0: Seçim senin.
1: Pazir! Pazir! Pazir! Pazir!

0: yayınımız başlıyor.
1: Merak etme. Kan zehri bende.
2: Çekil yolundan. Çekil, çekil. Pazir. Pazir, pazir, pazir. Yok, yok, yok, yok, yok.
1: Hey, bunu mu arıyordun?
0: May. Bakın aslında bugün son gün. Bence bunu adım adım yapmaktan yanayım, anlıyor musun? Hazır buraya kadar gelmişken önce seni sınayalım. Yeteneklerini test edelim. Bakalım ne kadar iyisin. Panzehiri ona ver de görelim.

0: mı? Çekilin.
1: Tamam.
0: Geri.
1: Tamam, pekala.
2: Her şey bittikten sonra mı geleceksin?
0: Geldim işte, değil mi? Buradayım.
2: Ha, sağ ol, eksik olma.
0: Hey! Geri!
1: Tamam.
0: Geri gidin.
1: Hala, tamam.
0: Ne?
1: Tut.
0: Tut hadi. Durun. Tamam. Çekilin. Yapmayın. Tamam.
1: Aman tanrım.
0: İyi, alın sizin olsun.
3: Sol cebimde bir ruj var.

0: Lisa, neredesin?
1: Yola bak. Hazır ol. Mihili'ye başvuracağız.

0: Delirdin mi sen? Aklını mı kaçırdın? O otellerin hepsini senin baban yaptı.
1: Aa, otel şirketler grubunun genel müdürü. Senin gibiler sadece para kazanmayabilir. Ailevi değerleri yoktur. Peki bu durumda çıldıran kim?
0: Bunların hepsini senin baban yaptı. Sadece senin için.
1: Benim için mi? Her doğum günümde otelde kalmayı seçmesi benim için miydi? Annem ölüm döşeğindeyken babam otelinde bir davetin hazırlıklarıyla meşguldü. Bu da benim için miydi? Öldüğü zaman bütün varlığını, her şeyini aranızda kan bağı bile olmamasına rağmen sana bırakmayı seçmemiş miydi?
0: Senin olsun. Hepsi senin. Hepsini sana devretmeye hazırım. Yeter ki buna bir son ver. Tamam mı?
1: Seninle konuşmak anlamsız. Beni ne zaman anladın ki sen? Eskiden bir şeyi çok severdim. Annem ve babamla havai fişek gösterisi izlerdim.
0: Ne güzel. Ben de öyle Tommy. Ben de öyle.
1: Şimdi sadece hırsızların hakim olduğu bu dünyayı her şeyiyle birlikte ateşe vermek istiyorum. Ve yeni bir dünya yaratmak. Rengarenk, ışıl ışıl, aydınlık bir dünya.
2: Efendim, boyunluğu çıkarabildiniz mi?
3: Yapamadık. İçindeki pilin bitmesini beklemekten başka çare yok.
4: Ama biz geçici bir çözüm bulduk. Bir sinyal karıştırıcı sayesinde uzaktan kumandayı devre dışı bırakmayı başardık. Lisan'dan haber var mı? Ayo'yu kurtarabildi mi?
2: Henüz bir haber yok.

0: Kardeşim, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Bombanın patlamasını önlemeliyiz. Sen Tommy'yi bulmaya çalış. Otelin iletişim ağını çökertmeliyiz. Tommy'nin son hareketini görebiliyor musun?
0: Bakalım. Mobil ağlara erişim yok.
2: Ha?
1: Bu Tommy'nin işi olabilir mi?

0: Hayır efendim. Sıvanın üstündeki sinyal karıştırıcı yüzünden.
1: Yerel ağ kullanalım.
2: Sabit hatları mı?
0: Sağ salim dönmüşsünüz.
2: Hı?
0: İyi olmanıza sevindik. İçeri gelin hadi.
2: Nerede kaldığınızı söyler misiniz? Uzun süre sizinle temas kuramadık. Kardeşim çok merak etti.
3: İşimiz biraz uzun sürdü. Üzgünüm. Tamam tamam. Bir an önce isimlerimizi aklayıp şu ödül parasını alalım.
1: Pekala. Şu işi bitirelim. Kaçak herifi yakalayalım, baba.

0: Tommy buna bayılacaktır. Ama emrindekilerin hoşuna gitmeyecek.
1: Bundan ben de hoşlanmadım.
2: Sızlanmak yok. Başlıyoruz. Swan.
3: Tamam.
4: Heh, neler oluyor? Patlama şimdi mi olacak? Kaçın!
5: Gördünüz, çok kolay oldu.

0: bomba bundan ibaret olamaz.
1: Tommy de burada değil.
2: Arayalım.
1: Neydi o ses?
0: Swan, neler oluyor? Sinyal bomba için değildi. Herkes sakin olsun. Odaya geri dönün.
1: Swan.
0: Baba otoparkta bekliyor. Gidelim buradan. Gitme. Sen onları oyala.
1: Aa!

0: Ne haber?
1: Hey!
0: Ha? Ha? Hadi koş! Sizi koruyorum!
2: Ne diye buraya geldin?
3: Otoparkta kalamazdım. Çok koruma var. Patron, çabuk olun. Sadece birine vurdum. Bu kapı içeriden kilitlenmiş.
0: Aha. Hepimizi havaya uçurmak istiyorlar.
3: Hadi.
0: Bunları aşağı atalım.
2: Sadece alt terasa düşer.

0: ne yapmaya çalışıyor?
1: Beni duyuyor musunuz? Artık hepiniz ölü sayılırsınız.
0: Mükemmel havai fişek gösterisi için önce bütün şehri karartmak şarttı.
1: Buranın manzarası gerçekten çok iyi.
2: Bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Seyir zevki için Adana elektriğini kesmiş.
0: Kaçık herif.

0: Neden hala patlamadı?
1: Herkes kulağındaki iletişim aracını çıkarsın. Sinyal bozucular.
0: Niçin patlamıyor? Niçin patlamıyor? Bundan nefret ediyorum. Nefret ediyorum.
1: Sinyal bozucu olduğunu anlayacaktır. Bu olmadan önce onu bulmak zorundayız.
2: Bombayı ben alırım. Siz Tommy'yi yakalayın.
1: Ya aşağı indirirken patlarsa? Ne zaman infilak edeceğini bilemeyiz.
3: Bir fikrim var. Siz gidip Sivan'ı kurtarın.
2: Aklından geçen ne?
1: Bunu iyi düşün. Biz Sivan'a gidelim. Baba.
4: Alo. Böyle mi gidilir ya? Kendine dikkat et diyeyim bari.

0: dostum.
1: Geldim. Yanındayım.
0: Ölmekten korkmuyor musun?
1: Yalnız değilim. Hadi çocuklar, ay, yürüyün.
2: Yürü, şurada. Burada.
0: Acele edin.
3: Acele edin. Zaman tükeniyor.
4: Hazır mıyız?
3: Hadi tamam, çocuklar. Tekrar. Hadi çabuk.
4: Evet evet aldım.
0: Tamam. Çabuk. Merhaba.
4: Şunu alır mısın? Evet. Bu hazır mı? Evet, evet. Gayet iyi olmuş.
5: Siz gidip Tommy'yi bulun. Bunu bana bırakın.
6: Halledebilecek misin?
5: Merak etme. Patron.
6: Gidelim baba.
5: Tamam.

0: Şimdi anlıyorum. Demek bütün sebep buymuş. Hı-hı. Lü-lü-lü-lü. Artık devam edebiliriz.
1: Kımıldama.
0: Aslında tam vaktinde geldiniz. Gösteri resmi olarak şimdi başlıyor. Hep beraber geriye sayalım mı?
1: Vazgeç bundan. Masum insanların canını yakmak zorunda mısın?
0: Çoğunluğun iyiliği adına bazılarının kurban edilmesi gerekir. Silahını değiştirmelisin. Dikkat et!
1: Kardeşim!
2: Efendim, ben iyiyim.

0: kaçık herif. Bütün bu saçmalık sen havai fişeklerle oyna diye mi?
1: Kes sesini. Sen bunu anlayamazsın. Bu sevgili annem için bir hediye.
2: Beraberliğimizin şerefine benimle bu gösterinin tadını çıkarın.
0: Yapma!

0: Sakın yaklaşma. Bu oyun henüz bitmedi.
1: Kaçıncı kattayız?
0: Yaklaşma dedim. Yaklaşma yoksa atarım.
1: Elindeki son silah parçası. Onu atarsan sen de ölürsün.
0: Dur yaklaşma.

0: Demek mutlu son istiyorsun. Bu o kadar kolay.
1: Mutlu son mutlaka yaşanacak.
2: Lisan, panzehiri getir hemen.

0: Ne yapıyorsun? Panzehir baboya lazım.
1: Ha?
0: Yuttun mu yoksa? Tükür çabuk, acele et.
2: Yardım et opa.
0: Çabuk hadi.
2: Opa.
3: O kadar kolay lokma mıyım? Neden bana zulmediyorsunuz?
1: Ben de onu diyorum. Para ödülünü ne zaman verecekler? Neyse artık yarın hesabıma yatırırsınız, tamam mı?
0: Neden Ayo parayı bu kadar çok seviyor? Çok mu ihtiyacı var?
4: Sana hiç söylemedim. Bu Interpol'de çalışırken keşfettiği bir şeydi. Yetimhaneye gönderilen bazı çocuklar vardı. Ailelerini kaybettikten sonra yalnız kalanlar. Ayo da onlardan biri. Ve her fırsatta yetimhaneye para gönderir.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Defalarca hayatımı kurtardın.
4: Hepsi bu mu yani?

0: Bu görevi kimden aldık biz? Ha?
1: Hayvanları Koruma Derneği'nden.
2: Niye böyle soğuk bir yere geldik ki biz ya?
1: Çünkü para ödülü çok yüksekti. 2 milyon dolar.
3: Ben sana maaş vermiyor muyum? Hala mı paraya sıkışıksın?
0: 2 milyon dolarmış. Sadece uçak biletlerimiz 1,5 milyon dolar tuttu.
3: Baksana, silahımın bataryası da tükenmek üzere.
4: Kardeşim, son hava tahminlerine göre bu kar fırtınası 2 hafta sürecekmiş. Şuna bak.
2: Bu adamın suçu neymiş?
1: Kaçak avcı.
2: Biliyor muyuz?
1: Penguen avlıyormuş, biliyorsun.
2: Yapma ya.
1: Ne?
2: Penguenler sadece Güney Kutbu'nda yaşamıyor muydu?
3: Baba!
4: Ne yaptın?

0: Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnci Türkay.
1: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
0: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
1: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
0: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
1: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi, çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
0: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
1: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra. Şaka yapmıyorum. Daha set çalışanları gelmez.
0: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
1: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Apara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Evet, Vuslat. Vuslat oyunu ile ilgili biraz onu anlatalım. Vuslat oyunu ilk sezonu mu? Biraz ondan bahsedelim lütfen.
1: Evet, Vuslat ilk sezonu. Bu oyunu Ankaralı bir

0: genç arkadaşımız yazmış. Bana ulaştı, sizin için yazdım bu oyunu güzel diye. Fakat o sırada pandemi oldu. Sonra benim geçen sezon başka işim vardı. Bu sezon hadi Tolga Yeter, gene meslektaşım Tolga Yeter, tiyatro karnavalı pandemi dolayısıyla kapatmıştı. O da tiyatroyu yeniden açıyordu. Hadi Nilgün abla bu oyununu açalım dedi.
1: Herkes sizi bekledi yani. Ne güzel, harika. Harika.
0: Evet, ve Tolga zaten sahneye koydu. Keyifli bir oyun oldu. Ben de 58 senelik, 60 senelik sanat hayatımda ilk defa tek kişilik bir oyun oynamış oldum. Evet. Keyifliymiş.
1: Kaç dakika? 60 dakika mı?
0: Yok, 60 dakika olur mu? 1 saat 15 dakika falan.
1: Oo, güzel, 75 dakika. Harika.
2: Tek başına hayata meydan okuyan bir kadın var.
0: Evet.
2: Hem huzurlu hem hüzünlü bir hikaye diyor izleyenler.
0: Ben şöyle tanımlıyorum oyunumu: hayata dokunan, herkese dokunan bir oyun. Mutlaka seyreden gençler de çok etkileniyor, orta yaşlılar da çok etkileniyor, benim yaşımdakiler de çok etkileniyor. Cidden hayatın içinden hayata dokunan bir oyun. İçinde o kadar güzel sözcükler var ki, yani ben her birine ayrı ayrı hayranlık duyuyorum.
1: Güzel. Bir de sizin için onunla çalışmak çok konforlu diyorlar sizin için. Yorumlar bu şekilde. Hem tecrübesi hem insanlığıyla işi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda da çok güzel bir şekilde bizleri yönetiyor. Müthiş bir oyuncu.
0: Ay sağ olsunlar. Ne güzel bunları duymak. Yani hayatım boyunca hep uyumlu olmaya çalıştım. Gençlere bir şeyler öğretmeye çalıştım. Çünkü biz hep, daha doğrusu ben sanırım sen de öyle, şehir tiyatrosunda biz konservatuara gitmeden önce ben daha ilkokula gitmiyordum çünkü oraya başladığımda, evet, hep ustalarımızdan bir şeyler gördük. Hep onlardan öğrendik. O yüzden ben de hep gençlere öğretmek isterim. Onlara çok yakın davranmaya çalışırım. Çünkü onlar benim bu mesleğe emanet edeceğim genç meslektaşlarım. Onlara ne kadar çok şey öğretirsek mesleğimiz o kadar emin ellerde olur. Ayrıca o güzel lafları edenlere teşekkür ediyorum.
2: Evet. Toast. Yıllar Toast geçse de eskimeyen bir oyun.
3: Eskimeyen, güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen, her zaman aslında hani kulağımızın bir köşesinde, aklımızın bir köşesinde yer etmesi gereken ve sürekli dönüp onun mücadelesini, onun neyi neden yaptığını sürekli kendimize hatırlatmamız gereken de bir oyun aslında.
1: Peki aynı zamanda da sizler için, tiyatrocular için de Hamlet gibi, Faust, Hamlet, Goethe'nin Faust'u, bunlar hep şey mi, böyle er meydanı oyuna? Yani bunlar olmazsa olmaz dünyanın, mesela sayılsa belki ilk onda oynanması, oynarsan bu oyunlarda gerçek tiyatrocu oluyorsun gibi bir şeyler var mı? Konuşmalı aranızda.
3: Şöyle, yani bunu oyun bazına indirgememek ya da rol bazında düşünmemek lazım, ama tiyatroya adım attığınız an itibarıyla elinize aldığınız her metin zaten sizi bir ileriye taşıyan, aktörlük hayatınızda bir süreç. O yüzden bu beni şuraya taşıdı ya da ben bunun sayesinde buraya geldim gibi bir şeyi ben çok kabul etmiyorum. Ama tabii ki Faust'u 19. yüzyılda Goethe'nin kaleme aldığı bir eseri, klasik bir eseri, günümüz Faust'larına nasıl anlatacağın hikayesi size karakter olarak bir şeyler anlatmaya başlıyor. Siz anladığınız takdirde sizi izleyene de bunu aktarmaya çalışıyorsunuz. Bence başarı burada. Ne rolden ziyade.
1: Harika.
2: Devlet tiyatrolarının 75. yılında yeniden, evet, sahnelenmeye başlandı. Evet. Görkemli bir... aynı zamanda biz geçtiğimiz haftalarda Sükun Işıtan'ı da konuk,
3: evet,
2: almıştık.
3: Evet, biliyorum. Biliyorum.
2: O da anlattı projeden. Biz sizden, evet, de bir dinleyelim.
3: Projemizi sevgili yönetmenimiz Ayşe Emel Mesci üstlendi. Onun yönetiminde muazzam bir kadro oluşturuldu. Ali Berktay oyunun tekrar uyarlamasını yaptı. Bir takım değişiklikleri ve kısaltmaları yaptı. Çünkü bu oyunun tamamı oynandığında,
0: tabii,
3: hocam 7 saati geçen bir eserle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tüm dönemleri anlatmaya kalkıştığınızda da 14 saati geçen bir oyunla karşılaşıyorsunuz.
1: Ve siz 3 saat değil mi?
3: Biz 3 saat 10 dakika gibi bir süreçte Faust

0: Bunun o trajedisini, Faust'un gerçekliğini, aslında kendi gerçekliğimizi anlatmaya çalıştığımız güzel bir yapım oldu. Ben açıkçası çok zorlandım bu oyunu çalışırken. Çünkü yönetmenimiz, biz ona kendi aramızda hani tiyatronun büyücüsü diye hitap ediyoruz.
1: Evvel benim çocukluk arkadaşım.
0: Sizler daha iyi bilirsiniz.
1: Aynı tiyatrodanız.
2: Öyle mi? Ne güzel.
1: Tabii şehir Tabii. tiyatrosundaydı Emel'de.
0: O kadar muazzam bir işe bakış açısı var ki, kendi dili var. O dili önce çözümlemeye çalışıyorsunuz. Yani normal tiyatro diliyle ya da normal dilinizle şimdiye kadar anladığınız kavramlarla Ayşe Emel'in o reji anlayışına ulaşmanız biraz zor.
2: Vallahi Tamer Bey, enerjinizde hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey
3: bu. Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk, değil mi? Hı hı. Hani my way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk işte bebek, bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laflar söylüyor. Biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor, sonra büyümeye başlıyor, sonra soru sormaya başlıyor, sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi, ürününü, değişmiş bir ürün olarak onda görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
2: Öyle mi?
3: Tabii. Yani insanın, mağara devrindeki bir insan, sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?
2: Yoktu.
3: Yoktu. Ama merak vardı. Merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçar, sen uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi, değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini, balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
2: Suyun
3: sonra,
2: altından bahsettim.
3: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopter yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna, değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin, deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgiye derken onun adı bilim oluyor.
2: Usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, siz mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor, ya da atıyorum özellikle şarkıcılar bunu yapardı, sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım, ya da diyordu ki sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
3: Çok güzel bir noktaya değindin.
2: Bizi böyle kodladılar hep.
3: Bu şimdi, bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik, değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylüyorsun. Şimdi evde şarkı söylüyorsun.

Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir, onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki ya siz radyoya gelseniz de bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye değil mi? Detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu belki taş plağa, cızır cızır cızır cızır. Orada ha ben burada hatasını kabul etti. Burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu mu? Biz buna hep öyle dedik değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz. Ve bütün bu birikimler, bu disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor.

0: Biz bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Ne çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Çok özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz hanımlar. Nasılsınız?
3: İyi misiniz?
2: Çok
3: teşekkür
2: iyiyiz.
3: Ederiz. Çok sağ olun.
0: Evet. Evimizin kızıyla başlayayım istiyorum. İzninizle.
2: Tabii ki.
0: Kuruluştan taze taze.
2: Evet.
0: Evet Merve'cim, set yeni bitti herhalde diye düşünüyorum değil mi?
2: Evet, çok taze bitti.
0: Harika. Nasıl geçti bir sezon?
2: Açıkçası çok keyifli geçti. Tabii ki bir tık zorlu geçti. Çünkü kuruluş Osman, yani kuruluş serisinin o kült zorluğu illaki hissettiriyor kendini. At, kostümler, ortam, toz, toprak, gerçekten hakikaten dönemin içindeymişçesine zaten o dünyayı yansıtmaya çalışıyoruz. Çok keyifli geçti. Tabii ki zorlukları oldu ama hepsi bize birer tecrübe oldu.
0: Dönem çok dizisi tatlı. İyi miymiş, güzel miymiş? O kılıçlar, kıyafetler ne hissettirdi sana?
2: Açıkçası her zaman çok istiyordum. Çünkü ben ergenlik dönemimde tam bir Muhteşem Yüzyıl bağımlısıydım. Aa, ve fanatiydim açıkçası. Herkes gibi aslında. Çünkü neredeyse her ev bir şekilde Muhteşem Yüzyıl'ı izliyordu. Seviyordu da. Ve bu tarz dönem işinde olmayı çok gönülden istediğimi düşünüyorum. Ve dördüncü projemde Kuruluş Orhan oldu. Çok ne iyi güzel. Oldu. Ve Daphne'yi inanılmaz seviyorum. Yani iyi ki de Daphne olmuş.
1: Prenses olmak nasılmış?
2: Prenses olmak, açıkçası Daphne'de prensesliği çok yaşayamadım. Asporça tam bir prensesti evet. Hakikaten. Ama Daphne gerçekten ortalıklarda böyle ufak ufak gezen bir şey gibiydi. Hamster gibiydi. Küçük ama tehlikeli, evet. Tatlı bir şeydi benim için. Prensesliği bir tık daha geri planda yaşayabildim bu yüzden.
1: Bu kadar güzel kız tehlikeli olur mu?
2: Oluyormuş.
1: Aynen, evet. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
2: Çok şey öğrendim kesinlikle. Yani sadece şey konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İyi ki binicilik eğitimim vardı. Çünkü bana bir gün öncesinde gelmişti Daphne ve bir gün sonra, iki gün sonrasında kendimi sette bulmuştum. Daphne karakterini de vermeye Özgeciğimle beraber gitmiştik ve çok anlık gelişmişti kendimi sette bulmam. Ve o atlı sahneler, dört nalı olan sahneler hepsi aslında çok zor ve öncesinde eğitim alarak, adapte olarak gerçekleşen sahneler normalde. Ama bir anda kendini orada bulunca, oh dedim, iyi ki biniciliğim varmış, iyi ki atlarla iletişim halinde olmuşum zamanında.
0: Daha önce kılıç ve ok atıyor muydun? Kılıç
2: atmıyordum. Açıkçası atmıyordum ya. Orada sadece bir günlük eğitimim, çok kısa bir serüven oldu. Eğitim serüvenim. Zaten genelde hep kafamdan bir şeyler gönderiyordum bir yerlere. Yani çok keyifliydi. Gerçekten Daphne ile inanılmaz eğlendim.
1: Çok güzel ağlıyordun dizide.
0: Çok motivasyon... güzel ağlamak
1: evet,
0: nasıl olur ya?
1: Öyle güzel ağlıyor. O kadar içten ağlıyor ki. Ya... Motivasyonun neydi?
2: Motivasyon, yani şöyle, karakter olarak, yani Daphne karakterini yaratırken kendimden gerçekten bir şey kopardım artık. Yani hani Daphne'nin çünkü gülüşünü bile, duruşunu, ritmini, ya o kadar üstünde durarak ilmek ilmek dokudum ki aslında bir bebek gibi onu. Çok sevdiğim bir karakter oldu çünkü. Hatta çok küçük bir anım var. Biz Özge ile şeye giderken, menajerim Özge ile beraber platoya giderken Kolbe'ye, Daphne'ye bir anda, hani bir gün öncesinde geldiği için karakter bana, bir anda prodüksiyon aracında ritmini buldum karakterin ve arkadaşımı aradım hemen. Daphne'nin ritmini buldum, çok mutluyum tarzında falan. Ve ya Daphne benim için gerçekten işlenmiş bir bebek gibi bir kenarda ve Daphne'nin acısını yaşamak, Daphne'yi giymek, Daphne'ye kendi bedenimi vermek bana kendimi çok iyi hissettiren bir şeydi. Beni çok deşarj eden bir şeydi. İyi ki Daphne yani.
1: Ay çok güzel.
0: Ne güzel anlattın, evet. Harikasın.
1: Elvan, sen de tekrar hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
1: Mühendisliklerden sahnelere nasıl oldu bu yolculuk?
4: Hızlı olmadı, yavaş oldu. Sindirerek oldu diyelim. Bir yol varmış, ben o yolu izledim diyelim. Yani süreçler hep birbirini aslında takip eden süreçlerde netleşti. Kendim bildim bileli yazı yazarım çocukluğumdan beri. Günlüğüm, eve gelip yazarım, sıkıldığımda, üzüldüğümde hep yazarım. Sonra onlar şu kelimelerin içine girdikçe, ifade etme konusuna daha böyle bir takıntılı hale getirip yazıya iyice yönelince şiire evrildi. Şiirden de zamanla şarkı sözü yazarlığı oldu ve aralıklı aldığım bir şan eğitimi vardı. Onunla da birlikte kendi şarkılarımı söylemeye başladım. En son noktada.
1: Gıda mühendisliği okudun
4: evet,
1: değil mi?
4: Gıda mühendisliği okudum.
0: O tesadüfen mi? İsteyerek mi, istemeyerek mi?
4: Sizce bilmem. Yani o dönemi düşünürsek. Evet, fen matematikti yöneldiğim alan. Bu arada çok da memnunum. Orada kendimi ispatlamış olmak bana çok iyi geldi. Öncelikle ama hep o sağ beyin dediğimiz o duygu dünyası hep bende çok fazla yoğundu. Yoğunluğu çok fazlaydı. Zamanla oraya yöneleceğim belliydi aslında. Ama orayı da bitirdim. Güzel bir bölümdü bu arada. Evet, özel sektörde gıda mühendisliği de yaptım.
0: Peki bu arada hep müzik var mı?
4: Ya müzik olarak değil, şiir olarak şiir var o. Ama şöyle de bir şey var. Çok iyi bir dinleyiciyim. Ve müzikten de anladığımı biliyorum. Yani iyi bir dinleyici olduğumu biliyorum. Kendi kendime de tabii ki söylüyorum. Ama öyle müzik olarak yok açıkçası.
0: Peki iş hayatında mı, eğitim hayatında mı? Yani maşallah, yani Ege Üniversitesi yüksek lisans, İtalya'da yüksek lisans, sürekli eğitim var. Koç Üniversitesi'nde MBA.
4: Evet.
0: Yani aslında şey, genelde konuklar ondan dolayı takılıyor. Mühendisliği bilezik olsun diye babamın, ailemin zoruyla okudum.
4: Kimsenin zoruyla değil aslında.
0: Yok işte, yani tabii. Müzik, çünkü ben bildiğim bile hep müzik, şarkı söyledim diye konuklar geliyor. Sizde biraz farklı galiba.
4: Evet, ben de farklı.
0: Yani ben profesyonel hayattan sıkıldım. Şimdi şarkı mı söylemek istiyorum?
4: Yok, ben sıkılmadım. Ama tabii bir orada daha büyük bir, açıkçası bir bakış açısına eriştim bir noktada hayatımda. Ne yapmak istediğimle alakalı, neye hizmet ettiğimle alakalı. Hepimizin çok biricik varlıklar olduğumuzu idrak etmemle alakalı ve ortaya daha pırıltılı, daha çok kişiye ulaşan, daha ismimin kalıcı olabileceği, daha görünür olmaktan korkmadığım bir alanda bir şey yapma şansı elde ettim ve bunu da yapabileceğime inandım.
0: Bayağı güzel.
1: İlk peki ne zaman dedin ben artık bu işi bırakıp sahnelere çıkmalıyım, müzikle ilgilenmeliyim diye?
4: Müzikle ilgilenmeliyim. Ya şunu dedim aslında ben hep. Bir şey olacak ya, ben bir şey yapacağım. Ben bunu bir şeyden dolayı yapıyorum dedim. Bir adım attım. Sonraki adımda ben bunu da yaptım, bak şimdi bunu yapayım. Yani adım adım, yani çok uzaktaki bir noktayı görmedim hiçbir zaman. Ama kalbimin söylediği, ruhumun çekildiği, evet ya ben doğru bir şey yapıyorum deyip kendi kendime o içsel dünyamda yürüdüğüm bir yol vardı ve buraya çıktı. Ve burada da kaldı. Benim için çok değerli bir şey. Çünkü sıkılabiliyorum, çok çok yönlüyüm. Yani çok yönlü bir insanım. Ama müzikte kaldım. Yani ben o ifade alanını sevdim.
0: Şu anda söylediğiniz şarkıları kendiniz mi üretiyorsunuz?
4: Kendim üretiyorum tamamen.
0: Müziğini de mi?
4: Müziğini kendim ürettiğim şarkılarım da var. Ama yardım aldığım şarkılarım da.
0: Enstrüman çalıyor musunuz?
4: Biraz piyano ama
0: yapay zeka kullanıyor musunuz?
4: Yapay zeka hayır. Yani yapay sözlerim tamamen bana ait. Müzik enstrümanlarında, şimdi yapay zeka ile ilgili de o konu açılmışken söyleyeyim. Çok faydalı buluyorum ben yapay zekayı. Çünkü öyle bir sektördeyiz ki, atıyorum ben birine bir beste yaptırmaya kalksam cebimden ödeyeceğim paranın şu anda haddi hesabı yok diyebilirim, yani ortalama konuşursam. Ve bana kaç seçenekle gelebiliyor o insanlar. Fakat ben yapay zekayı, tabii ki müzik yaptım, nasıl yapıldığını biliyorum, deniyorum. Ve evet, onlar da bir algoritma kullanıyorlar. Yani yapay zekada ve yani üretilen şarkılardan bir şey üreten bir sistemden bahsediyoruz. Kendi bir duyguyla bir şey yapmıyor. Zaten olağan duyguları kullanıyor. Ve ben orada kendi sözümle ilgili bir match yakaladığımda, neden olmasın? Tabii ki olabilir. Ya da ufacık bir yerinde, bir partında olabilir. Ama tabii ki temeli insan. Ve ben gerçeği yakalamaya çalışıyorum. Çünkü ifade etmeye çalıştığım şey gerçek bir şey. Bir kere gerçek bir duyguyu ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu anlamda insanlar, araçlar, bunun adı neyse kullanılabilir diye düşünüyorum.
1: Bu kadar konuştuk, bir şarkı dinlesek
0: mi? Kesinlikle merak ediyorum çünkü evet. Ben de. Hemen ilk şarkıyı alalım lütfen.
4: Ha, olur, peki tabii ki. Mikrofonumu da alarak.

0: ediyorum.
1: Vay cazla.
0: Caz soundlu, pop temelli.
1: Aşka nasıl borçlu kalınıyor? Güzel lafmış.
0: Güzel laf oldu.
1: Ama düşündüreceğiz. Şimdi okurken hep ona bakıyorum da Merve de soruya yazmış ki gerçekten aşka borçlu kalınır mı? Nasıl oluyor?
0: Aşka borçlu kalmadan...
1: Ya da bu söz nasıl doğdu?
0: Kendi adıma, yani aşk içindeyken...
1: Birine borçluysun.
0: Aşk içindeyken, yok yok aşk içindeyken...

0: İçindeyken insan çok fazla şeyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Burnunu sürten bir duygu ya insanın. İster istemez yüzleşiyorsun. Yoksa hayatta yapmayacağın işler. Hani o yüzleşmeler. O şeyin içindeyken, kafes diyeyim, aslında çok fazla şey sunuluyor insana. Kendi adına öğrenebileceği çok büyük bir kapı. Aşk. Ben de kendimce hakkını vermenin aşka borçlu kalmamak, aslında kendimize borçlu kalmamak.
1: Kendimize borçlu, evet. Şimdi anladım.
0: Olduğunu düşündüm. Öyle güzel bir slogan oldu.
1: Evet evet, slogan olarak çok güzel olmuş.
0: Evet.
2: Merve, senin oyunculuk yolculuğun tesadüfen başlamış.
0: Tesadüfen başladı.
2: Hemşirelik yapıyormuşsun galiba.
0: Evet, ben normalde hemşireyim.
2: Aa.
0: Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çalışıyordum acil serviste ve saat gece 3 sularında sinema sektöründen bir kadın buldu beni. Sonra bireysel oyuncu koçluğuna başladı. Sonra zaten hemen yolum Özge ile Gökçe Doruk Erten'le kesişti ve sonra aktı gitti.
1: Allah Allah.
0: Çok da güzel oldu.
1: Kim o hanımefendi? Bildiğimiz ünlü birisi herhalde.
0: Yok, o normal oyuncu koçu. Oyuncu koçluğu yapan biri.
1: Evet. Ben yapımcı firma sahibi falan anladım.
0: Oyuncu koçluğu yapan biri.
2: Acile geldiğinde mi seni keşfetti?
0: Evet.
2: Gece 3'te olduğuna göre.
0: Aynen.
1: Gece 3'te nasıl bir oyun sergiledin o acilde?
0: Hiçbir oyun sergilemedim aslında.
1: Ne senden etkilendi?
0: Şöyle kendi ablasını tansiyon yüksekliğiyle getiriyor bizim acil servise ve o esnada benim olduğum kırmızı alanın bankosunun oradan geçerken çakmağa ihtiyacı oluyor. Benim de üzerimde çakmak yoktu. Sağ taraftaki bankoya yönlendirmiştim. Üzerimde yok diyor diyerek ve suratımı gördüğünde sen neden oyuncu olmuyorsun diyerek yaklaşmıştı. Dedim ki yani hiçbir eğitimim yok, hiçbir yere bir şeyim de yok. Yani herhangi bir ajansa bir başvuru durumum da olmadı bu zamana kadar.
1: Çocukken annem babam da yazdırmamış.
0: Yazdırmamış. Öyle küçük bir yerde büyüdüm zaten. Orada yetiştim. Sonra hemşireliğe zaten devam etmiştim. Ama tabii ki hani böyle bir sektöre girmek için de kesinlikle eğitimin şart olduğu taraftayım. O yüzden de hiç cesaretim olmamıştı açıkçası. Böyle bir şans doğdu. Onunla eğitim gördüm. Sonra eğitimim bitti. Yani tabii ki insan istiyor. Kamera önünde olmak, sevilmek, sayılmak ya da benim isteğim başarılı olmak. Ben de başarılı olmak için çok çalıştım. Zaten bu konuda açıkçası yani oyunculuk konusunda evet yeniyim. Dördüncü projemi çok daha yeni, taze yaptım ama kesinlikle oyuncuda bittiğini düşünüyorum bu işin. Çünkü o içindeki o ışığı doğuramadıktan sonra aslında ne kadar uğraşırsan uğraş olmayabiliyor bazen. Bazen olabiliyor. Bazen şans eseri olabiliyor. Ama kesinlikle bunun çalışmayla ve istekle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.
1: Küçük yer dediğin neresi?
0: Çanakkale.
1: Çanakkale. Küçük değil.
0: Çan ilçesinde büyüdüm.
1: Harika. Çok da iyi biliyorum. Güzel. Aynen. Harika. Yemyeşilini güzel. Evet. Doğanın içinden İstanbul'da yaşamak nasıl bir duygu şimdi?
0: İstanbul'da yaşamak başta beni korkutmuştu. Yalan değil. Üniversiteye geldiğim zamanlarda. Ama hala da açıkçası o küçücük hayatla yaşayıp gidiyorum İstanbul'da da. Yani çok safe, çok güvenli, çok tatlı bir hayatım var hala. Onu böyle çok açmadan, böyle çok İstanbul'a dahil olmadan tatlı tatlı böyle gidiyor.
2: Herkes ilk acil durumda seni mi arıyor?
0: Arıyordu. Ay yani artık aranmadığım için çok mutluyum bu arada. Ailem dışında tabii ki onlara telefonum zaten istedikleri her an. Ama sürekli aranıp bir şeylerin sorulması gerçekten aslında kişinin de hayat kalitesini etkileyen bir şey bu arada.
1: Hasta
0: yani.
1: Olur insan ya.
2: Tabii.
0: Yani ben artık hastalık hastası olacak noktaya gelmiştim aranmaktan. O yüzden iyi.
2: Peki
0: böyle.
2: Sette ne oldu? İlk yardım, ilk müdahaleleri sen mi yapıyordun?
0: Yok, yapmıyorum. O konuda sadece oyuncu profilimle devam ediyorum.
1: Bu arada çok ilginç yani. Bu genç yaşına rağmen sürekli bir eğitim almışsın. Sen de mesela farklı, yani şan eğitimi almışsın.
0: Evet.
1: Şarkıcı olmak için mi?
0: Yok, oyunculuk için.
1: Oyunculuk için.
0: Evet,
1: aldım.
0: Ses için. Yani duyguları hangi ses noktalarında. En azından ufak da olsa bir bilgim olması adına.
1: Süper.
0: Yani güzel
1: peki,
0: olur diye düşünmüştüm.
1: Peki dalı silah kullanımı, tırmanış.
0: Evet.
1: Onlar da mı oyunculuk için?
0: Onlar oyunculuk için değildi aslında. Benim silah. Tamamen maceracı bir şeylerim. Yani sürekli bir macera arayan. Yani onu mu deneyeyim? Okey onu deneyeyim. İşte aklıma kano gelir. Okey kano yapayım. Onu gelir aklıma. Tırmanış yapayım. Tüplü dalışı bir tık daha ilerletmiştim. 2 yıldıza kadar
1: Zaten olup da
0: evet.
1: Fidas yapmayan yoktur herhalde Çanakkale'de.
0: Evet, aynen öyle. Öyle yapabildikçe, yapabildiğimiz zamanlarda falan yapmaya çalışıyoruz.

0: Elvan da sürekli okumuş. Boğaziçi'nde de yazarlık eğitimi almışsın.
1: Yaratıcı yazarlık eğitimi Murat Gülsoy'dan aldım. Onunla ilgili de projelerim var, isteklerim yazmakla alakalı.
0: Akademisyen olabilir misin gibi hissettim okurken senin özgeçmişini.
1: Evet, olabilirdim bu arada. Hani araştırmayı da seven biriyim detaylı, ama insan faktörü benim için çok etkili bir faktör. O yüzden doğru ortam, mesela huzursuz olduğum, istemediğim, çoklu, yani evet buna uyum sağlamak, takım çalışması vesaire çok değerli, ama yani bir insana şarkı söyleyip gözündeki ışığı görmek kadar güzel bir takım çalışması yok bence.
0: Zor bir sektör bu. Peki sen zorluklar yaşadın mı?
1: Tabii ki. Korkular ve zorluklar. Yani hani çok büyük gift onlar aslında, ama bir yandan da çok büyük zorluk. Yani onu aştığında, ne kadar büyük bir korkuyu ve zorluğu aşarsan o kadar aferin diyorsun kendine ve o kadar çok şey öğrenmiş oluyorsun, ama bir yandan da önündeki engeller onlar. Yani hani onlara rağmen, o korkulara rağmen hareket etmek çok değerli. Artık kendimi dövmüyorum o konuda. Yani korkuyorsun işte bak falan değil de, hani bak bunu da yaptın, bak korkmana rağmen yaptın tarafından yaklaşmayı da öğrendim kendime.
0: Nasıl yendin o korkularını?
1: Pratik yapıyorum üzerinde çalışarak. Yani bir sürü konuda bireysel gelişimle çok ilgiliyim. Okuduğum kitaplar çoğunlukla öyle. Felsefeye ilgim öyle. Hep çocukluğumdan beri zihin insanıyım. Çok düşünen. Ama düşündüğünü uygulamadığını fark etmiş bir noktada harekete geçmiş biriyim aslında. Çok şükür başardım diyebiliyorum birçok şeyi.
0: Müzik sektörü yeni isimlere, yeni seslere açık mı sence?
1: Yani bu çok değişken. Aslında sosyoloji konusu artık herhalde. Kesinlikle. Yani insanların neyi ne zaman duymak istedikleri, şöyle bir de maruz bırakılıyoruz bazı şeylere. Hani diziler olsun, filmler, her şey hani belli bir trend oluyor ve o trend sana hoş gelmeye başlıyor. Aslında öyle değil. Yani insanın o noktada bir dakika ya ben kimim? Benim yani otantik halim ne? Neyi dinlemekten gerçekten zevk alıyorum noktasında kendini ayrıştırabilmesi lazım. Fakat toplumsal bir korku ya dışlanmak. Hani biz bir sürünün parçası olmak zorundayız ve ne seviliyorsa onu bilmeliyiz, dinlemeliyiz gibi bir bilinçaltı var sanıyorum. İnsanlar o kafadan çıkamıyorlar. Hani oysa ki çok, bu arada çok artmış olması çok güzel bir şey. Farklı sanatçıların, farklı seslerin ilham oluyor. Birine ilham olmak çok güzel bir görev hayatta bence. O artsın. Ama maruz bırakılmayalım. Yeter ki ve o kafayı çıkaralım oradan bir dakika ya. Ben neye maruz bırakılıyorum diyebilmek çok değerli.
2: Profesyonel hayat bir kenarda duruyor mu, yoksa noktayı koyduk mu? Kilidi vurduk mu?
1: Kilit hiçbir şey vurmadım hayatımda. Her an her şeyi yapabilirim. Mümkün. Zaman izafi bir şey. Hiç derdim yok onunla. Bir şeyler yapabilmiş olmak, tik atabilmek yeterli benim için. Ve şu anın tadını çıkarabilmek çok değerli. Mesela bu güzel bir hayal. Burada olmak, hani bir program açı çok güzel bir şey. Bunun içindeyken bunun değerini bilmek hayat. Yani ona bunu buna tik attım, sonra next. Hep bunu öğrendik ya biz. Peki o anlar nereye gitti? Hani o yaşaman gereken. Hani oralarda kalmak istiyorum ve şu an hayat hedefi olarak. Ve işte bu müzikle çok kendi gerçeğime yaklaştığımı hissediyorum. Orada durdum. Yani yavaşlattı beni ve dedim ki hani, tamam ben kendi gerçeğime yaklaşıyorum, doğru yerdeyim o zaman. Hani bunu büyütmek istiyorum. Gitmeden bu dünyadan, yani gerçek olayım ya. Yani gerçek ifade edebildiğim, olabildiğim kadar. Bunun da yolu müzik oldu bende.
2: Hırslar var mı?
1: Vardı. Çok, evet. Tabii ki vardı.
2: Belli oluyor.
1: Tabii canım, okul birincileri olmaya çalışıyor. Çünkü o mükemmeliyetçilik çok üst düzeydeydi. O biliyorsunuz şey demekmiş. Yani hani çok mükemmel olursam çok sevilirim noktası aslında. Değil mi? Gerek yok aslına bakarsanız. O mütevazileştikçe, onu kendime vermeye başladıkça, çok mükemmel olmadan kendime sevmeye başladıkça, insanların da beni çok mükemmel olmadan sevebileceğini anlamaya başladıkça öyle de oluyor zaten.
0: Bazen aklına geliyor mu kurumsal hayatta devam etseydim şu anda şu noktada olurdum diye?
1: Oluyor. duruyor. Sonra da yani şöyle bir konuşma geçmişti biriyle zamanında. Ben yine böyle bir işte Koç Üniversitesi bitti. O sırada da bu arada doğum yaptım. Çocuk 2 yaşına geliyor falan. Ben çocuğu okula taşıyorum, getiriyorum.
2: Bir de annesiniz şu an.
1: Anneyim. Orada bir okul sağ olsun bir oda ayarladı falan. Emziriyorum ders arası çıkıp falan, öyle o haldeyiz. Hani o tikleri atıyorum ya ben. Hani CV'de boşluk kalmıyor. Tamam okey, her şey yolunda. Yani bir noktada biriyle görüştüm. Çok değerli bir isim. Bana dedi ki Elma dedi, işte şu firmada çalışan kaç kişiyi tanıyorsun dedi. 3 milyon kişi çalışıyor şu firmada dedi. Dedim işte CEO'sunu tanıyorum bir tek. Tamam dedi işte. Peki dedi, bir fırsatın varsa, yeteneğin olduğuna inanıyorsan niye kendi hikayeni yazmıyorsun? Çok doğru bir şey söyledi. Dedim ki ya niye ben bundan utanıyorum ki? Evet hani tamam bir noktaya kadar çok çalıştım falan. Bunun hani toplumsal bir beklenti var benden, çevremden. Hani altın bileziklerin karşılığını vereceksin hani. Dedim ki ben kendi hayatıma karşılık, yani kendime karşılık vermek zorundayım. Evet yazabileceğim bir hikaye var. Bunda utanmam yani. Hani çalışmak zorunda olmamaktan, hani bir süre ya da bu da çalışmak şu an yaptım bence. Maddi karşılığı olur olmaz, ben bir şey üretiyorum. Ve orada tamam dedim ya, orada da kendime bir olur verdim. O da mütevazı bir hareketti, güzel bir hareketti kendi içimde. Tamam dedim Elvan, evet doğru söylüyor. Yani bir hikaye yazmaya çalışacağım. Ve bunu yaparken de görünür olmaktan korkmayacağım. Çünkü bunun arkasındaki motivasyonu tanıyorum. Bunun arkasında çok kalpten gelen bir motivasyon var. Farklı bir, bu da çok önemli bir nokta bence. Görünür olmak noktası. Şu an herkesin çok görünür olmaya çalıştığı ve olduğu da bir dönemdeyiz. Bence insanlar bir de durup orada o yine zorlamalar, dayatmalar var ya, bir baksınlar. Neden görünür olmak istiyorum? Yani arkasındaki motivasyon ne? Hani ben birine ilham olabilir miyim onun için mi? Ya da ego, ya buna mı, sevilmeye mi ihtiyacım var gibi. Bir sürü soru çıkabilir buradan.
2: Evli misin şu an?
1: Evet evliyim.
2: Peki ne düşündün şarkıcı olacağım dediğinizde?
1: Şimdi şarkıcı olacağım. Öyle deseydim muhtemelen sıkıntılı bir durum olurdu. Yani hani böyle sahneye kendimi atıp öyle demedim. O sürece şahit oldu. Eşimi çok çok seviyorum. Çok değerli bir insan ve %100 desteğiyle. %100 desteğiyle yani. 99
2: değil. Ne güzel.
1: Çünkü bana bir alan verdi özgür olabileceğim. Bana güvendi. Yani hani bambaşka, o finans dünyası çok sol beyinli, çok analitik biri. Ona rağmen çok tatlı bir alan açtı bana ve orada saygı duyarak oraya, çok bulaşmadan ama benim alanıma saygı duyarak bana destek oldu. Çok değerli.
2: Harika.
1: Bir şey. Bir
2: çit koydum alana.
1: Çitler üzerinde konuşuyor. Çit demeyelim ona. Çünkü ben çit deyince bir tırnaklarım çıkar. Onun adına çit demesin.
2: Tahmin ediyorum.
1: Bir güzel duvarı ördük bahçeye desin mesela orada. Okey.
2: Çok tatlı, süper. Ne güzel. Çok güzel anlatıyor. Evet, yani. O yüzden cuk oturdu ya.
1: Teşekkürler.
2: Bu arada Merveciğim, arkadaşsız geçen bir dönemin olmuş.
3: Ay evet.
2: Zorbalık var mı?
3: Zorbalık yoktu. Tamamen kendi hür irademle.
2: Burada biraz önce safe hayat dedin ya, öyle
3: evet.
2: Bir durum mu?
3: Yani şöyle aslında ben hayatında çok zor birini kabul eden biriyim. Yani zor güvenen biriyim. Ama hiçbir şey yaşamadan bu gerçekleşti aslında. Hani karakterim direkt bu şekilde evrildi.
2: Özel hayatında biri olmadan da dostluk, arkadaşlık olarak da mı öyle?
3: Her konuda. Yani hayatımda mesela çok sayılı dostum vardır. Hatta 2-3 tane diyebilirim. Ve bunlar böyle zamanla bazı şeyleri aşarak, birbirimizi hakikaten tanıyarak gerçekleşen bir şey. Ve bazen bazılarıyla otursam da, bazen bazılarıyla işte ne kadar uğraşılsa da ya da istense de gerçekten o sinerjiyi yakalayamıyorum. Bu sadece benlik bir şey de değil. Tabii ki ben de bazı kişilere göre dost kategorisine girmiyor olabilirim. Ama zaten istemiyorum da. Yani özel hayatımı açıkçası çok insan dahil etmek bana kendimi iyi hissettirmiyor. Tabii ki herkesle oturabilirim, çayımı kahvemi içebilirim, muhabbetimi edebilirim ama özel hayat benim için bir tık daha şey kalıyor. O safe dediğim kısma çok az kişi dahil. Ailem, 2-3 dostum, erkek arkadaşım tatlı.
2: Merve Candar'la memnunsun yani.
3: Çok memnunum. Zaten ergenliğimden itibaren bu şekilde devam etti. Hiç kötü bir tarafını görmedim. Hatta aksine çok yararını gördüm. Ben bir de gerçek
2: Merve'yi tanısan falan diyormuşum.
3: Açıkçası.
4: Şaka.
3: Daphne çıkmış benden. Ya, daha da olsun.
4: Sen olsun.
3: Evet.
4: Çok güzel anlattın. Yani

0: soyut olarak gerçekleştirmeyi çok seviyorum. Deli olarak zannetmeyin tabii ki. Ama bu oyunculukta gerçekten çok işime yarayan bir şey. Bunu da tabii ki hani bu sektöre girdikten sonra fark ettim ama hep böyleydim. Ve hep o kendimle vakit geçirme alanımı, hep o kaliteli vakit denilen şeyi arkadaşlarıma da çok tatlı sağlamayı seviyorum.
1: Ama tek başıma da kaliteli.
0: Ama beni bir tık böyle... yalnız da bırakabilmelisiniz yani. O alanı da her zaman koruyorum. Yani o Merve Çandar'ın alanı her zaman sabittir. Bozulmuyor. Sadece kapıyı açmak istediğimde orada mısınız? Tamam o zaman geleyim falan filan oluyor. Yani çok tatlı bir hayat. Çok sevk bir hayat.
2: Güzel.
0: Çok memnunum.
2: Harika.
3: 140 evet. ülkede yayınlanan bir dizide oynadın. Nasıl mesajlar alıyorsun?
0: Çok memnunum aldığım mesajlardan. Açıkçası dürüst olmam gerekirse Daphne'den kaynaklı bu kadar tatlı mesajlar alacağımı hiç düşünmüyordum. Yani bir tık daha böyle bu nasıl bir karakter, hani tabii ki diyorlar bu arada. Ama bir tık daha kötü yorumlar alacağımı düşünüyordum. Aksine çok sevildi. Çok sempatik bulundu. Bence de çok sempatik bir karakter bu arada. Ben Daphne'ye kötü bir karakter demezdim. Ben Daphne'ye çok kaoslu bir karakter derdim. Çünkü çok karanlıkta büyümüş bir karakter. Ve aldığı yorumlar da aslında Daphne gibi çok yönlü. Yani Daphne'nin iyi tarafına çok güzel yorumlar geliyor. Kötü tarafına da çok güzel yorumlar geliyor. Ama eleştirel yorumlar da geliyor. Ben bütün yorumlardan çok memnunum. Çünkü eğer hani bütün yönlü olan geri bildirimlerini alabiliyorsam hepsini bir şekilde ufak da olsa sana hissettirebilmişim ki sen bana bu şekilde dönüş sağlayabiliyorsun. Ve bu kadar büyük bir alana hitap etmek de tabii ki çok değerli bir şey. Yani farklı farklı dillerden, dinlerden kişilerle aynı noktada buluşuyor olmak, onlarla hani sahneden iletişim sağlayabiliyor olmak çok güzel bir şey.
3: Aynı Boz'la da çok güzel sahneleriniz vardı karşılıklı.
0: Evet.
3: Nasıl uyumunuz, arkadaşlığınız?
0: Çok seviyorum. Bütün set arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsi çok tatlı insanlardı. Ben bir tık daha sonradan dahil oldum evet. set ekibine. 6. bölümle dahil oldum. Final bölümünde, final bölümüne kadar devam ettim. Ve hepsiyle bütün sahnelerde çok eğlendik. Hepsiyle ayrı ayrı bütün sahnelerde set arkadaşlığı yapmak çok eğlenceliydi. Hepsi çok sıcaktı. Alina öyle, Mahsin öyle, Senalar öyle, Cemre öyle. Hepsi çok tatlı insanlardı.
3: Beni çok etkileyen bir sahne oldu mu?
0: Beni çok etkileyen bir sahne tabii ki. Yani zindan sahnem vardı ablamla.
3: Evet.
0: Daphne'nin ablasıyla, Mahsin'le. Yani orada öldürüleceğini zaten biliyor artık, kabul ediyor Daphne. Ama bunun üstüne işkence göreceğini de öğrendiği bir sahne var. Kollarının ve bacaklarının ters kesileceğini öğrendiği bir sahne. O sahne gerçekten benim, yani nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Çok içimden oynadığım bir sahneydi. Gerçekten Daphne orada artık Daphne'nin her duygusunu gördük orada. Küçük bir kız kardeş oluşunu, acısını, karanlığını, çaresizliğini, ablasına olan sevgisini. Yani Daphne'nin aslında hep çok yönlü oluşu sahnelerde beni hep daha çok çalışmam gerekmesine itti zaten. Çünkü o kadar farklı tepkileri var ki Daphne'nin her olay karşısında. Bazen çok alaycılığa vurabiliyor, bazen çok delirebiliyor. Yani aslında bazı sahneler bana da sürpriz oluyordu bu arada. Yani kamera açılıyor, 3-2-1, okey, başladık. Ne yapacak Daphne şu an? Daphne benden, Merve'den çok ayrı bir karakter olduğu için ben Daphne'yi salıyordum yani. Hakikaten salıyordum. O benim şeyim gibi bir şeydi. Hakikaten açtım ve okey tamam sahne senin Daphne. Hani yürü git ne yapacaksan yap artık. Çünkü ben de bilmiyorum. Yani Daphne o kadar farklı, o kadar çok yönlü bir karakterdi ki hakikaten bazı sahneleri çok zorladı. Bazı sahnelerde oh benden de bir şey çıktı ya falan oldum. Yani o kadar deşarj edici bir sahne karakter ki yani Daphne'm yani ne diyebilirim ki bayılıyorum yani.
3: Ne güzel.
1: Evet Erhan Hanım şimdi ikinci şarkınızı rica ederim.
4: Tabii.

0: ağzına sağlık.
1: Çok değişik bir tarzınız var.
2: Teşekkür ederim.
1: Ya çok iyi olacak ya tam tersi olacak. Ama bozmayayım ama çok değişik. En azından bir kopya değil, taklit değil, bir şey değil. Yani hem ses tonu, hem sözler, hem müzik akışı.
2: Bu benim için çok değerli bir yorum. Yani çok istediğim bir yorumu yaptınız benim için. Farklı olmaktan hiçbir zaman korkmadım. Aksine çok da hoşuma gitti hep. Otantik halimi bulabilirsem, gerçekliğimi duygusal, ne mutlu bana.
1: İnşallah anlaşılır olursunuz. İnşallah anlaşırsınız çünkü emek var. Gerçekten. Bu arada gerçekten sözler çok güzel. Yani başkasına da söz verebilirsiniz.
2: Olabilir tabii ki.
1: Önerebilirim bunu
2: tabii
1: ya.
2: Tabii var.
1: Evet. Çok derinlikli ve çok slogan çıkacak laflar içinde var. Belli zaten okumuşum, bu kadar karşılığı var yani. Çay seviyor muyuz?
2: Tabii
1: çay
2: ki.
1: Çay içiyor muyuz?
2: Tabii ki.
1: Değil mi? Tabii
2: kahvaltı ki. Kahvaltı en sevdiğim nasıl? Çay hele ki.
1: O zaman sizin hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evet.
1: Minik hediyelerimiz
3: çok,
1: var.
3: Çok tatlı hediyelerimiz
1: var. Bundan sonra
3: var
1: çay demlerken bizi hatırlarsınız.
3: Teşekkür ederiz.
1: Evet. Çay demlimizi kolaylaştırıyoruz çay yani. Harika.
2: Çok güzel. Teşekkür ederim.
1: Güle güle
3: teşekkür
1: kullanın.
3: Teşekkür ediyoruz.
2: Çok sağ olun.
1: Evet. Yolunuz açık olsun.
2: Teşekkür ederim.
3: Ayaklarınıza sağlık hanımlar. Sizlerle sohbet etmek çok keyifliydi.
2: Harikaydı. Teşekkür ederiz.
1: Evet değerli izleyiciler. Az sonra yeni konuklarla tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Evet Baha, sen evet esas hoş gel. Doğukan'ı burada 2-3 kere ağırladık da evet, sen ilk kez geliyorsun yıllardır.
3: Sevgili Sinan, valla çok mutluyum. Ya, sizlerle bir araya geldiğim için.
1: Ne geldin?
3: Valla ne yettim.
1: Vallahi
3: ne yettim ya. Geldim. Sevgili Merve.
1: Aşk şarkıların değil mi? Romantik sesi.
3: Yıllar geçmiş ya. Fark etmeden.
1: Aynı bıraktığımız yerdesin. Hiç genç yaşlanmıyorsun.
3: Vallahi çok şükür iyiyim. İyiyim
1: İyi, maşallah ya. Harika. İyiyim. Doğukan'ım sen nasılsın?
2: İyiyim bomba gibi.
1: Sen de bu yıl vallahi ne kadar acayip bir tempoda çalışıyorsun yani.
2: Bu sene hareketli ama.
1: Projeler.
2: Devam ediyorum güzel.
1: Maşallah.
2: Bir dinlendirme kota sınırı da koydum. Haziran sonu dedim mi tamam abi.
1: Dükkanı kapatırım diyorsun.
2: Dükkanı kapatıyorum. Bu sene hızlı bir geri dönüş yapıyorum. O da 4 sene sonra yeniden aranje yapmaya başladım. Bir şeyler yapmaya başladım.
1: Çok iyi.
2: Benim YouTube tarafına fazla yönelmiştim. Ama 2025'e nazaran 2026'da aslında sahnelerde biraz daha hareketlilik var. Neden evet. Bilmiyorum ama 25 çok kötüydü. 26 güzelleşince bu arada gördüğüm birçok kişi için geçerli.
1: Evet,
2: yani
1: evet.
2: Benim adıma da öyle. İşte üniversite şenlikleri yeniden başladı.
1: Aynen.
2: İşte ne bileyim lise, ben hep liselere, üniversitelere giderdim. Bunlar olmaya başladı. Haliyle müziğe karşı yeniden bir şevk doğdu açıkçası.
1: Keyfin yerine geldi.
2: Keyfim yerine geldi. Rengim bile düzeldi öyle
0: söyleyeyim.
2: O da etkiledi dedim. Biraz daha spora asılayım. Hani sahneye yakışır olsun falan filan derken rayına soktum. Geçen seneki çıkan şeyler çok kötüydü abi. Bir kan testleri, man testleri falan. Hani Doğu dedim hani bu kadar stresli yaşamasam mı dedi doktor.
0: Aman dikkat et.
2: Bu sene toparladım. Yok toparladım. O tam tamına 12 ayı geçirdim. Düzeltmişim abi her şeyi.
1: Ne güzel maşallah. Ya.
0: Çok
2: stres en büyük düşmanımız abi. Hakikaten
3: kesinlikle,
2: en büyük düşmanımız.
3: Kesinlikle.
2: Diyor ki bana stres yapma. Abi de ne yapmayayım? Ne yapayım abi? Hani,
1: nasıl yapılmaz?
2: Bana onu söylersem bir daha yapmayacağıma söz veriyorum. Ama A noktasından B noktasına giden herkes zaten İstanbul trafiğinde o öyle bir şey bekleme. Hani bekleme.
3: İstanbul eşittir stres zaten ya.
2: Evet abi. Düzelttim. Bazen annemin yanına Gökova'ya gidiyorum. Diyorum hayat ne kadar güzel burada falan. Dönmeyeyim. 3 gün sonra oraya alışıyorum. Dönesim gelmiyor. Sonra işler çamur abi. İşveren olduğum için de pişman oluyorum. Tatil yapmayı kesiyorum abi.
1: İyi bir sene.
0: Şimdi çocuk festivali var herhalde değil mi? Orada çıkacaksın.
2: Çocuk festivali var. Birkaç tane o tarz şeyler oldu. Hatta bazen böyle canlı olarak etkinliklerde şey falan da yaptım. Adam olacak çocuğun canlı versiyonlarını falan da yaptım. Güzel şeyler de oldu. Tabii bunlar bir bayrak devrinden ziyade bir boyun borcu gibi yaptım.
1: Evet,
2: bunları. Güzel de şeyler oldu. Çünkü ülkenin kültürel kapsamda bu tip şeylere ihtiyacı var.
1: Kesinlikle.
2: Hani çocukların kendini birazcık daha böyle birer birey olarak katılacakları bu tarz etkinliklere ihtiyacı oldu. Hala o açıklık devam ediyor. Onu gördüm. Onlar devam ediyor. Çok şükür çocuklarla aram iyi. Bir de benim YouTube tarafından da iyi.
1: Oradan dolayı.
2: Oradan da iyi.
1: Survivor'dan dolayı.
2: O biraz geride kaldı. O artık şey hani onu şey diyordum hani.
3: Dede olduk abimle, artık diyor yani. Dede olduk.
2: Bir veteranlar yaparlarsa bir kez daha giderim. Yani. Onu şey yapıyorum. Sevdim. O Survivor tarafı güzel ve hala
3: o
2: da.
3: O Doğukan başarılıydı ya Survivor.
0: Evet.
2: Çok
0: güzeldi.
2: Hala işte hala ekmeğini yiyorum onun.
1: İyi,
2: yani hala böyle sokakta gördüğüm insanlar ya ne güzeldi o zaman. Demek ki aradan abi 12 sene geçti.
1: 12 sene geçti.
2: 2013'te gittim sonra 2010. Abi 12 sene insan öncesini hatırlıyorsa insanlar demek ki arada büyük bir kayıp var demekti. Bu benimle alakalı bir konu değil.
1: Aynen öyle.
2: Demek ki hem kültürel hem de insanların hayat yaşam kalitesinde o arada bir boşluk olmuş ki insanlar hala eskiyi hatırlıyor. Zaten ne zaman eskiye bağlanıyorsan yakın zamanda bir boşluktan geçmişsin demek.
3: Çok doğru söylüyorsun. Evet, evet.
2: Bu o demek. Yani neden 90'ların müziğini özlüyoruz abi? Ben çünkü arada bir boşluk var. Bu o demek yani. Hani
1: çünkü 2000'lerin müziğin çok şey yapılmadı yani. Çok tuttu. O elektronik müzik Türk müziğiyle uyuşmadı. Bence öyle.
2: Abi kötüye girdikçe daha kötüsünü görüyoruz.
1: O da doğru. Bir güzel yakaladın ya.
2: Onun için ona da şükür diyorum yani.
3: Doğru. Ben aslında çok özür dilerim.
0: Lütfen. Bu arada Survivor'a çağırsalar yeniden gider misin?
1: Dedi, giderim. Veteranlara giderim.
2: Veteranlara giderim. Tabii kadro dönem.

0: Ne güzel bir kadro olsun isterim açıkçası yani.
1: Çünkü onun kadrosu Şampiyonlar Ligi gibiydi.
0: Hep öyleydi abi. Hep öyleydi. Ama 2024'te gittiğime göre şu an çok daha farklıyım, onu söyleyeyim.
1: Güzel.
0: Toparladım yani.
2: Daha mı iyi?
0: Daha iyi. O süreç, o stres olan dönem vesaire. Yani kendi yaşam kalitemi arttırdım. Bu arada ben bir senedir, bu bir sene içerisinde hayatımdaki en büyük değişikliklerden bir tanesi, dikkatli anlatmaya çalışıyorum. Bir tedavi gördüm. Bu tedavi sürecinde ben migren hastalığından da biraz uzaklaştım. Bunu böyle bir şey yaşadım. Bunu da videolandırdım. Yakında paylaşacağım kısmetse, ama işte işin içerisinde hani bir tedavi olduğu için dikkat ediyorum.
1: Evet, dikkat
0: ediyorum. Her şeyi gönlümüzce, kafamıza göre paylaşamıyoruz ya.
1: Aynen.
0: Bir hukuk bürosuna gönderdim. Bir bak hani burada yanlış bir şey var mı? Paylaşayım, insanlar da faydalansın diye. Bu bir sene içerisinde ben ayda 8 atak geçirirken şu an 1-2'ye düştü ve benim yaşam kalitem değişti. Hani enteresan bir durum. Bu şu demek, 8 günün gidiyor. 8 migren atağı geçirdiğin zaman hayat, yaşam kalitem artınca stresim de azaldı. Daha üretken oldum, hayata daha bağlandım falan filan.
1: Geçmiş olsun diyelim o zaman. Evet Bağcığım, sen neler yapıyorsun? Esas sen
3: daha Sinancığım, şu anda yeni projemiz var.
1: Harika.
3: Tantaşçı ile birlikte, benim canım kardeşim.
1: Düet
3: yaptık.
1: Ne güzel.
3: Şarkımız çok güzel gidiyor. Muhtemelen biraz önce Doğu'da bahsederken, hani 12 yıllardan sonra insanların, Doğu'nun mesela benim gözlemim, o programda bir duruşu vardı, bir kalitesi vardı. Bunları artık insanlar özlüyorlar, ben öyle düşünüyorum. Geçmişe mutlaka bir özlem oluyor ister istemez. Bu şarkıda, daha doğrusu bu şarkıya gelen tepkilerden ben onu çok yoğun hissettim.
1: Ama tan az şarkıların adamı değil mi zaten?
3: Tabii.
1: Sana da cuk oturmuştu.
3: Yani evet, bir de çok eskiden beri bizim abiliğimiz, kardeşliğimiz, hep düşündüğümüz bir projeydi.
1: Ne güzel.
3: Hayata geçti. Çok mutluyum, enerjimiz çok yüksek. Çok şükür iyiyiz. Yani yaramaz bir şey yok Sinan.
1: Ne güzel, harika.
2: Nasıl bir araya geldiniz, biraz bahsedelim.
3: Ya şöyle, biz Ankara'da yetişen müzisyenleriz. Ben tabii onların biraz daha yaşça büyüğüm, abileriyim. Sevgili Kutsi, Levent Dörter, Özgün, bizim hep Ankara müzisyenleridir onlar. İlk albümü ben yaptım. O dönemlerde 99'da çıkmıştı Aşkın Tebessümü. Onlar da tabii abileri bir çıkış yapınca takip ettiler. Sonrasında tabii hepsi bir şekilde hayatlarını müzisyen olarak devam ettiriyorlardı, ama boyutları hepsinin, farkındaysanız, Ankara müzisyenleri gerçekten daha istikrarlıdır. Yani müzisyenlikleri biraz daha, tabii ki kıyaslama yapmıyoruz, ama daha özenlidir. Tan şöyle dedi hatta, yıllar sonra biz bir araya geldiğimizde, abi dedi, biz seni hep örnek aldık kendimize. Dolayısıyla benim, bir de biliyorsunuz bu ülkede hepimiz yaşıyoruz bu sektörü. Magazinin filan ben hiçbir zaman doğru kullanıldığını düşünmedim. Bizler daha çok işimizle gündemde olmayı sevdik. İşimizi yapmaya çalıştık. Ve inanın bu çok net bir gerçek ki, bunları bir beklentiyle yapmadık. Yani biz yaptık, insanlar sevdiler, gönüllerini aldılar. Ne mutlu bize ki devamını getirebildik. Tan da bu yoldan geldiği için bizim çok güzel bir etkileşimimiz oldu. Çok güzel bir paylaşımımız oldu. Ben Bodrum'a, o Bodrum'da yaşıyor. Gezmeye giderken, yani aslında bir projeyle ilgili gitmezken, o bir gün önce ben gitmeden, abi bir şarkı yaptım dedi. Gece bana, sabah uçağım var, şarkıyı gönderdi. Dedim ne güzel bir şarkı olmuş bu. Oraya geçtim, orada hemen oturduk, çaldık şarkımızı. Şimdi dinleyeceğiniz şarkı biraz sonra, Unuttum şarkısı çıktı ortaya.
1: Ne güzel.
3: Yani biz keyifle abi kardeş bir araya gelmişken ortaya iş çıktı Sinan.
1: Öyle bir durum.
3: Onun keyfi de zaten orada.
0: Abi o kadar doğru noklalardan bahsettik ki, biz kuliste de aynı şeyleri konuştuk. İnsanlar yoğunluklarından, işe güce koşturmaktan hep duygular ikinci plana atılmış. Biraz önce onu söyledim.
3: Ya bu maalesef bu şehrin, yaşam şekli bu. Yani Anadolu'da filan gerçi bu kadar artık teknolojiyle herkesin hayatı belli bir noktada böyle, ama İstanbul bunu çok yoğun yaşıyor, siz de biliyorsunuz.
1: Kesinlikle.
3: Yani buraya gelirken 2 saat trafikte insanın artık psikolojisi filan bozulmaya başlıyor. Yani veya bir yere gideceksiniz, ya trafik başlı başına sizi burada yönetiyor gibi, her şeyinizi ona göre ayarlamak zorundasınız gibi. Ben mesela Bodrum'a gittiğimde onun o kadar güzel bir yaşam alanı oluşmuş ki, işte bir köpeğimiz vardı, onu sahiplendik, kedilerimiz var, bahçe hayatı, yani tam çok güzel bir hayat tarzı seçmiş kendine, çok da güzel yaşıyor.
1: Güzel.
3: Yani insani olarak da çok duyarlı zaten. Yani
0: abi, bir ay içerisinde ben
3: bir şey değil mi Sinan? Valla benim hayata bakış açım değişti.
1: Sen Bodrum'a yerleştin mi peki?
3: Yok, yerleşmedim.
1: Sen Ankara'dasın değil mi?
3: Ben İstanbul'dayım.
1: İstanbul'dasın, Ankara'da da değilsin.
3: Tabii tabii, İstanbul'da yaşıyorum. Ankara'dan sonra zaten albümle birlikte 99'da İstanbul'a taşındım. Devamında hep İstanbul'da yaşadım.
1: Sahne?
3: Sahne genelde Anadolu oldu, yurt dışı oldu kış dönemlerinde. Şimdi mesela...
1: Şimdi düğün işte, mevsimi açılıyor.
3: Giresun.
1: Sıraya girersin diye düşünüyorum.
3: Evet, Giresun, Trabzon falan. Yani artık konserlerimizi de yapıyoruz yine.
1: Şu Unuttu mu dinleyelim.
3: Vallahi dinleyelim.
1: Bir dinleyelim, onu
3: keyifle ben de...
1: Lütfen.
3: Tamam.
1: Gelsin Unuttum.
3: Hadi bakalım.

0: Ağzına sağ ol. Çok güzel şarkı.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çok güzel.
1: Çok teşekkür
2: ederim. Vay biz 90'lara götürdün vallahi.
1: Vallahi ya sanki hepimiz özlemişiz.
2: Ya duyguları o roman hakikaten çok güzel. Bir de ikinize çok... Ben bir önce söylediğinde iki erkek nasıl olacak dedim. Ama
0: çok
2: yani...
0: Çok güzel olmuş.
2: Acayip güzel olmuş yani. Gerçekten ya, çok ya, iyi olmuş.
1: Çok teşekkür ederim. Yol bu işte olsun. O etkileşim, o abilik, kardeşliğin zaman içerisinde. Tan da bu şarkıyı yaparken abi dedi zaten sen nasıl okur bu abim bu şarkıyı? O öyle hislerle dedi yaptım.
2: Ne güzel.
1: Yüreğine sağlık kardeşim. Tamam. Harika bir şarkı yapmış. Biz yorumlamaya çalıştık tabii ki. Ama o enerji bana da fazlasıyla geçti.

0: Ya vallahi iyi ki geldin ya.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi ki
1: Teşekkür
0: de
1: ederim
0: bu
1: Sinan.
0: şarkıyı denk getirdin. Her şeyin bir kısmeti var yani. Demek ki zamanı şimdiymiş.
1: Kesinlikle evet. Buna çok inanıyorum ben de Sinan.
0: Baksana aramış seni bir gün önceden tesadüf falan.
1: Yani, işte artık tesadüf öyle bir şey yok.
0: Bodrum'a gitmeliymişin demek ki.
1: Evet.
2: Viral oldu bu şarkı. Herkes arabada giderken bu şarkıyı söyleyip bir de
1: evet,
2: çekiyor.
1: Evet. Ya dediğim gibi herhalde özlemiş herkes. O samimiyeti, o duyguları. 90'lardan veya 2000'lerden biz bahsederken hepimiz aynı şeyi hissediyoruz.
0: Abi gümbüdü gümbüdü gümbüdü artık
1: ya
0: yani.
1: İşte güncel.
0: Allah'tan üretim yapmıyorsun, çalıyorsun sadece.
1: Doğu hariç. Doğu hariç o yapıyor işini.
0: O var gerçekten. Olanı çalıyor.
1: Abi yani. O süper yapıyor işini bence. Çok ya, iyi yapıyor yani.
3: Yok bahsetmedim. Bu sene ben dönüyorum abi. Şu anda bir aranje üzerinde çalışıyorum.
0: Ne diyorsun?
3: Bir tane gümbüdü gümbüdü.
0: Gümbüdü geliyor.
3: Geliyor gümbüdü.
0: Allah'ım ya.
3: Gümbüdü geliyor.
2: Gümbüdü. Onlara da ihtiyaç var ama.
0: Şaka yapıyor mu? Gençler abi onu söylüyor.
3: Yok hiç alınmıyorum.
0: Ben, bana göre yapacakları hali yok ya.
3: Hiç gerçekten. Alınmıyorum. Hatta riskli bir projeye girdim. O da ben çok babamdan yapmam açıkçası parçalarını. Dokunmam yani. Bu sefer bir tanesine dokundum abi. Bir tane gümbüdü geliyor ama çok normalde psikodelik böyle geri planda kalmış Z kuşağının ve alfa kuşağının bilmediği, yüksek ihtimalde bilmediği ama böyle gurmelerin tabii ki kelime yani mecazi anlamda kullanıyorum. Gurmeleri tabii ki hani evet ben bu parçayla büyüdüm diyecekleri bir seçtim. Veremiyorum şu anda spoiler çünkü
0: yok,
3: şu
0: tamam,
3: an masada
0: süper.
3: Parça.
0: Zaten bayağı verdin. Yani inşallah şey olur. Otur ama bir hazırlıklı ol
3: abi
0: yani.
3: Bitmez.
0: Bir kısım tarafından linç edileceksin o kesin yani.
3: O olacak.
0: Hazırsın
3: onlar
0: yani.
3: ama niyetim çok güzel.
0: Tabii tabii.
3: Çünkü benim yaptığım bu parçayı dinleyen bir de gidip aslı neymiş diye bakacak ya.
0: Ah, güzel.
3: Bence oradan o parça güzel. Bir daha ön plana çıkacak. Yani ben aslında bunu düşündüm tabii ki. Yoksa ben kendi yolumda gidiyorum. Yani buraya kadar kendi çalışmalarımdan gelmişim. Ama bu parçanın bence hatırlanması gerekiyor. Benzerini yaparsam abi kıyaslanacak. Zaten Barış Manço yapmış abi. Hani yapılmışı var. Anlatabiliyor muyum? Kim neyin daha iyisini yapmaya çalışıyoruz? Hiç öyle bir niyetim yok. Ama onu hatırlatacak bir çalışma geliyor.
0: Vay.
3: Herhalde Haziran ortası falan gibi.
0: Peki söyleme de bu dediğin şarkıyı seçmenin özel bir nedeni var mı?
3: Var abi. Geri planda kalmasının yanı sıra orijinalini dinleyenler için söylüyorum.
0: Evet.
3: Benim yapacağım versiyon değil. Orijinalini dinleyenler bence gündemde ne olduğuna dair biraz daha bir fikir sahibi olur. Ne hissettiklerini şarkıda bulacaklarını düşünüyorum.
0: O zaman rahmetli bunu
3: evet,
0: yazarken
3: babam zaten. O yazarken o dönem ne hissettiğini anlatmış parçada.
0: Bugün de o dönem.
3: Bugün de bence benzer yani tarih tekerrürden ibarettir
0: evet.
3: Misali. Bence şu anda aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir kez daha onun dinlenmesi gerektiğini düşündüğüm için böyle bir projeye giriyorum.
0: Çok güzel.
2: Şarkıları hep öyle gerçekten. Ya hala bu kadar dillerde olmasının
1: evet,
2: sebebi
1: evet,
2: de belki.
1: Bence daha fazla yapmalısın.
3: Abi bitireyim.
1: Yapmalısın.
3: Gecenin saat 1'inde ilk sana atacağım.
0: Gümbüdü.
3: Acayip mutlu olurum ya.
0: Acayip mutlu olurum. Gelelim projeye. Bakanımızla bir Kültür Turizm Bakanımızla bir Mehmet Nuri Ersoy'la çok sık bir araya geliyorsun.
3: Evet abi.
0: Geçenlerde geldiniz bir ikinci kez geliyorsun. Esas kültür yoluydu ama şimdi senden bir sürpriz bir şey duydum. Onu da burada açıklayalım.
3: Evet abi.
0: Önce bir kültür yolu hikayesinde bir araya girişinizi açıkla sonra diğer konuya geç.
3: Abi şimdi şöyle özetleyeyim. Hani tabii ki ben kendi yaptığım projelerden bahsetmekten keyif alıyorum vesaire ama boynumun borcu sonuçta taşıdığım ismin hakkını vermeye çalışıyorum ve ailesi olarak biz bu kültürel mirası taşımaya çalışıyoruz. Bizim hayatımızın en büyük kısmı bununla geçiyor. O yüzden her çıktığımız programda tabii ki benim bu dünyada var olmam sebep önce Allah tabii ve sonra annem ve babamdan yollarını izlemek durumundayım. Ve babamı taşıyabilmek için sürekli olarak bir takım görüşmeler içerisindeyim. Sonuçta müfredata girmiş ve daha fazla anılmayı, gündemde tutulmayı hak eden kişiden bahsediyoruz.
0: Kesinlikle.
3: Ya, tamam babam diye konuşuyorum ama hepimizin hayatının bir
0: evet,
3: parçası.
0: Evet, yani, olmaz mı?
3: Yani. Abimin de parçası,
1: tabii,
3: senin
1: tabii,
3: hayatında
1: tabii.
3: Bir yeri var. Abi çünkü bu adam şarkıcı değildi. Sadece şarkıcı değildi.
1: Evet.
3: Ciddi bir nesili yetiştirdi. Yani konu sadece diş fırçası süt içmek değildi. Çocuğuna nasıl davranacağını demek, ona bir birey olduğunu anlatmak. Çünkü onu yetiştirdiği çocuğu şu an çocuğu var ve o da benim programıma katılıyor. Hani bu nesil bu şekilde aktarıldı. Haliyle ben de Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sürekli irtibat halindeyim. Nasıl daha fazla etkileşim sağlarız? Fakat bu biraz kişisel. Kişisel bir durumum da var. Ben abi vakti zamanında 2002 yılında çok

0: hakkaniyetsizce, çok adaletsizce, tabii ki kitabına uygun ama duygusal anlamda çok hakkaniyetsizce evimden çıkarıldım. Benim babamın evi elimden alındı. Ben and içtim abi. Ben bir gün o evi geri alacağım diye. Yıllardır da bunun için savaş veriyorum kendi içimde. Ailemle ve yakın çevremle. Ben abi 2002 yılında bu ev 3 kuruş fiyatına elimizden haczedilirken bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Ve ben 2009 yılına kadar kredi banka kartı sahibi bile olamıyordum. Ben abi o parayı biriktirdim artık. Çalıştım. Ben o evi geri almak istiyorum. Çünkü bu ailenin hakkı. Ne yapacaksın dersen, evet müze olarak devam edecek ama ait olduğu yere gelecek. Şu an müze diyorum ama müze sıfatını alamıyor. Barış Manço evi diye geçiyor. Çünkü bir yerin müze olabilmesi için içindeki envanterin, işletmenin ve mülk sahibinin aynı yerde, aynı işte olması lazım. Mal sahibi biziz. Mülk içerideki envanter sahibi biziz. Mülk sahibi bir devlet bankası. Ama işletme de belediyede. O yüzden bunların birleşmesi ve ölümsüzlük adına bunun müze olması lazım. Her şeyi geç, bu zorla alınan aileye geri dönmesi lazım. Şimdi ben bu çalışmalarımı tabii hızlandırmaya çalışıyorum. Çünkü bu ailenin hakkı. Bunun için de ben ömrümün büyük bir kısmını biriktirmekle geçirdim. Şimdi
1: ne mutlu ya.
0: Hakkımı istiyorum abi. Onun için de kovalıyorum. İnşallah. Uğraşmaya da devam edeceğim.
2: Yol kat ettin mi peki?
0: Şimdi görüşmelerde çok sıcak karşılandım. Ve Arda'nın geleceğine inanıyorum. Bekliyorum, sıramı bekliyorum. Ben kendime şu anda oturacak bir ev değil. Bence bunun manevi olarak yerine gelmesi için bir birikim yaptım. Bu gerçekleşirse ben açıkçası babamın daha rahat uyuyacağına inanıyorum. Türk halkının daha huzurlu olacağına inanıyorum. Hak yerini bulmuş olacak ve ben daha barış içerisinde yaşayacağıma inanıyorum. Ondan sonra hayatımı kuracağımı, daha rahat kuracağıma da inanıyorum.
1: Ben sana abi bir şey söyleyeyim. Bakanımız dünyanın birçok yerinden tarihi eserlerimizi geri getirdi. Manço ailesinin evini de geri vereceğini tahmin ediyor. Bu hayalican hali bir şekilde.
0: Onun ben çok yardımını göreceğime eminim.
1: Evet.
0: Eminim.
1: Evet.
0: Çünkü bu bahsettiğim olay bundan 23 sene öncesinde gerçekleşmiş bir olay. Ben inanıyorum ki bu gerçekleşecek. Olur. Olması gereken olacak abi. Güzel.
2: İnşallah.
3: Yani olmalı gibi sanki.
0: Abi sen olmalı. Hayatın boyunca çalışıyorsun.
3: Olmalı yani.
0: Çocuklarına bir şeyler bırakmak istiyorsun.
3: Tabii canım.
0: Ama
3: tabii
0: sen aramızdan ayrıldıktan sonra onların hiç bu suç olmamasına rağmen senin bütün hayatın boyunca verdiğin emek gönderiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu adil bir şey değil.
3: Tabii
0: ama olacak
3: canım,
0: abi.
3: Tabii ki.
0: Ama daha güzel şeylerden de bahsedebiliriz.
1: Evet evet harika. Bağcığım sen hiç bozmadın kendini. Hiç kötü anlamda değil, şey anlamda da yapmadın. Yani şarkılarını, tarzını da hiç değiştirmedin. Bozmadın derken yani.
3: Anladım seni.
1: Ve hep aynı çizgide gidiyorsun. Ne daha yükseklerde ne de daha şeyde. Böyle bir stabil bir şekilde gidiyorsun ve her zaman karşı. Şimdi bu programı da izleyenler ya bu adam neredeydi? İyi ki de gel diyecekler. O arada o dönemde hayatın nasıl geçti? Yani bir küstüğün oldu mu? Piyasaya küstüğün oldu mu? Sizin sektöre küstüğün oldu mu? Rapçiler oldu, elektronik müzik oldu. O arada on geçişlerde 90'dan 2026'ya kadar birçok geçişler oldu. O arada ne yaptın?
3: Ya Sinan aslında hiçbir zaman kopmadım, küsmedim. Fakat işte hepiniz biliyorsunuz, hepiniz profesyonelsiniz. Yıllardır artık duayen noktasına gelmiş insanlarsınız. Sektörde ben kendimi ifade edebileceğim programlara katılmayı istiyorum. Yani herhangi bir yerde öyle bulunmak, görüntü vermek falan bana uygun bir şey değil. Yani burada ne kadar mutluyum şu anda mesela. Biz bize sohbet ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
3: Yani bu bir televizyon programı gibi değil. Eminim insanlar da aynı elektriği alıyorlar. Oturduk salonumuzda sohbet ediyoruz gibi. Yani ben bu enerjiyi çok seviyorum. Böyle hissetmediğim yerlere de genelde gitmiyorum. Kendimce bir yaşam alanım var, dostlarım var, çok sevdiğim insanlar var. Zaten ailesinden hiç kopmuş bir adam değilim. Aile hayatım hala çok iyi devam ediyor.
1: Güzel.
3: Yani ben hep samimiyete inandığım için, doğallığa inandığım için işimi bir şekilde yapıyorum. Tabii ki sahnede başka bir adamım. Yani sahnede öyle olmak durumundasınız. Bu meslekte devam eden insanların çoğu belli egolara sahip. Fakat o egolar sizin kişiliğinizi bozacaksa, yani bir kaygıyla kendinizden taviz vermenizi gerektirecek şeylerse ben onu sevmiyorum, yapmadım şimdiye kadar hiç. Ve sanıyorum şu ana kadar beni dinleyen veya bu noktaya kadar ki 20-27 sene olmuş Sinan. Yani hala bugün burada bulunabiliyorsam onların sayesindedir. O samimiyetin ulaştığı insanlar zaten bizi bir noktada tutuyor. Hani genel her zaman ulaşmak çok önemli değil ya. Yani özel olmak çok
1: mutlu,
3: daha kıymetli.
1: Mutluysan ne ya?
3: Çok mutluyum. Yok. Hele hele şimdi Tan'dan tekrar bahsetmek istiyorum. Tan ve ekibi, Tecetveli şu anda ve Van RPM ekibi, Tan'ın kendi ekibi. Ben şimdi onlarla çalışıyorum. Ve o kadar keyifliyiz ki aslında Doğu'yla da içeride onları konuştuk. Bu meslekte sizi anlayan, gerçekten anladığını hissettiğiniz insanlar varsa, güç birliği denen şey, dostluk denen şey aslında böyle bir şey. Biz şimdiye kadar tabii ki birçok prodüktörle çalıştık. Onların hiçbirini eleştirmiyorum ama insani vasıflarımız uyuşursa bu çok keyifli bir şey. Ben şu anda onun mutluluğunu yaşıyorum. Tan Aslan gibi bir kardeş. Her şeyden önce bu ülkede gerçekten yetişmiş. Çok iyi bir sanatçı. Kesinlikle. Çok iyi bir yorumcu. Ve bugün birçok çok geniş bir kitleyi peşinden sürükleyen, dediğim gibi aslan parçası o yani. Ben onu çok sevdiğim için. Bu işteki samimiyet de belki şimdi insanlara o şekilde yansıyor. Biz iş yapmadık aslında. İş çıktı ortaya.
1: İş çıktı.
3: Öyle diyeyim.
1: Güzel, harika.
3: Ama hep vardım. Konserler hep devam etti Sinan.
1: Tan çok özel yani, hem aranje hem müzik hem özellikle söz konusunda.
3: Tabii tabii. Çok iyi besteci.
1: Her hafta birisi geliyor, bir şekilde ona dokunmuş.
3: Evet evet.
1: Hatta
3: evet.
1: Şimdi vokalleri sürekli geliyor. Evet. Ya evet. İnanılmaz hepsi. Ben böyle ağzım açıkken ben Tan'ın vokaliyim diyor. Ya da vokaliyim diyor. Ya diyorum ki nasıl bir öğretim şey yani, sürekli bir...
3: Sürekli üretiyor.
1: Ve çok iyi şeyleri seçiyor. Yani bayan ve erkek vokalleri
2: çok
1: seçiyor. Sesler
2: evet.
1: De çok iyi. İnanılmaz yani.
3: Sürekli ürettiği için hep aktif. Ve gerçekten insanların hayata bakış açıları mutlaka işine yansıyor Sinan. Bu çok önemli bir gerçek yani. Hayatınızda nasılsanız aslında işinize de onu yansıtıyorsunuz.
1: Değil mi?
3: O yüzden o çok kıymetli yani. Çok kıymetli gerçekten. Evet.
2: Bu kadar mütevazı olmak hep olumlu mu döndü yoksa zararını gördün oldu mu?
3: Merve, boş ver bundan zarar gelsin ya. Zarar gelecekse. Ya ben sadece olduğum gibiyim. Yani birçok yere gittiğim zaman şunu da yaşıyorum. Yani kamera arkasında bir yere geldiğiniz zaman misafirsiniz. Selam verirsiniz insanlara. Yani bir tokalaşırsınız. Benim sanki bu taraflar ben de çok daha önemli. Hepimiz bir iş yapıyoruz. Ama paylaşmak çok güzel. Bir güler yüz çok kıymetli. Ben hayatımda hep bunları savundum. İşime de bunları yansıtmaya çalıştım. Yani doğru olan şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Tevazu güzel bir kavramdır.
1: Evet.
3: Anlaşılmadığınız yerler mutlaka olur ama siz kendinizi bildikten sonra, içiniz huzurlu olduktan sonra ulaşmasın, boş verin. Çok da önemli değil.
1: Futbolu özlüyor musun?
3: Özlemez
1: evet,
3: miyim?
1: Bilmeyenler için söylüyorum. 8 yıl profesyonel
3: evet,
1: futbol
3: evet,
1: oynadım.
3: Sinan. Ben Ankara Petrol Ofis Kulübü'nde başladım. Bir de öyle bir durum vardı. O bende. Çok yetenekliymişim. Belli bir noktaya geldi. En son Galatasaray transfer aşamasında 18 yaşındaydım. O zaman da zaten müzik bölümüne kazanmıştım. Eğitim fakültesini. İkisi de devam mecburiyeti var biliyorsun senin
1: evet,
3: okullarda.
1: Evet.
3: Çok ciddi bir enerji gerektiriyordu. Bu arada tabii o zamanki müzisyenler Doğu'da yaşamıştır bunları. Yani ailemize katkıda bulunalım diye gece sahneye çıkıyoruz, çalışıyoruz. Biraz yorucu oldu o tempo. Orada o yorucu tempodan sonra vücut artık sıfırlamış. Tam o aşamada bir sarılık geçirdim. Bana çok ağır olduğunu söylediler hastalığın. İşte Avustralya kökenli bir mikrop filan gibi teşhisler kondu. Devam edersen hayati tehlikesi var filan dediler. Ama sonradan anlaşıldı ki bu bildiğin hepatit A'ymış yani. Fakat 2 aydır, 3 aydır ben sürekli efor sarf ettiğim için artık bırakın sarı yeşermişim filan, oralara gelmişim yani. Sonrasında demek ki kısmet öyleymiş ki.
1: Kısmet, evet.
3: Müziğe biraz daha ağırlık verdim. Zaten müzik eğitim bölümünü bitirdim. Sonrasında sahne başladı tekrar. Yani futbol tabii ki hep içimde kalmış bir şeydir. Biliyorsun yıllarca emek verip de
1: evet.
3: Galatasaray gibi bir kulüpte tam futbol o bizim Tugayların falan dönemleri işte. Harika bir kadro o zaman.
1: Belki yurt dışındaydın.
3: Yani işte.
1: Yani şu anda kesin antrenördün o ayda.
3: Bilemiyorum ki tabii. tabii artık. Ama biliyor musun hala şöyle bir his oluyor. Çıksam sanki böyle hala.
1: Değil mi? Ya şuraya nasıl çıkmadı? Bunu ya. Nasıl atamadı?
3: O tabii kaybolmayan bir duygu. Oo. Ama çok mutluyum ki mesleğimle alakalı şu anda. En azından ömür boyu sevenlerimle birlikte devam ettirebileceğim iş olarak bakarsak öyle bir işim var yani.
2: Evet. Doğu, senin de ciddi bir araba tutkun var.
4: Benim fena ya.
2: Nereden geliyor bu?
4: Benim çok fena o iş. Ya ben aslında pandemiye girdiğimizde zaten ilk sahneler bitti. Hani
0: ben de çok erik yapamaz oldum. İşte müzisyen arkadaşlarım sahne alamaz oldu falan. Ne yapacağım, ne edeceğim vesaire derken YouTube'a yöneldim. Hani aslında ilk kanalım 18 yaşında falan. Yıllar ve ilk çıktığı zaman açmıştım. Ama işte gelir yoktu o zaman. İşte oyun ayrıca öğrenciydim, vaktim yoktu falan. İlgilenmedim. Pandemi nevi patladı iş. Ne yapacağım? Hani başka gelir, hiç gelir kaynağı.

0: kaynağım yok, hiçbir şeyim yok. Üretmeye çalıştım. Üreteyim, bir şeyler üreteyim. Hani onu yapayım, bunu yapayım. Belki sponsorluk alırım, öyle olur, böyle olur falan filan. Bir tuttu kanal. Aslında kanal bu şekilde tuttu. Bir şeyler yapıyorum, saçmalıyorum. Böyle değişik deneyler yapıyorum. Hakikaten çok inandım böyle uzun bir süre evden çıkamayacağımız. Drone'la alışveriş nasıl yaparız derler falan filan. İlk zamanlarda onları şey yapıyordum, test ediyordum. Sonra bir gün işte bir bisiklet topladım. Bisiklet toplayınca insanlar böyle emek sarf ettiğin şeyi görünce çok yorum yapmaya başladı. Arabalara başladım. Gerçi araba benim çocukluktan beri var. 12-13 yaşından beri çok meraklısıyım. Ben hayatım yarışmakla geçti benim. Kartingle başladım. Sonra piste döndüm. İşte en son drift yarışlarına katılıyordum falan. Ve hep podyum alıyorum bu arada. Ama şu son birkaç tane böyle hurdalıktan araba çıkartıp yapınca çok destek almaya başladım. Böyle büyük firmalardan, global firmalardan eğitimlerine katıldım. İş güvenliğini öğrenip iş güvenliğini öğrettim. Ciddiyim abi. Hani önceden işte taşlama motorunu kullanırken gözüme çapak batıyordu. İşte gidiyordum gecenin vakti hastaneye vesaire. Çünkü beni uyaran yoktu. Bunları görsel olarak yapınca bir kitle oluşmaya başladı. Ben nereye gitsem diyorum ki abi şu eldiveni tak, şu şeyi tak ve bir bilinç oluştu. Bunu yaparken işte mühendisler destek vermeye başladı. Doğukan şunu anlatırken şuna dikkat et. İşte akışkanlar dinamiğinde bunu anlat falan filan derken abi benim videolar dersler, mühendislik derslerinde açılmaya başladı. Şimdi öyle olunca üstüme daha da fazla yük bindi. Bir konu anlatırken iki değil üç kere araştırmaya başladım. Evet. Öyle öyle iş büyüdü. Şimdi sektörelde bu tarz yapan, yani bunu mütevazilik yapamayacağım, şeyim yok, rakibim yok. Hani iş oraya geldi. Sektörelde şey olarak anlatayım.
1: Talep görüyor yani işi. Şu anda.
0: Çok talep görüyor. Sonra birkaç kere şey deneyim dedim hani. Bu yurt dışında Pimp My Ride diye bir program vardı işte. Gidiyorlar arabanı alıyorlar, değiştiriyorlar, geri veriyorlar sana. Sen işte şaşırıyorsun falan filan. Ha. Ben yıllardır bunu yapmak istiyordum Türkiye'de. Abi hangi kanala gittiysem o iş Türkiye'de tutmaz. O iş Türkiye'de gitmez. Sonra platformlar başladı. Platformlara gittim. İşte büyük platformlar. Diyorlar ki Doğukan işte at yarışı sunarsan gel sana sponsor olayım ama kimse otomobil seyretmez oğlum dedi.
1: At yarışı. Ha.
2: Konuya bak. Ha,
0: yani tamam abi dedim hani şeyse kültürel hobimiz bundan ibaretse dedim. Peki abi dedim. Ben yapacağıma inandım, kendim yaptım. Abi bir yaptım, bir patladı olay.
3: Ya.
0: Birkaç sefer yapayım dedim. Adına da arabamı façala koydum. Giriyorum bir soruyorum işte bir takipçiye. İşte araban nedir, nereden geldi, hikayesini dinliyorum. İşte kırmızı hap var, mavi hap var, Morpheus hesabı. Hayatını değiştirecek.
1: Evet.
0: O hapı seçiyor, ona göre alıyorum arabayı. Komple değiştirip geri veriyorum. Abi bir gecede 1000 tane araç şeyi geldi bana. Dedim altından güzel. Kalkamıyoruz çünkü maliyetli.
1: Tabii.
0: Hani araba restorasyonu dediğin, şimdi abilerin demek istediğini anladım. Fena, Amerika'da fena. Yapmak kolay da 300 dolar aldığın arabayı burada 300 bin liraya aldığın için ya da neyse. Güzel gitti. Bu süreç zarfında tekstile başladım. Çünkü çok büyük bir gider ama gelir de sağlaması lazım. Kendi kıyafetlerimi çıkar. Bu diğer ya mı? Kendi kıyafetlerimi de çıkarmaya başladım. Hasbelkader o da tuttu gibi. Yani hayatımı dengeledim.
1: Ne güzel ya.
0: Ama yaşamayı unuttum abi. Hayatı unuttum. Yani
1: boşver,
0: özel hayatım, işte ne bileyim kendime ayırdığım kıymetli vakitler. İşte o yüzden geçen sene bir stresten uzak durur muhabbetleri yaşadım. Geçen sene de boksa başladım abi. Boksa başlayınca düzeldi her şey.
2: Stres falan kaldı.
0: Öyle yapınca da düzeldi.
1: Sen atlara mı başlasan acaba? Atı verdin, geri verdin, değiştirdin falan.
0: Evet abi. Maaşım.
1: Madem bunu istiyor.
0: Tımarla başlayayım ben abi. Tamam. Açayım şey garajını, tımarhane açayım bir tane. Eşi dostu toplayayım oraya hep beraber.
3: Ne oldu da sen geçen sene dedin ki ben bir durayım artık kendime döneyim?
0: Ne oldu? Bir kere bu söylediğim belki çok klişe gelecek ama yeme içmem çok değişti. Yani orada bir dur dedim bazı şeylere. Spora daha fazla ağırlık verdim. Ve şunu düşünmeye başladım. Ya göz açıp kapayınca zamanın çok hızlı geçtiğini biraz oturup düşününce ya çünkü bir şey oluyor, bunu yapalı 2 sene mi oldu? Hadi ya ne zaman 2 sene oldu diye gibi sorular sormaya başladım. Unutkanlıklar başladı. Dedim ki evet hayatı yaşamıyoruz. Aslında hepimiz çok hızlı yaşıyoruz. Kesinlikle. Bu arada.
2: Sana bir şey diyeyim mi bu arada? O 2 sene belli bir zamandan sonra bunu yapalı 20 sene mi oldu filana dönüyor.
1: Döndü abi.
2: Vallahi öyle oluyor bir zaman. Döndü. Çok hızlı geçiyor çünkü gerçekten. Çok.
0: Yani biraz önce Baha abimi dinlerken de o yaşam tarzında neden mutluluğu yakaladığını anlarken çok şey aldım oradan. Ondan beslenerek anlatıyorum bunu. Kendimiz yaşamadığımız zaman abi geriye dönüp baktığında yaşanmamış oluyor.

0: İki gün önce TEDx konuşmam vardı. TEDx konuşmasında Einstein'ın bir psikolojik bir formülünden bahsettim. Zamanı yavaşlatma formülü nedir diye. Biliyor musunuz o hikayeyi? Biliyorsunuz. Orada çok hızlıca önünden geçeyim çünkü bilmeyenler için. Diyor ki 365 gün boyunca her gün aynı şeyi yap. 365 günün sonunda anlatacak tek bir günün olmuş olur. Ama sen hayatına yeni müzikler, yeni tatlar, yeni yolculuklar, yeni deneyimler katarsan anlatacak daha fazla şeyin olur. Çünkü beynin kaydeder. Beynin kaydetmediği sürece sen zaten kendini ölmeye hızlandırıyorsun. O yüzden hızlı yani çok hızlı yaşamayın ama yeniliklere de açık olun ve tabii affetmeye de.
1: Kendinizi yenileyin yani. En önemli şey hayat yani dinç ve dinamik kalmak için insanın kendisini yenilemesi lazım. Her sürekli kendine bir şey malum. Merve de bana hep mesela diyor ya müdür diyor ya bu hız ne diyor. Oradan iniyor oraya. Yani çok seviyor. Öbür türlü böyle sanki şey oturduğumda durduğumda böyle yığılıp kalacakmışım
2: evet,
1: gibi
2: evet,
1: geliyor.
2: Evet.
1: O yüzden sürekli hareket halinde olayım da şey olmayayım da.
2: Ama gerçekten öyle oluyor aslında Sinan. Oturduğun zaman yığılıp kalıyorsun. Yani 3-5 gün evden çıkma. Dışarı çıkma enerjini kaybetmeye başlıyorsun. Yani ben sürekli aktif tutmak gerekiyor kendini ya. Yani. Bu çok kıymetli.
0: Kesinlikle. Peki şey oluyor mu abi sende? Böyle durduğun zaman suçluluk hissi geliyor mu ben niye
1: i̇şte
0: duruyorum
1: o.
0: diye? İşte hastalandık
1: abi. Dur. Yani suçluluğun ötesi işte yani şeymişim gibi. Bir daha hareket edemeyecekmişim gibi hareket ediyorum. Çünkü yapmak istediğim daha çok şey var. Yani hayat akıyor ama daha yapamadığım işler var.
2: Evet,
1: yapmak
2: evet.
1: istediklerim var. Bu bağının dengesi çok önemli. Onu o yüzden özellikle soruyorum. Mutsuz musun? Bunları yaparken de yapmak istediğin şeyleri de hırs uğruna, maddiyat uğruna ya da bir şey uğruna değil yani kendin
2: evet,
1: için.
2: Evet, evet, evet.
1: Yaşamdan zevk almak için, sürekli bir şey üretmek için, bir iz bırakmak için
2: evet,
1: yapmam
2: evet.
1: gereken şeyler var.
2: Mutlaka. İşte asıl konu o zaten. Yani yapman gerekli şeyler zaten hep var. Bu bitmiyor ki. Yani her şey yapmak zorundasın ama kendinle alakalı kısmında kendini beslemezsen ne vereceksin? Yani?
1: Aynen öyle.
2: O beslemek zorundasın yani. Herkes kendini farklı besliyor. Kimi gidiyor müthiş bir ev aldığı zaman kendini besliyor. Yani kimi ya maddi şeylerle daha çok mutlu oluyor filan. Bazı insanlar da maneviyatla bir simit satan abimiz de yani 30 simitten yerine 50 simit sattığı zaman evine mutlu gidiyor filan. Yani mutluluk kavramı herkes için farklı. Ama burayı mutlulukla beslemediğin zaman yani artık yavaş yavaş ölüyorsun zaten. Mutlu olmak zorundasın. Yani bir şekilde.
1: Beynimi kemiriyor diye bir şey var. Onu yaşamayacaksın. Stres o işte. Ya bir haftadır bu beynimi kemiriyor. Mesela biz konuklarla böyle sohbet ederken onu söylüyorlar mesela. Diyor ki ben bunu çözemedim. Çözmem lazım. Beynimi kemiriyor. Eyvah. O kemiriyor hikayesi.
2: Ben bir şey söyleyeyim sana Sinan. Hepiniz katılacaksınız eminim. Bizi izleyenler de eminim katılacak. Hayat çok ciddi alınacak bir şey değil. Biz bir pandemi yaşadık ya. İnsanlar o zaman daha iyi anladılar neyin ne olduğunu. Tabii ki insanoğlu çabuk unutuyor birçok şeyi ama. Yani sevdiğin insanlara zaman ayırdığın zaman. Geçmişten, o geçmişe özlem neden bu kadar fazla? Komşuluk vardı, arkadaşlık vardı, dostluk vardı. Şimdi komşunu tanımıyorsun. Biri yanından geçerken falan kimse birbirine selam falan vermiyor yani. Robot gibi olduk hepimiz.
1: Evet.
2: Ama bunları bu duyguları şimdi yeni gelen nesli suçluyoruz bazen. İşte Z kuşağı vesaire. Ya bu çocuklar bilmiyorlar ki abi bir şeyi. Bilmiyorlar yani. Onlar nesini suçlayacaksın yani?
1: Doğru.
2: Yani ister istemez bu kavramlar zaman içerisinde insanın bazı algılarını geliştiriyor. Ben paylaşımdan yanayım. Sosyal medyada işte gördüğümüz bazı sanal dünyaları filan. Bu çocukların hepsi aslında bunlardan biraz uzak tutulmalı ama bunu kimse yapamıyor, başaramıyor şu anda. Ama onların bence bu samimiyetle büyümeleri, hayatları boyunca paylaşımla büyümeleri onlara çok büyük kazançlar olacak. Umarım öyle olur.
1: Şimdi Doğu'ya söyleyeceğim mesela bayram yaklaşıyor. Ya şunu konuşacağımız düşünemiyorum. Şimdi 2 yıldır burada onu konuşuyoruz. Bayramlar ne güzel. Aile sofrasına oturuyor musun? Şimdi bunu rahmetli baban zamanında sorsaydı ne saçma bir soru. Herhalde oturur. Herhalde
2: tabii
1: bayramda
2: tabii.
1: ailecik beraber filan de. Şu anda o kadar kopulmuş ki hocam. Bayramda ailecek geçiriyor musunuz? Bayramda ne yaparsınız?
2: Sorulara
1: tatil.
2: Bak, değil mi?
1: Bu
2: sorulara geldik.
1: Bana acayip bir bu soruyu sormak zorunda kalmak bile tuhaf oluyor yani.
0: Benim sorulardan bir tanesiydi o adam olacak çocuğu yaparken. Bayramlarda ne yapıyoruz? Para topluyorum. Gerçi bizim çocukluğumuzda da şeker topluyoruz da ama yani.
1: Doğru güzel.
2: Para verenler tercih edilir. Şeker değil.
1: Hacım hadi güzel sesinden bir şarkı daha dinleyelim.
2: Tamam. Bu arada

0: ne olur anla beni.
1: Oğuzcum, evet. Ellerine sağlık.
2: Unutamadık, aa, unutamıyoruz. Sağ. Unutmayacağız Barış Baba'yı.
0: Sevgiyle, rahmetle anıyoruz.
3: Nasıl efsane şarkılar.
2: Ya,
3: üzerinden
2: ya
3: biraz önce, kaç yıl geçerse geçsin.
0: Evet, evet. Hepimizin
3: günlerde
0: hayatında demişti ya Doğu. Şimdi bana gelen mesajlarda şunları çok sık duymaya başladım. Tabii belli bir yaşın üzerinde olduğumuz için. Siz bizim gençliğimizsiniz. Şimdi ben Barış Baba ile ilgili aynı şeyi söylemek istiyorum. O da bizim gençliğimizdi yani. Hangi gitar çalan bir öğrenci, bir genç Barış Manço şarkısı çalmadı yani. O dağlar dağlarla başladık, gül pembelerle gittik.
2: Ve hiçbiri boş değil yani.
0: Evet, çok evet, çok
2: boş
0: evet,
2: şarkı yok.
0: Çok,
2: ya.
0: Gerçek.
2: Evet.
0: Hiç. Bir de müzisyenliği dışında çok kıymetli bir insandı, doğru, Barış abi. Yani çok çok kıymetliydi. Dünya zaten ona
2: hayrandı.
0: Hayrandı yani. Gerçekten.
3: Çocuklar söylüyor hala şarkılarını. Benim kızım 7,5 yaşında şarkılarını biliyor. Her bayramda Barış Manço şarkısı söylüyor. Aa,
2: başladı. Ama o birazcık da sizinle aktarmanızla alakalı. Çünkü o değeri taşıdınız. Ama parçalar ölümsüz. Yani
0: evet.
2: Hala o zaman yaptığı akustik parça ölmez zaten. Yani zaten ölmez. Ama çünkü dönemsel olarak sesler değişebiliyor. Tarzlar değişebiliyor. Ama canlı çalınanlar, onlar yani ebediyen yaşayacak parçalar.
4: Kesinlikle.
2: Bir de mesela bir arkadaşım yaşayacak bugün bayram. Evet. Bunlar tınıları, ne var bu, ne kadar büyülü bunlar. Ben anlamış değilim, niye bu kadar hala seviliyorlar. Yenisini yap olmaz. Ama kendi orijinal haliyle devam et, yani devam edecek de bu ya. İnanılmaz bir şey.
4: Şimdi haftaya bayram, tekrar bugün bayram diye başlıyoruz, evet, abi. Herkes sosyal medyada herkesin jingle müziği o. Doğukan, babanın en son evde çekilmiş fotoğrafını yapay zeka ile canlandırdın.
2: Ha, şey diyorsun, paylaştın da, evet evet abi ya.
4: Ne hissettin?
2: O en son ben çekmiştim o fotoğrafı. Ben anıları saklamayı çok severim. Ve sürekli çekerim. Hani ve durdum baktım. O karede ben babamı çektim aslında. Hani böyle oturmuş, pasaportlar var, para var, biletler var. Hani artık şeye dönüyoruz. Türkiye'ye döneceğiz. Belçika'da çekeyim şu fotoğrafı. Ve orada ben bir baba fotoğrafı çektim. İşte evin hesap kitabını yapıyor, yolculuk planlamasını yapıyor falan filan. O fotoğrafın bende yeri çok başka. Sonra aldım onu Instagram'da canlandırdım. Hani ben aslında ne gördüm? İnsanlar onu görsün istedim. Ha, o güzel. Beni böyle bir şey yaptı. Ama tabii herkes için Barış Manço'dan önce ben de baba, biliyorsun yani. O ben baba figürünü özlediğim için öyle bir canlandırma yaptım. Sonra

0: O zaten yapay zeka çok gündemimizde artık. Her şey canlandırılıyor. Fotoğraftan bakıyorum. Hani ne yaşıyormuşuz aslında onu hatırlamaya çalışıyor insan.
1: Gittin o günlere.
0: Gittim abi. Gitmez miyim? Bugün unutamadım nereden geldi aklın abi.
2: Bir şey diyeyim sana. Bak yıl 91. Ben müzik eğitimi bölümü son sınıftayım. Doğu. O zaman biz iki gitar olarak sahneye başladık. Ersan vardı, bu kulakları çınlasın. Çok iyi bir gitarist o. İlk şarkımızı unutamadım biliyor musun? O kadar,
0: o parçanın o kadar sevdiği
2: çok,
0: yeri
2: çok,
0: var.
2: Çok çok yeri var. Bir de ben Barış abiyi çok severdim ya. Çok yani. O yüzden bu şarkının bende çok yeri farklı.
0: Anmış abi oldum. Bir de ilk Barış şarkı unuttum da bu unutamadım. Karar ver.
2: Bak süper ya.
0: Unuttum unutamadım bunu söylersin.
2: Seni tebrik ediyorum.
1: Bak bu. Bak güzel yakaladın ha.
2: Çok güzel yakaladın bunu. Harika bir ayrıntı.
1: Unuttumla başladı unutamadım dedi.
0: Sen doğru söyle abi.
2: Valla çok, çok yaşa.
1: Harikasın harikasın. Çok teşekkür ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Önce bir şu muhabbeti yapmak istiyorum. Kahve seviyor musunuz?
0: Severim.
1: Kahve içiyor musunuz?
0: İçiyorum.
1: Türk kahvesi mi? Filtre
2: Türk kahvesi Türk daha kahvesi. Benim tercihim.
1: Sen de mi öyle şekilde?
0: Abi ben ne varsa
1: varım. Evet.
3: Size çok güzel hediyelerimiz var.
2: Aa, çok teşekkür ederim.
0: Bir şey diyeceğim.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Ne kadar doğru zamanda ne kadar güzel bir hediye olduğunu söyleyeyim.
2: Güzel oldu. Çok çok teşekkür ederiz.
0: Evet, çok teşekkür ederim.
1: Ha, gitmiyor musunuz? Güle güle kullanın.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Bizi hatırlayın lütfen.
0: Valla unutmayacağız zaten de. Şirkette gerçekten çocuklar da mutlu olacaklar. Ben benim keyfim yerinde.
1: Kahve yani
0: eşinden döndüm çünkü geçen gün iyi oldu bu.
3: Şirkete gidiyor yani.
0: Şirkete gidiyor tabii.
3: Evet, harika.
0: En çok vaktim orada geçiyor
3: doğru
0: onun için.
1: Evet.
2: Hadi bakalım.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
3: Sağlık.
2: Sinan biz çok teşekkür ediyoruz.
1: Özlemişiz.
2: Gerçekten. Sizi gördüğümde çok sevindim.
1: Bir dahaki sefere 3-4-5 şarkı resmettim.
2: Tamam tamam. İnşallah. Sevgili Merve çok çok memnun oldum sizlerle bu anı yaşadığım için. Doğucu. Güzel.
0: Vallahi ben de abi çok siz, büyük bir keyif oldu.
1: Bu arada çok iyi ikiniz denk geldiniz. Ne güzel.
2: Ne güzel valla çok oldu. Çok keyif aldım yani. Çok teşekkür ederim.
3: Bir daha bekleriz.
0: Aynen. İnşallah. Biz nasıl denk geldik bilmiyorum. Algoritma nerede değişti bilmiyorum ama çok iyi oldu abi. Yani sayenizde seni görme şansım oldu.
1: Süpersiniz. Tekrar teşekkürler. Değerli izleyicilerimize iki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem, var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

sağlıkta yeni bir dönem başladı. Ameliyatlar artık daha hassas, daha güvenli ve daha hızlı yapılabiliyor. Bunun arkasında yer alan teknolojilerden

kamera sistemleriyle 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Bu sayede kalp, karaciğer, böbrek ve en zor beyin ameliyatları daha güvenli yapılabiliyor. Robota bağlı kol saniyede milimetrelik hassasiyetle hareket eder. Kimi zamanlarda el birliğiyle, kimi zamanlarda tam otomatik modda çalışır. Kesiler küçük, kayıplar az, iyileşme süresi kısa. Hasta ameliyattan sadece günler sonra günlük hayatına dönebilir. Hasta güvenliği robotik cerrahinin merkezinde yer alır. Yapay zeka destekli sistemler ameliyat sırasında anormal durumları tespit edebilir. Robotik cerrahi sadece teşhis ve müdahale değil, ameliyat öncesi planlama, modelleme ve hastaya özel stratejiler oluşturmak için de kullanılıyor. Hasta verileri 3 boyutlu haritalar ve simülasyonlarla ameliyat öncesi hazırlanıyor. Robotik cerrahi sadece teknolojik bir başarı değil, hastaların hayatını değiştiren bir yenilik. Küçük kesiler, daha az risk, daha hızlı iyileşme ve en önemlisi yaşam kalitesinde dev bir artış.

Bugünün robotları sadece yürüyen makineler değil. Dengede duruyorlar, takla atıyorlar, üstelik bunu kasla değil, kodla yapıyorlar. İnsanın bedenini düşündüğümüzde her hareketin arkasında karmaşık bir denge sistemi olduğunu biliyoruz. Ayağa kalkmak, bir adım atmak ya da sadece dengede durmak. Hepsi zannettiğimizden çok daha büyük bir mühendislik işi ve robotlar artık bunu başarıyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşin sırrı 3 temel güçte yatıyor. Güçlü motor sistemleri, gerçek zamanlı verilerle çalışan sensörler ve yapay zeka destekli karar algoritmaları.

Yeni nesil insansı robotlar, insan iskeletini andıran çok eksenli motor yapılarıyla donatılıyor. Bu yapı onlara esneklik ve çeviklik sağlıyor. Ancak sadece donanım yeterli değil. O hareketin ne zaman, hangi hızda, ne kadar kuvvetle yapılması gerektiğini bilen bir beyin gerekiyor. Beyin işlevini yapay zeka devralıyor.

Sadece birkaç yıl öncesine kadar bu bir mühendislik hayaliydi. Bugünse Boston Dynamics'ten Unitree'ye kadar birçok teknoloji firması bunu gerçekleştirmiş durumda. Yaşanan gelişmeler yalnızca gösteri amaçlı değil. Aynı denge ve hareket kabiliyeti, gelecekte arama kurtarma görevlerinde, yaşlı bakımında ya da tehlikeli görevlerde kullanılacak robotlara yön veriyor.

Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Bir robot insandan daha hızlı öğrenip daha dengeli hareket edebiliyorsa gelecekte beden ne anlama gelecek? Dijital dünyada geleceğin kasları çelikten, refleksleri kodlardan, öğrenmesi ise sıfırdan değil. Sürekli gelişen veriden oluşuyor.

Bir zamanlar gözlükler sadece görmek için vardı. Renkli camlar, farklı tasarımlar tarzın bir parçasıydı. Ama şimdi gözlükler sadece gözünüzü değil, gerçekliği de değiştiriyor.

karşımızda akıllı gözlükler. Akıllı gözlükler gözümüzün önüne bir ekran yansıtarak dijital dünyayı gerçek hayatla birleştiriyor. Bir mesaj geldiğinde cep telefonunuza bakmak yerine birkaç santim önünüzde beliren metni okuyabiliyorsunuz. İlk denemeler Google Glass'ta yapıldı. O dönemde herkesin dikkatini çekse de teknoloji yeterince gelişmemişti. Bugünse daha hafif, daha güçlü ve daha gerçekçi gözlükler kullanıcılarla buluşuyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde yol tarifini doğrudan gözlüğünüzden alabiliyorsunuz. Tıbbi alanda da kullanımı çığır açıyor. Bir cerrah, ameliyat sırasında hastanın hayati verilerini gözlüğünün camında görebiliyor. Mühendisler, teknisyenler ve eğitimciler için de akıllı gözlükler işi kolaylaştıran yeni bir araç haline geliyor.

sanayi ve iş dünyası akıllı gözlüklerle daha verimli çalışıyor. Eğlence sektörü de boş durmuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları akıllı gözlüklerle birlikte gerçek dünyaya taşınıyor. Tabii ki endişeler de var. Sürekli kayıt yapabilen bir gözlük özel hayatı nasıl etkiler? Toplum bu yeni teknolojiye hazır mı? Akıllı gözlükler sadece bir cihaz değil, gerçekliği yeniden tanımlayan bir pencere. Gelecekte belki de telefonlara bile ihtiyacımız kalmayacak. Her yeni teknoloji gibi akıllı gözlüklerde hem fırsat hem soru işaretleri getiriyor. Ama bir şey kesin, gelecek artık gözlerin önünde şekilleniyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma.

yapma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton heyatıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

gece, yıldızlar, gökyüzünün sırları. İnsanlık yüzyıllar boyunca gökyüzüne baktı. Yolunu bulmak, zamanı anlamak ve evreni çözmek istedi. Ve bir gün tüm bu sırlar tek bir aletin eline sığdı. Usturlap. Kozmik keşiflerin öncüsü olarak kabul edilen eşsiz bir araç. Usturlap'ın hikayesi antik çağa kadar uzanıyor. Kelime kökenine baktığımızda Yunanca yıldız ve alıcı anlamlarına gelen astro ve labon kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yani usturlap bir yıldız yakalayıcısıdır. İlk örnekleri Yunan astronom Hiparkos'a atfedilir. Sonra Battamyus onu geliştirdi. Ama gerçek altın çağını İslam dünyasında yaşadı. El-Biruni, El-Sufli ve Zehravi gibi alimler onu gökyüzünün anahtarına dönüştürdü. Peki, pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu alet nasıl çalışır? Usturlap, düz bir metal plaka üzerinde gökkürenin bir haritasını taşıyordu. Hareketli bir plaka, yıldızların yerlerini gösteren şablonla birleşiyordu. Kullanıcı, aletten yıldızı görerek bir hat çeker, sonra bu çizimi ölçülerle okurdu. Bu basit ama zekice yöntemle güneşin yüksekliği, yıldızların konumu, saat ve kıble yönü hesaplanabiliyordu.

küçük bir çemberin içinde koskoca evrenin düzeni saklıydı. Hem bir saat, hem bir pusula, hem de bir takvimdi. Kah gemicilerin yoldaşı oldu, kah medreselerde bir ders aracı. Usturlap, ilimle sanatı aynı gövdede birleştirdi. Orta Çağ'da İslam coğrafyasından Avrupa'ya yolculuk yaptı. Endülüs ve İtalya üzerinden bilimin en kıymetli hediyesi olarak Batı'ya ulaştı. Keşif çağında denizcilerin en güvenilir yoldaşı haline geldi. Okyanuslarda yön bulmak artık yıldızlarla mümkündü.

Osmanlı Sarayı'nda ince işlenmiş zarif usturlaplar üretildi. Aynı zamanda bir sanat eseri olan bu aletler, mühendislerin, din alimlerinin ve seyyahların elinde ışıldadı. Zamanla yerini daha gelişmiş aletlere, sonrasında teleskop ve modern cihazlara bıraktı. Ama izi hiç silinmedi. Bugün GPS, harita uygulamaları ve akıllı telefonlar hepsi bir bakıma o ilk yıldız haritasının torunları. Gökbilimcilerin yıllar süren emeğiyle yıldızları ölçmek ve haritalandırmak amacıyla kullanılan usturlap sadece bir alet değil, insanlığın gökyüzüyle kurduğu bağın, merakın ve bilgeliğin sembolü.

Uçak penceresinden dışarı baktığınızda kanadın altındaki devasa motorları görürsünüz. İçinden milyonlarca litre hava geçer ve o motorlar sayesinde tonlarca ağırlıktaki uçak gökyüzüne yükselir. Peki nasıl olur da bu dev metal kütleler gökte süzülür? Jet motoru bir uçağı ileriye nasıl iter? Arkasında nasıl bir sistem vardır? Gelin jet motorlarının içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Jet motoru temel olarak havanın sıkıştırılıp yakılması ve geriye doğru püskürtülmesiyle çalışan bir itki sistemidir. Newton'un 3. yasasına dayanır. Her etkiye karşılık eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Yani hızla arkaya hava püskürtülür ve uçak öne doğru itilir. Bu kadar basit görünse de jet motorunun içinde inanılmaz karmaşık bir teknoloji gizlidir.

jet motorunun içi temelde 5 ana bölümden oluşur. Hava girişi, sıkıştırıcı, kompresör, yanma odası, türbin, egzoz. Her bölüm bir sonraki aşama için havayı hazırlar. Jet motoru çalışmaya başladığında önündeki büyük fanlar dönmeye başlar. Bu fanlar sayesinde dışarıdaki hava motorun içine doğru çekilir. Hava yüksek hızda ve düzenli bir akışla içeriye alınır. İçeri alınan hava, kompresör adı verilen bölümde çok yüksek basınca ulaşacak şekilde sıkıştırılır. Bu kısımda döner ve sabit kanatlar vardır. Hava her basamakta biraz daha sıkıştırılır. Yaklaşık 20-30 kat basınca kadar çıkar. Hava neden sıkıştırılır? Çünkü sıkıştırılmış hava yakıtta daha verimli ve güçlü yanar. Bu da daha fazla itki demektir. Yüksek basınçla gelen hava yanma odasında yakıtla karıştırılır. Bu karışım ateşlenir. Ortaya çıkan şey çok yüksek sıcaklık, genleşen gazlar ve büyük bir enerji patlamasıdır. İşte bu patlama motorun kalbidir. Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çıkan gazlar arkadaki türbini döndürür. Türbinin dönmesi ise sadece egzozu değil, ön taraftaki kompresörü ve fanları da çalıştırır. Yani sistem kendi enerjisini kısmen kendi üretir. Dönen türbin, kompresör döner, hava çekilir, yanma devam eder.

aşamada yanma sonucu oluşan sıcak gazlar daralan bir çıkış borusundan yüksek hızda dışarı atılır. Bu hızlı hava akışı uçağa ileri yönde büyük bir itki kuvveti kazandırır. İşte bu püskürme hareketi jet motorunun jet olmasını sağlar. Etkili her kuvvet eşit ve zıt bir tepki doğurur. Motor arkaya doğru hava püskürtür, uçak ileri doğru itilir. Bu prensibe reaksiyon hareketi denir. Aynı prensip roketlerde de geçerlidir ama roketler kendi oksijenini taşırken jet motorları havadaki oksijeni kullanır. Motorları inanılmaz sıcaklıklarda çalışır. Bunun için özel soğutma sistemleri ve yüksek dayanımlı alaşımlar kullanılır. Motor ayrıca yüzlerce sensörle sürekli izlenir. Bir titreşim, bir sıcaklık artışı ya da bir hava akımı bozukluğu hemen fark edilir. Modern jet motorları 1 litre yakıtta 30 ila 40 kilometrelik yol alabilir. Bu salınımı azaltılır hem de yakıt maliyeti düşer. Yeni nesil motorlarda elektronik kontrol sistemleri, yapay zeka destekli uçuş analizleri, sessiz fan teknolojisi, hibrit elektrikli destek birimleri kullanılır. Motorları sadece uçağı değil, çağları da ileriye taşır. İçinde aerodinamik, termodinamik, malzeme bilimi, elektrik, elektronik ve yazılım mühendisliği bir arada çalışır. Dışarıdan sadece dönen bir fan gibi görünür. Ama içinde dakikada 10.000 kez dönen parçalar, binlerce derece sıcaklık, saniyede tonlarca hava geçişi vardır. Ve tüm bunlar tek bir amaç için çalışır. İnsanı gökyüzüne taşır.

ölçüyorlar, gözlüyorlar, kaydediyorlar. Bir zamanlar sadece hobiydi. Şimdi her alanda hayatın içindeler. Tarımdan sinemaya, güvenlikten kargoya kadar. Gelin drone teknolojisinin gökyüzüne yazdığı hikayeye birlikte bakalım. Drone uzaktan kumanda edilebilen insansız hava aracıdır. İngilizce'de uğultu anlamına gelir. İlk olarak askeri amaçla geliştirildi ancak teknoloji geliştikçe sivil kullanım alanları da genişledi. Sensörler, GPS, kameralar ve yapay zeka ile desteklenen dronlar bugün artık sadece uçmuyor, görüyor, algılıyor, karar veriyor. Gelin bu teknolojinin kullanıldığı alanlara birlikte bakalım. Geleneksel tarım yerini akıllı teknolojiye bırakıyor. Dronlar tarlaları haritalıyor, bitkilerin sağlığını analiz ediyor. Hazırlanan haritalara göre nokta atışı, gübreleme ve ilaçlama yapılıyor. Zamandan tasarruf, üründe verimlilik, kimyasalda azalma. Tarımda drone teknolojisi hem doğayı koruyor hem üreticiyi güçlendiriyor.

dronlar deprem sonrası enkaz alanlarını tarayarak canlıların yerini tespit edebiliyor. Sel veya yangın bölgelerinde ulaşım olmayan alanlara gözlem imkanı sağlıyor. Ayrıca haritalama yetenekleri sayesinde kriz yönetimi planlaması daha bilimsel yapılabiliyor. Yüksekten bakan kareler, filmlere, belgesellere, haberlere yeni bir göz eklendi. Drone. Artık helikopter gerekmiyor. Daha az maliyet, daha çok açı, daha çok estetik. Belgeselciler içinse yeni anlatı teknikleri sunuyor. 360 derece panoramik çekimlerle mekanın bütünsel algısını vermek mümkün. Şehir güvenliği, kalabalık yönetimi, hudut kontrolü. Dronlar artık polis ve askerlerin en büyük yardımcısı.

yüz tanıma, ısı sensörü ve canlı yayın özelliğiyle donatılan güvenlik dronları şüpheli hareketleri tespit edip merkeze bildiriyor. Artık paketler gökten geliyor. Drone kargolar özellikle ulaşım zorluğu olan bölgelerde hayatı kolaylaştırıyor. Dağlık köylere ilaç, kıtlık bölgelerine yiyecek ya da siparişlere hızlı ulaşım gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Böylece teslimat süresi %70 oranında azalıyor.

yamaç paraşütü, yarışlar, doğa yürüyüşleri, dronlar sporu ve macerayı farklı açıdan kaydediyor. Turizmde ise drone turlarıyla tatil bölgeleri gökyüzünden tanıtılıyor. Ünlü oteller, şehir turları, tarihi yerler artık drone lensinden yayınlanıyor. Yapay zeka ile kendi kendine karar veren dronlar geliyor. Sürü drone teknolojisi binlerce drone'un eş zamanlı hareket etmesini sağlayacak. Ayrıca hava taksiler ve yolcu dronlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. Yakın gelecekte bir yerden bir yere drone'la gitmek mümkün olacak.

Artık insan gözünün yetmediği yerde teknoloji var. Dalışlar, sonarlar, robotlar ve dronlar denizin sırlarını açığa çıkarıyor. Derinliklerde sadece balıklar yok. Uzaktan kumandalı ve otonom sualtı araçları en karanlık noktalara iniyor. ROV'ler, uzaktan kumandalı araçlar, kameraları, kolları ve ışıklarıyla bir

AUV'ler, otonom araçlar, kendi başına hareket ederek okyanus tabanını haritalıyor. Batık gemiler, yeni mercan resifleri, kayıp şehirler artık bir drone'un merceğinde. Sesin gücüyle denizin haritası. İnsan gözünün göremediğini ses dalgaları ortaya koyuyor. Multibeam sonar sistemleri deniz tabanının detaylı 3D haritalarını oluşturuyor. Balık sürülerinden kayıp gemilere kadar suyun altındaki her hareket takip edilebiliyor. Birkaç yüzyıldır kayıp sanılan batıklar artık sonarla birkaç saat içinde bulunuyor. İnsan elinin yetmediği yerde robotlar devrede. Derinlerdeki en kırılgan eserler robotik kollarla güvenle çıkarılıyor. Bu robotlar mercanlara zarar vermeden küçük parçaları tutup yüzeye taşıyabiliyor. Aşırı basınca dayanıklı yapılarıyla insan dalışının imkansız olduğu bölgelere rahatlıkla ulaşıyor. Hatta bazıları laboratuvar gibi çalışıyor. Su altında anında ölçüm yapabiliyor. Artık derinlere dalmadan okyanusun içinde gezebilirsiniz. Sanal gerçeklik su altındaki görüntüleri insanlara birebir yaşatıyor. Müzelerde ve bilim merkezlerinde izleyiciler sanal gerçeklik gözlüğüyle denizin altında geziyor. Antik bir batık geminin içinde yürümek, mercanların arasında yüzmek artık mümkün. Sualtı araştırmaları sadece bilim için değil, insanlık için eşsiz bir deneyim. Denizin en karanlık noktalarına inmek, bu artık insan için de mümkün. Özel tasarlanmış mini denizaltılar 10 bin metrenin altına inebiliyor. Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru bile bu araçlarla keşfedildi. Bilinmeyen canlı türleri, eşsiz coğrafi oluşumlar ve tarihi kalıntılar derin deniz araçları sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Okyanuslar artık korkutucu bir gizem değil, dijital çağın ışığıyla aydınlanan yeni bir keşif alanı.

Pedala teknoloji katıldı. Yaşam tarzımız değişti. Ulaşımdan spora, sağlık takibinden güvenliğe kadar pek çok alanda teknoloji bizimle birlikte. Peki ya bisiklet dünyası? Sıradan bir bisikletle yola çıktığınızı sanıyorsunuz ama teknoloji pedalınıza kadar geldi. Gelin dijital çağda bisikletin geçirdiği evrime ve sürüş deneyimini baştan yaratan yeniliklere yakından bakalım. Bir, akıllı bisikletler. Bir bisiklet düşünün. Hızınızı, kalp ritminizi, rota bilginizi, hatta çalınma durumunu bile anlık takip edebiliyor. İşte bunlar akıllı bisiklet teknolojisinin birer parçası. Entegre GPS modülleri, Bluetooth ve LTE destekli iletişim sistemleri sayesinde kullanıcılar cep telefonları üzerinden bisikletin tüm verilerini görebiliyor. Dahili jiro sensörler ve hareket algılayıcılar çarpışma ya da kaza anında acil durum bilgilerini belirlenen kişilere iletebiliyor. Bir anlık sapma ya da tehlike teknoloji sayesinde önlenebiliyor. İki, elektrikli bisikletler. E-bike, yüksek tepelere zahmetsizce tırmanabilmek mi, yoksa kendinizi çok yormadan uzun mesafeler mi kat etmek istiyorsunuz? İşte e-bike, yani elektrikli bisikletler bu noktada devreye giriyor. Elektrikli bisikletler pedal destekli ve tamamen elektrikli motorlu olarak ikiye ayrılıyor. Bir yandan spor yaparken bir yandan destek almanız mümkün. 40 bataryalarla ortalama 40 ila 100 kilometre arası menzil sunan bu bisikletler hem şehir hayatında hem de doğa yollarında rahatlıkla kullanılıyor. Yüksek torklu motorlar zorlu arazilerde dahi kontrolü kaybetmeden yol almanızı sağlıyor. Ayrıca geri şarj edilebilir fren sistemleriyle enerji geri kazanımı da mümkün. Üç, giyilebilir teknolojiler ve akıllı ekipmanlar. Bir bisiklet kaskı düşünün. İçinde kamera var, GPS var, ışık var. Ya da eldiveninizle direksiyona dokunmadan sinyal verebildiğinizi. İşte giyilebilir teknolojilerin bisiklet sürücülerine sunduğu imkanlar. Akıllı kasklar, arka ışıkları ve sinyalleriyle sürücü güvenliğini artırırken, yol durumu uyarılarını da sesli olarak iletebiliyor. Bazı kasklarda dahili kamera, mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Böylece yolculuklar kayıt altına alınabiliyor ve aramalar kasktan yapılabiliyor. Akıllı eldivenler ve jaketler sürüş esnasında sinyal vermek, görünürlüğü artırmak ve hatta nabız, vücut ısısı gibi verileri anlık izlemek için tasarlandı. 5. Bisiklette nesnelerin interneti ve akıllı altyapı. Yollarla konuşan bisikletler geliyor. Bir kavşaktaki ışık yaklaşan bisikleti algılayıp yeşil ışığı uzatabiliyorsa ya da bisiklet park yerini kendi kendine buluyorsa bu gelecek değil günümüz. IoT teknolojisi bisikleti bir ağ parçası haline getiriyor. Hem bisiklet hem yol altyapısı hem de mobil uygulamalar birbiriyle haberleşiyor. Akıllı şehir projeleri kapsamında bisiklet yollarına entegre sensörler sürüş yoğunluğunu analiz ediyor ve ulaşım planlamasına katkı sağlıyor. Yol yüzeyindeki fiziksel bozulmalar, sıcaklık ve nem verileri bisikletçilerin mobil cihazlarına anlık olarak iletiliyor. Teknolojik tatil yollarında bisikletin yeri büyük. İster şehirde, ister kıyıda, güvenli, konforlu, veri odaklı ve sürdürülebilir bir ulaşım için teknoloji ve bisiklet artık ayrılmaz bir ikili. Siz de pedallara sadece güç değil, teknoloji katmaya hazır mısınız?

Bir zamanlar kıtalar arası yolculuklar günler, hatta aylar sürerdi. Gemilerle denizler aşılır, uzaklara varmak sabır isterdi. Uçakların ortaya çıkışıyla bu süre saatlere indi. Artık bindiğimiz bir uçak dünyayı küçük bir yer haline getirmişti. Fakat insanlığın hız arayışı hiç durmadı. Ve şimdi çok daha hızlı, çok daha cesur bir çağ başlıyor. Karşınızda hipersonik ulaşım. Sesin 5 katı hızla giden bir uçak düşünün. New York'tan Londra'ya sadece 90 dakikada vardığınızı ya da İstanbul'dan Tokyo'ya bir film süresinde ulaştığınızı. İşte hipersonik teknoloji bu hayali gerçeğe çeviriyor. Bu uçaklar atmosferin en üst katlarında ses bariyerini defalarca kırarak ilerliyor. Özel alışımlı

gövdeler, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler ve son derece gelişmiş aerodinamik tasarımlar sayesinde havada adeta bir mermi gibi süzülüyorlar. Yolcular içinse konfor yeniden tanımlanıyor. Dev pencereler, geniş kabinler ve titreşimi en aza indiren teknolojiler. Bu yolculukta sadece hız değil, konfor da en üst seviyede. Hipersonik ulaşım sadece ticari uçuşlarla sınırlı kalmayacak. Askeri alanda çoktan oyunun kurallarını değiştirmeye başladı. Daha hızlı sevkiyat, daha kısa sürede müdahale ve yeni stratejiler. Bu teknoloji gelecekte güvenlik dengelerini de yeniden yazacak. Elbette önünde engeller de var. Yüksek maliyetler, yoğun yakıt tüketimi ve güvenlik sorunları. Ancak her yeni proje bu engelleri aşmaya bir adım daha yakınlaşıyor. İnsanlığın hayali açık. Kıtalar arasında saatlerde yolculuk etmek, zamanı küçültmek ve dünyayı daha da yakınlaştırmak. Düşünün, sabah İstanbul'da toplantıya katılıp akşam New York'taki ailenizle akşam yemeğine oturabilirsiniz. Turizm, ticaret, diplomasi ve günlük yaşam bu hızla baştan yazılacak. Geçmişte uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise hipersonik teknoloji zamanı küçültüyor. Geleceğin ulaşımı sesin ötesinde bir hızla geliyor.

20. yüzyıl Amerikası. Uzay yarışının en gergin günleri yaşanırken gökyüzüne uzanan rotalarda insanlık için hayati hesaplar yapılıyordu. Bu hesapların ardındaki zeka devrimsel bir kalemin sahibiydi. Bugün NASA tarihindeki en önemli isimlerden birini, Katherine Johnson'ı tanıyoruz. ...1918'de Batı Virginia'da doğdu. Çok küçük yaşta sayılara olan merakıyla dikkat çekti. Henüz 10 yaşındayken liseye başladı. 18 yaşına geldiğinde ise üniversiteyi en yüksek dereceyle bitirdi. Onun için matematik sadece rakamlar değil, evrenin diliydi.

1953'te NASA'nın öncü kurumu NSA'de çalışmaya başladı. Burada Human Computer, yani insan bilgisayar olarak görev yapıyordu. Catherine sadece hesapları yapmıyor, nedenini sorguluyor, sorular soruyordu. Bu merak onu kısa sürede diğerlerinden ayırdı. ...1962'de tarihe geçecek bir olay yaşandı. Amerikan astronot John Glenn yörünge uçuşuna hazırlanıyordu. Bilgisayarlar rotaları hesaplamıştı ama Glenn tam güvenmedi. Catherine'e sorun, o onaylarsa uçarım dedi. Ve Catherine Johnson'ın hesaplarıyla John Glenn uzaya çıktı. Aynı kalem 1969'da Ay'a inişin rotalarında da devreye girdi. Apollo 11'in başarısı bilgisayarların hesaplarının ötesinde onun inanılmaz dikkati ve matematiksel dehasıyla da şekillendi. Catherine Johnson, NASA'da 30 yılı aşkın süre çalıştı.

Mercury programından Apollo'ya, uzay mekiği projesine kadar sayısız kritik görevin kilit ismiydi. 90'ın üzerinde makale ve rapor yazdı. Her satırı uzay tarihinin tuğlalarından biriydi. O sadece bir matematikçi değildi, aynı zamanda Amerika'da ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının yoğun olduğu bir dönemde kararlılığıyla sınırları aşan bir öncüydü. Siyahi bir kadın olarak bilimde yerin yok diyenlerin tüm önyargılarını kırdı. ...2015'te Amerika'nın en yüksek sivil nişanı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. NASA onun adına dev bir araştırma tesisine ismini verdi. ...2016'da Hollywood onun ve arkadaşlarının hikayesini Gizli Sayılar filmiyle beyaz perdeye taşıdı. Katherine Johnson, yıllar boyunca gölgelerde kalan bir kahramanken, bu film sayesinde tüm dünya onu tanıyıp alkışladı. 2020'de 101 yaşında hayata veda etti ama arkasında bir miras bıraktı. Sayılarla geleceği çizen, merakla engelleri aşan, cesaretle bilime yol gösteren bir hayat. Katherine Johnson, sadece rakamları değil, insanlığın yıldızlara yolculuğunu da hesaplayan kadın. NASA tarihinin kadın kahramanlarından biri. Bugün evreni keşfederken onun zarif ve keskin zekasının izleriyle yol alıyoruz.

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Yapay zeka dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ama büyük sorun şu: bu teknoloji gerçekten neye mal oluyor? Her soru, her cevap, her küçük yapay zeka işlemi arkada gözle görünmeyen bir tüketimi tetikliyor. Cihazların değil, sunucuların gizli susuzluğu. Bir çay kaşığının 15'te biri oranında su. Bu oran OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre ChatGPT'nin ortalama bir sohbette kullandığı su miktarı. Sizin sorduğunuz her soruda yapay zeka aslında bir damla su tüketmiş oluyor. Yapay zeka suyu nasıl mı tüketiyor? Cevap o kadar da karmaşık değil. Devasa veri merkezleri milyonlarca işleme güç yetirebilmek için tonlarca temiz suyla soğutuluyor. Bir sohbet açıyorsunuz. Sadece kısa bir metin yazdırıyorsunuz. Ama bilim insanlarına göre bu işlemin arkasında bir şişe suya denk tüketim var. Yapay zekanın her cevabı gözden uzak bir damlayı daha azaltıyor. Aslında gerçek değişmiyor. 21. yüzyılın en büyük stratejik kaynağı artık su. Savaşların, göçlerin ve krizlerin odağındaki bu kaynak şimdi dijital çağında gizli yakıt haline geldi. Soru şu: geleceğin interneti ve yapay zekaları sürdürülebilir bir dünyanın parçası olacak mı, yoksa suyun görünmeyen tüketicileri olarak mı anılacak?

0: Yayında Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnce Türkay.
1: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
0: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
1: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
0: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
1: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi. Çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
0: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
1: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra'yla. Şaka yapmıyorum, daha set çalışanları gelmez.
0: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
1: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Ağparada.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler. Ağapar ekranındasınız. Akılda Kalanlar programıyla karşınızdayız. Yine birçok akılda kalan konuyu ele alacağız. Ve Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezer'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Şimdi bugün yine akılda kalan birçok konuyu sıraladık. Tabii savunma sanayiyi en başa aldık. İsterseniz başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı saha 2026'da tanıtılan Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzesi ve Güç Han turbofan motoruna ilişkin kamuoyundaki soru işaretlerine yanıt verdi. Çok merak ve ilgi konusuydu bu iki füze. Şimdi bakanlık açıklamasına göre Yıldırım Han'ın laboratuvar testleri başarıyla tamamlandı. Saha testleri için hazırlık süreci planlanan takvim doğrultusunda da devam ediyor. Füze sisteminde kullanılan ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtların tamamen yerli imkanlarla geliştirildiği vurgulandı. Güç Han'a bakıyoruz. Motorunda ise bugüne kadar 42 binlik bir LBF itki gücüne sahip 6 motorun üretildiği ve kalifikasyon testlerinin de bu yıl yapılması hedeflendiği açıklandı. Savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefleri var. Biliyorsunuz bu projeler önemli bu anlamda. Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesinin arttırma hedefinin en önemli parçalarından biri olarak gösteriliyor bu. Peki Yıldırım Han ve Güç Han projeleri Türkiye'yi savunma sanayinde hangi lige taşıyacak?
1: Yani balistik füze ligine taşıyacak bizi. Şimdi son dönemde biliyorsun Amerika İsrail'in İran'a saldırmasıyla orada İran'ın ne kadar füze sektöründe ne kadar ileri gittiğini, ne kadar gelişmiş füzelere sahip olduğunu gördük.
0: Evet.
1: İran ve daha birçok komşumuz var. Rekabet içerisinde olduğumuz, tarih boyunca savaşlar geçirdiğimiz vesaire. Biz coğrafi açıdan aslında biraz şanssız bir bölgedeyiz. Ve güçlü olmamız lazım. Güçlü olmamız için de savunma sahanın gelişmesi lazım. Füze teknolojisinde son dönemde büyük atılımlar var. Ama daha fazlası gerekiyordu. Bu en son Amerika İran-İsrail Savaşı'nda da gördük bunu.
0: Evet.
1: Ve o açığı kapatma adına da güzel bir haber geldi. Yıldırım Han kıta arası balistik füze. Şimdi 6000 kilometre, bu çok büyük bir menzil aslında. Avrupa'nın tamamı, Orta Doğu'nun tamamı, hatta Pakistan ve Afganistan ve Hindistan'ın kuzey bölgeleri, Orta Asya Cumhuriyetleri, Çin'in batı kısmı, Afrika kıtasının yarısı, özellikle Kuzey Afrika vesaire, Libya, Mısır, Cezayir, Orta Afrika'nın derinlikleri, hatta Atlas Okyanusu'nun doğusu ve Hint Okyanusu'nun kuzey bölümlerinin bir kısmını kapsayacak bir menzil. Yani bu füzeyi geliştirirsek, Allah korusun, kimse savaş istemedi ama bir savaş oldu diyelim, biz bu menzildeki ülkeleri vurabiliriz. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi mesela hani Kuzey Kore'nin bir rahatlığı vardır ya. Böyle hep sürekli nükleer füzeler deniyorlar. Dokunulmaz ülke Kuzey Kore, değil mi?
0: Evet.
1: Yani ben yanlış örnek vermek istemiyorum. Şey açısından söyleyeyim. Füzeleri olan ülkeler, özellikle nükleer füzeleri olanlar tabii ki dokunulmaz ülkeler oluyor. Kimse o ülkelere bulaşamıyor. Savaş ilan edemiyor. Bizim de

0: uluslararası balistik füzemizin sahip olması bir rakiplerimiz için tehdit unsuru. Yani Türkiye'ye karşı bir saldırı, bir savaş olursa Türkiye rahatlıkla Yıldırım'la füzesiyle cevap verebilecek. Yani örneğin Fransa'yı vuracak değil mesela. Rusya'nın bir kısmını vuracak. Çin'in bir kısmını. Oralar çok biraz daha uzun menzilli ama Afrika, Orta Doğu vesaire çok geniş bir oyun alanımız olacak. Bu açıdan çok önemli. Aynı şekilde Güçan, yani bu projelerin asıl kısmı motor. Yani motor evet. kısmında da biz işi biraz halletmiş olmamız. Biraz diyorum çünkü asıl önemli kısım sahadaki testler aslında. Oradaki testler sonucunda bu proje daha da ileri gidecek inşallah. Savunma sanayimiz adına, ülke güvenliği evet. açısından güzel bir gelişme, gurur verici bir gelişme. İnşallah bunların devamı gelir.
1: Siz böyle anlatırken ben de şeye bakıyorum. Saha 2026'da 8 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. Evet. Yani bu bir rekor. Aslında Saha Expo'da bir rekor bu. Bir sonraki saha da 2027 yılında, yani Saha Expo 2027 yılında yapılacak. Ya bu rakama dair ne söylersiniz?
0: Yani bu da işte kötü komşu mal sahibi ev sahibi yapar derler ya. Zamanında bize ambargo uygulayan ülkeler oldu silah da. İsrail CIA'larımızı vermedi. Kanada bize bazı gözetleme ile ilgili araçlar var. Onları vermediler. Ambargo evet. uyguladı. Avrupa uyguladı. Sonra biz de ne yaptık? Kendi sanayimizi, savunma sanayimizi hız verdik, geliştirdik. Ve bugün artık Türkiye savunma sanayinde önemli ülkelerden birisi. CIA biliyorsun, Hürjet vesaire, uçaklarımızı satıyoruz. Bu alanda muazzam bir gelişmemiz var. Ve tabii ki bu da başta Yunanistan, İsrail olmakta üzere bazı ülkeleri endişelendiriyor aslında. Hı hı. Türkiye bu alanda gerçekten çok ileri gitti. Bunun devamı gelmesi gerekir. Zaten bu ülkelerin zenginlik, Türkiye'deki zenginlik şirket zenginliklerine baktığımızda da son dönemde savunma sanayindeki şirketlerin yukarılara doğru çıktığını da görüyoruz. Bu da güzel bir gelişme tabii ki.
1: Evet. Şimdi ABD-İran savaşının faturasını konuşalım biraz. Çünkü ABD'ye biraz pahalıya patladı. Görünen o ki ABD ile İran arasındaki gerilimin uzaması ve yüksek petrol fiyatları Amerikan tüketicisinin harcama alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Neler oluyor bir bakalım. Washington Post, ABC News anketlerine göre Amerikalıların %44'ü yüksek benzin fiyatları nedeniyle daha az araç kullanmaya başladı. %42'si de hane harcamalarını da kısmaya başladı. Tatil ve seyahat planlarını değiştirmeye başladılar. Bu oran 34'e ulaşmış durumda. ABD'de ortalama benzin fiyatı galon başına 4.43 dolarla son yılların en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Peki enerji krizi ve savaşın ekonomik etkileri ABD ekonomisinde yeni bir yavaşlama dalgasının habercisi mi?
0: Evet, mutlaka. Tabii Amerikalılar alışkın değiller böyle benzin fiyatlarının çıkmasına, inmesine vesaire. Biz o konuda çok bayağı alışkınız. Ama radikal bir değişim yani. Galon başına 3.15 dolardan 4.43'e evet. çıkması ve senin de bahsettiğin gibi %44'ü daha az araç kullanıyorum diyor, değil mi? Bu çok büyük bir oran. Çünkü Amerika'da birçok yerde hep araba. Her şey otoyollar üzerinden gidiyor.
1: Evet.
0: Yani arabayı çok kullanan, yani otomobil vesaire araçları çok kullanan bir ülke. Tabii bu da şunu gösteriyor. Yani Amerika İran'la savaş açmadan önce Venezuela'ya biliyorsun başkanını kaçırdı, değil mi? Venezuela'nın petrolünü ele geçirdi.
1: Evet.
0: Bir kısmını. Venezuela'da biliyorsun en çok petrol üreten ülkelerden birisi. Şu yorumlar yapıldı. Amerika petrolünü sağlam aldı. Ondan sonra savaşı ilan etti. Savaşa başladı. Çünkü biliyordu Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla bir enerji krizinin, bir petrol krizinin yaşanacağını o da biliyordu. Ama ona rağmen Amerika'da etkilen bir krizden bahsediyoruz. Bu kriz sadece böyle araba yakıtı olarak da düşünmemek lazım. Petrolün girmediği alan yok. Değil mi? Gübre mesela. Yani bu sebze, tahıl fiyatlarındaki artışın bir nedeni de gübre fiyatlarının yükselmesi. Petrole bağlı bir ürün o da sonuçta.
1: Yani İran savaşı resmen ABD'ye servet yaktırdı diye manşetler evet. görüyorum. Fatura 29 milyar dolara ulaşmış durumda.
0: Evet. Bir de kullandıkları füzeler var. Onlar da hep para ediyor vesaire. Sonuçta savaştan herkes etkileniyor.
1: Evet.
0: Bu krizden kim karlı çıktı? Rusya karlı çıktı. Çünkü Körfez bölgesindeki ülkelerin petrol sevkiyatı da durduğu için hı hı. Rusya bir petrol üreticisi olarak öne çıktı.

0: Ne kadar ileri giderken ne kadar çok elektrik üretirsek o kadar petrole bağımlılıktan kurtulacağımızı gösteriyor.
1: Evet. Şimdi biraz iş hayatını konuşalım. Biraz böyle farklı bir geçiş yapalım. Modern iş hayatında yüksek performans olarak görülen birçok davranışın aslında kronik bir hayatta kalma refleksi olabileceği giderek daha fazla tartışılmaya başlandı günümüzde. Sürekli hızlı olmak, her sorumluluğu üstlenmek, işte kontrolü bırakmamak ve tükenme pahasına üretmeye devam etmek. Bakın bu çok kritik bir cümle. Ve özellikle kurumsal yaşamda başarı göstergesi gibi algılansa da uzun vadede ciddi zihinsel ve fiziksel yorgunluğa sebep olabiliyor. Kişi bunu fark etmiyor. Evet. Başardıkça mutlu olabiliyoruz ama hani yıpranma payı da var. Uzmanlara göre birçok çalışan farkında olmadan yük taşıyan kişi rolüne sıkışıyor. Sınır koyabilmek ve hata toleransı geliştirmek yeni dönemin en kritik becerileri arasında öne çıkıyor hatta. Peki iş dünyasının başarı diye ödüllendirilen alışkanlıkların ne kadar gerçekten sağlıklı olduğunu konuşalım ve ne kadarı yalnızca sürdürülebilir bir stres hali.
0: Evet, gerçekten bu çok enteresan bir konu. Herkes çalışıyor. Herkes çalıştığı sektörden örnekler verebilir, değil mi? Her iş yerinde böyle hamallar diyebileceğimiz tırnak içerisinde her işi yapan, her işe koşan böyle cefakar insanlar var, değil mi?
1: Joker kişiler.
0: Joker, değil mi? Onlar çok seviliyorlar, değil mi? Vazgeçilmez eleman oluyorlar. Ama belli bir süre sonra bakıyor ki kendini kullanıldığı gibi hissediyor. Ya da o joker elemanlar, çok çalışanlar, hemen sorunu çözenler vesaire, şirketin çok sevdiği insanlar eğer gerekli mükafatı alamayınca maddi, manevi vesaire, bu zaman bir küsme duygusu yaşıyorlar doğal olarak. Değil mi? Hı hı. Çünkü hayatlarını
1: tamam... Aslında kişileri kaybetmemek gerekiyor.
0: Değil mi?
1: Değil mi mevzu?
0: Evet. İşte burada da yöneticilerin ustalığı, deneyimi çok ön plana çıkıyor. Çünkü bazen böyle yeni bir insan geliyor, bir farklılık yaratığı gibi oluyor. Hemen o insana böyle yoğunlaşıyorlar. Aa, yeni insan böyle. Ama bir bakıyorsun bir tarafta her şeyi yapan bir insan var. Evet. Ve kimse de umursamıyor. Nasıl olsa yapıyor.
1: Bir yani de, artık kalıplaşmış. O zaten onu yapmak zorunda. Yani evet. Görevi, evet.
0: Bir de şimdi her işe atıldığın zaman daha sonra o senin üzerine kalıyor. Öyle bir durum da var.
1: Kötü örnek olmasın konuştuk.
0: Hayat gerçekler bunlar. Gerçi yeni nesil artık yani ben mesela kendi işe başladığım zamanları düşünüyorum. Hı-hı. İlk çalıştığım zamanlar. Şimdi böyle gülüyorum kendime. Neler yapmışım vesaire böyle. Gece 3'lerde sabah 4'lerde vesaire dergi yetiştiriyorduk. Yılbaşı günü yeni yıl kutlamasında araç verilmemişti. Eve gidememiştim mesela.
1: Şirkette mi kaldın?
0: Şirkette kalmıştım. Vay gece 2'de gittim ben. Düşünebiliyor musun? Nasıl bitti? O an mesela bir kırılma noktası yaşamıştım ben.
1: Yani unutamadınız bir an.
0: Unutamadım ben. Yani. Çünkü cefakarca çalışıyorsun, iş yetiştirdim diyorsun. Evine gidemiyorsun yeni yılda mesela. Düşün. Bunun bir sürü örnekleri de var. Bayrama gidemeyenler vardı. Çok da tatlı örnekler de var. Ama işin özü şu. Fazla kendimizi kaptırmamak lazım. Yani her zaman da bir denge kurmamız lazım.
1: Evet.
0: Çünkü her şey yüklendiği zaman bu sefer kendini yıpratıyorsun. Bir yılgınlık oluyor, değil mi?
1: Evet.
0: Çöküntü oluyor. Yani bu yazının sonunda da şeyden bahsediyor işte. Görünmez yükleri fark et. Hı hı. Senin üzerinde senin yapmaman gereken yükler var. Yapıyorsun ama farkında bile değilsin. Bir de her şeyi böyle hızlı yaptığın zaman bu sefer başka bir iş geliyor üzerine, değil mi? Öyle bir durum da var. Şimdi bunları attığınız zaman tabii müdürler, yöneticiler, değil mi? Biraz şey yaparlar tabii, ne bileyim, endişelenirler. Uyanmasın o insanlar.
1: Hız değil de işi doğru yapmak önemli. Yani hani hızlı bitireyim değil de biraz daha böyle hani doğru yapmak.
0: Bir de o benim sorumluluğum mu? Değil mi? Odunda bakmak lazım. Ama o zaman da şey oluyor tabii ki, şirkete karşı bir aidiyet duygusu da sorgulanıyor. Sonuçta yani ideal olan nedir? Herkesin böyle her işi yaptığı, sorumluluk olduğu, aidiyet duygusu,
1: birbirine yardımcı
0: bir ekip oldu.
1: Evet.
0: Abi bunun ekip karşılığında da eşit maaş, değil mi? Eşit manevi destek falan aldı. Bir ortam yaratılsın. Ama ne yazık ki öyle bir dünya yok.
1: Evet. Şimdi
0: bazıları üzülüyor, bazıları seviniyor. Bayağı acımasız.
1: Evet. Şimdi huzur evi konuşalım biraz. Neden? Çünkü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayımladığı yeni yönetmelikte huzur evlerine kabul yaşı 60'tan 70'e yükseltildi. Buna göre 60-70 yaş aralığındaki bireyler yalnızca kısmi ya da tam bağımlı olmaları durumunda huzur evi hizmetlerinden yararlanabilecekler. Yeni düzenleme kapsamında ayrıca risk esaslı önceliklendirme sistemi de var ve 4 kademeli bakım modeli de devreye alınıyor. Aktif yaş

0: Akşam ve gündüzlü bakım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu düzenleme Türkiye'de yaşlanan nüfus ve bakım hizmetlerine yönelik artan talep tartışmalarını da yeniden gündeme taşımış durumda. Peki yeni sistem yaşlı bakım hizmetlerinde nasıl bir çözüm sağlayacak?
1: Evet. Şimdi Türkiye'nin yaş ortalaması kaçtı?
0: 78 civarı.
1: 78 değil mi?
0: Evet.
1: Uzadı değil mi? Hı. Aslında 60 yaş gerçekten erken. Biraz geç kalınmış bir adım oldu. Ama bir yandan da 60'tan 70'e çıkartılması. Yani huzurevine eskiden 60 yaşında girebiliyordun. Şimdi 70'e çıkıyor. Bir anda bir 10 yıl çıkartıldı. Bu belki sorun yaratabilir mi? Onu düşünüyorum. Ama sonuçta da yaşam süreleri uzadığına göre değil mi? İnsanların da böyle kendine yani bakıma muhtaç hissettikleri yaşta ilerliyor işte. Yani 70'e yaklaşıyor vesaire. Bu gerekliydi. Ama senin dediğin gibi gerekli olmayan mesela bakıma ihtiyacı olan insanlar var vesaire. Onlara yine bu, evet, öncelik tanınacak.
0: Acil önceliklendirme durumları.
1: Asıl yapılması gereken bence şu. Şimdi Türkiye'de devlete bağlı yaklaşık 173 180 gibi huzurevi sayısı var. Bu çok az. Yani kapasite 15-20 bin arası. Özel huzurevlerin sayısı da 267. Bu da çok az. Yani Türkiye'deki yaşlanma oranına bakınca değil mi? Hızla yaşlanan bir ülke var değil mi? Evler bile artık böyle tek yaşayan insanlar çok var. 1 artı 1'ler, 2 artı 1'ler çoğaldı. Huzurevi sektörü biraz aslında yatırım fırsatı da bence. Yani buradan ne bileyim şirketleri böyle bir söyleyelim. Huzurevine yatırım yapsınlar değil mi? Birçok insan huzurevine muhtaç kalacak. Gerçi Türkiye'de değil mi? Bir aile yapısı var. Bir çekirdek aile yapısı var. Biz yaşlarımıza sahip çıkıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Yani yaşlarında hadi seni anne baba huzurevine kapatayım demiyoruz. Ki bunu yaptığın zaman da kötü evlat hissediyorsun değil mi? Hayırsız evlat oluyorsun. Ama şöyle de bir durum var. Çok ilginç. Gerçekten huzurevindeki yaşlılar huzurlu ve mutlular. Şimdi işte ne bileyim gelinler kaynanasında sorunlar olur değil mi? Yaşlı insan işte sürekli bakıma ihtiyacı olur. Evde bir huzursuzluk yaratır. Yaşlı kişi için de bu bir sorun yaratır değil mi? Ama bazıları da işte mesela huzurevinde kendi yaş grubundaki insanlarla beraber yaşıyorlar. Her gün muhabbet, her gün şey etkinlikler var vesaire. Ve sürekli doktor gözetimi var. O açıdan baktığımız zaman bazıları için de huzurevleri çok güzel bir ortam. Yani burada biraz duygusallıktan uzaklaşıp o da olabilir değil mi?
0: Evet.
1: Ama nihayetinde sonuçta yine bir şey, bir aile kurumumuz yaşlarımızı evde bakmayı daha öncelikli düşünüyor.
0: Evet. Bu düzenlemelerde umarız ki gerçekten yeterli ve dengeli olur diyelim. Ve bir diğer konumuza geçelim. Çocukların dijital platformlardaki yaş doğrulama sistemini aşmak için kullandığı yöntemler teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma var. Her 3 çocuktan biri sahte doğum tarihi yazıyor. VPN ya da aile hesaplarıyla kısıtlamaları aşıyorlar. Hatta bazı çocukların yüzlerine sahte bıyık çizerek yüz tanıma sistemlerini kandırdığı örnekleri bile var. Uzmanlar da yaş doğrulama sistemlerinin çocukları korumada önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını söylüyorlar. Özellikle VPN kullanımındaki artışa dikkat çekiliyor. Dijital mahremiyet ve gözetim tartışmaları yeniden gündemde. Peki teknoloji şirketleri çocuk güvenliği sağlarken kullanıcı özgürlüğünü mü kısıtlıyor? Yani bu nasıl olacak? Çocuklar birçok yönteme deniyor.
1: Çok tartışmalı bir konu. Hep bahsediyoruz işte çok fazla cep telefonunu, sosyal medya, oyunları kullanma hep zararından bahsediyoruz. Dünyada buna çözüm arıyor. Yaş sınırı Türkiye'de de uygulanacak yakında. Bu sorununu çözmeye çalışırken de aslında işin kolay olmadığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Avustralya ve İngiltere'den özellikle gelen haberler, bu bahsettiğin haber de önemli. 9-16 yaş arasında 1270 çocuk ve ebeveynlere yapılmış bir araştırma ve bu 1270 çocuk ve ebeveynden %32'si bypass ettiklerini, yani yaş sınırını ilerlettiklerini, küçük yaşa girmelerine izin verdiklerini, girdiklerini söylüyor yani. İtiraf var burada. %32 büyük bir oran.
0: Evet.
1: Aslında bu biliniyor. Yani VPN ne olabilir? İşte oyunlardaki mesela karakterlerin gösterilerini bile kullananlar var. Bu biraz şirketlerle de alakalı. İsterse şirketler bunu da engelleyebilirler. Ama onlar da işte

0: kişi kullansın vesaire, internet trafiği yüksek olsun dedikleri için biraz bu kontrolleri şey yapıyorlar, boş bırakıyorlar. Sonuçta böyle bir sorun olacak. Bazı aileler belki çocuklarına güveniyor, değil mi? Yani benim çocuğum biliyor, zararlarını biliyor, az kullanacak, onun için girsin diyen aileler de var. Hı hı. Ve bu evet, şöyle de bir sorun var. Mesela VPN kullandığın zaman o yaş sınırı şeyin bariyeri açıyorsun ama şöyle bir tehlike varmış. Şimdi VPN kullananları devletler zaten kontrol ediyor. Yani VPN bir anlamda internetin arka kapısından dolaşmak, değil evet. mi? Kimlikli bilgilerini vesaire saklamak. VPN'leri genelde kimler kullanıyor? Dolandırıcılar kullanıyor. Yasa dışı işleri bulaşanlar kullanıyor. Şimdi çocuklar da buna girdi. Asıl tehlike burada. Senin bahsettiğin, değil mi? Hı hı. Orada ne yapacağız? Şimdi bu çocuklar hem o tekinsiz bir ortama giriyorlar, hem de sakıncalı piyade ederler ya, sakıncalı bir duruma düşüyorlar. Hı hı. Çünkü devlet mesela onları da kontrol edecek. Bir bakacak 15 yaşında bir çocuk mesela, değil mi? Oradan belki yaramazlıkları da ortaya çıkacak. Şimdi Türkiye'de de E-Devlet üzerinden gireceğiz, değil mi?
1: Evet.
0: Bakalım o nasıl olacak? Bütün Türkiye E-Devlet üzerinden. İnşallah işler bu iş. Yani bakalım. Biraz şeyler olacak diyorum ben.
1: Tartışmalar da artıyor.
0: Tartışmalar olacak. Evet. Bir deneme yanılma olacak bence. Göreceğiz onu. Yaşayarak göreceğiz.
1: Evet. Şimdi Şezlong savaşlarını konuşalım. Malum yaz geliyor. Yunanistan'da yaşanan Şezlong savaşı bu kez mahkemeye taşındı. Bu çok ilginç bir konu. Alman bir turist tatil boyunca havuz kenarında Şezlong bulamadığı ve diğer misafirlerin sabah erken saatlerde havluyla yer kaptığı gerekçesiyle tur şirketine dava açtı. Mahkeme tatilin ayıplı hizmet kapsamında değerlendirileceğini hükmetti ve turiste yaklaşık 900 euro tazminat verilmesine karar verdi. Özellikle Avrupa'daki popüler tatil bölgelerinde yıllardır süren şezlong kapma yarışı. Türkiye'de de var bu. Tatil bölgelerimizde. Artık oteller ve tur operatörleri için hukuki risk oluşturmaya başlamış durumda bu durum. Bazı bölgelerde ise uzun süreli boş bırakılan şezlonglar için para cezası uygulamaları gündeme geliyor. Evet. Peki turizm sektöründe müşteri deneyimi artık yalnızca otelin kapasitesiyle mi, yoksa ortak alan yönetimiyle mi ölçülecek? Mesela bazı otellerde yani sabahın çok erken, örnek veriyorum 7, örnek 6. veriyorum 6. Yani bir bakıyorsunuz şezlongların üzerlerinde bir havlular var, bir şeyler var. Evet. Yani
0: bazı insanların böyle yaşam enerjisi, şaşırıyorum değil mi?
1: Evet.
0: Sabahın 6'sına girip şezlong kapmak
1: ve bütün gün o şezlong boş duruyor mesela. Bazen.
0: İspanya'da mesela şezlongda uyanlar bile oluyormuş kaptırmamak için, enteresan.
1: Orada aslında çok basit, bilmiyorum böyle bir şey olabilir mi? Mesela sabah işte temizlik görevlileri hani belli bir saatte açsalar mesela, değil hani mi? Bir şey koyulabilir izni olsa, hani mesela otellerde.
0: Yani sonuçta
1: saatlere
0: bu
1: yığılma olur diyorsun.
0: Evet, bazıları hep önceden gidecek. Buradaki vatandaş Yunanistan'ın Kof Adası'na gitmiş. Yaklaşık 8.000 euro gibi yüksek bir para vermiş. Ailece gitmiş ve diyor ki ben de yaptım aynısını diyor. Ben de sabah 6'da diyor kalktım diyor ama yine de şezlong kapamadım diyor.
1: Sabah 6'da kalkıp şezlong
0: kapamaması,
1: kapma yarışı. Evet.
0: Düşünebiliyor musun? Ya bu da aslında bir tatil.
1: Tatili
0: ya.
1: Strese çeviriyor bu durum.
0: Stresi
1: ya.
0: Yani saçmalık. Yani illa havuzun ki hadi göğe denizi kenarında da önemli de. Şimdi bu sorun nasıl çözülebilir?
1: Siz şezlong tartışması yaşadınız mı? Tatilde.
0: Yani ben şeyde ben şöyle bir tartışma yaşadım. Şeye gitmişim, bir yere gittim böyle. Her yeri şezlong kaplamış. Bir beach mafyası var biliyorsun Türkiye'de. Türkiye'de de böyle bir sorun var.
1: Evet.
0: Şimdi belediyeler izin veriyor. Belli insanlar geliyor, kiralıyorlar. Aslında orası bir anlamda da halkın da yeri. Ama öyle bir şezlongla kaplatıyorlar ki paralı mesela. Çok ufak bir alan kalıyor insanlara.
1: Evet.
0: Bunun da önlemi alınması lazım. Çok komik tablolar oluyor. Mesela Fethiye'de, Ölüdeniz'de vesaire belli bir, şimdi normalde halk yeri, sit alanları onları normalde. Evet. İnsanlar ufacık bir yerde toplu halde duruyor ve bomboş, paralı ama boş şezlonglar var. Bu da saçmalık. Hı hı. Aslında hiç böyle şey olmaması lazım. Yani böyle mafyatik böyle bir sektör olmaması lazım, değil mi? Hep örnekler veriliyor. Yani Amerika'da tut, Brezilya'da vesaire bırakın şeyi, turistik alan, bina, otel yapmak bile yasak. Kumsalların hepsi boş.
1: Evet.
0: Fransa'da mesela. Yani oradaki herkes, yani 5 yıldızlı otelde kalan da 2 yıldızlı pansiyonda kalan da aynı kumsala geliyor, aynı denize giriyor. Ha şimdi para verip şezlong

0: tepsiye de alabilirsin. Bazen gerek de kalmıyor. Ben mesela genelde 5 gibi falan denize gittiğim için genelde ihtiyaç duymuyorum. Ama buradaki çözüm ne olabilir? Mahkemede şu kararı vermiş. Demiş ki biz bunu şimdi çözemeyiz. Yani bunun bir formülü yok ama şu olabilir. Şundan dolayı ceza vermişler otel şeye, tur operatörüne. İşletme belli sayıda şezlongu ihtiva etmesi lazım. Yani evet. 1000 kişi ağırlıyorsan oraya 100 tane şezlong koyarsan tabii ki bu sorun olur. 1000 kişi ağırlıyorsan en azından 500 tane şezlong olması lazım.
1: Tabii.
0: Bu uygulanabilir aslında. Kural olarak verilebilir. Her otele gidilir. Kaç kişi kalıyorsun? Bunun işte yüzdesi hesaplanır. 1000 kişiden 300 kişi kullansa aynı anda değil mi? Hı hı. Kurallarla çözülebilir.
1: Yani bu yani en lüks otelinden daha düşük yıldızlı oteline kadar yani bütün otellerde bu
0: evet,
1: sorun
0: ya,
1: var.
0: Evet ya saçma sapan
1: yani
0: böyle.
1: Yani şezlongları yan yana dizip tek bir havlu atan mı dersiniz?
0: Evet.
1: Yani çok ilginç
0: örnekler. Bir de sabahın 6'sında 7'sinde böyle denizde böyle 200 kilometre uzağa giden yaşlılar var. Onların hayret ediyorum ben böyle. Nasıl evet. Bir enerji.
1: Şapka ve gözlükle mesela uzağa doğru. Evet oluyor. Şimdi dijital güvenliği konuşalım biraz daha. Dijital güvenlik çünkü her geçen gün daha kritik hale geliyor malumunuz. Dünya Parola Günü'nde açıklanan bir verileri konuşalım önce. Kullanıcı alışkanlıklarının pek değişmediğini gösterdi bu veriler. NordPass raporuna göre dünya genelinde en çok kullanılan şifre hala 123456. Hala daha bu şifre daha çok kullanılıyor. Admin veya 123456 gibi basit kombinasyonlar da listenin üst sıralarında yer alıyor. Uzmanlar artık sadece güçlü parola kullanımının yeterli olmadığını, çok faktörlü kimlik doğrulamalarının yani MFA sistemlerinin standart hale gelmesi gerektiğini vurguluyorlar. Özellikle veri ihlalleri ve hesap ele geçirme vakalarının artmasıyla birlikte dijital güvenlik açığı kullanıcı farkındalığına aslında dikkat çekilmeye çalışılıyor burada. Yeniden gündemin merkezinde bu konu var anlayacağınız. Peki teknoloji çağında en büyük güvenlik açığı hala kullanıcı alışkanlıkları mı?
0: Yani şimdi böyle bir sürü kart var değil mi? Bir sürü evet. Uygulama var. Her yeri şifre.
1: Ama aslında artık mesela hani 1, 2, 3, 4, 5, 6 şifre yapılmasına izin verilmiyor. Yani şöyle uygulamaya giriyorsunuz diyor ki işte şu karakter
0: evet,
1: büyük
0: evet.
1: Olsun.
0: Bazıları izin şey veriyormuş. Olsun, onları kızıyorlar
1: evet.
0: Değil mi?
1: Hı-hı.
0: Herkes uygulasın bunu. Elbette uygulasın. Ama şöyle temel bir sorun var. Yani bilmiyorum yaşımla ilgili mi bilmiyorum. Ben artık böyle şifreleri unutmaya başladım. Hatta böyle şifreyi işte belirlerken diyor ki ben bunu kesin unutmayacağım diyorum.
1: Not alın bir yere.
0: Onlar da var. Telefonlara not alıyorsun mesela. Sonra diyorsun ki ya telefonu kaptırsan. Bütün notlar.
1: Bütün parolalar.
0: Her şey var. Diyorsun bazen kağıda yazıyorum. Kağıdı kaybediyorum. Ya da kağıdı bazen yanına taşımak çalışıyorum. Hı-hı. İşte evet bazen ne yazık ki aynı şifreyi kullanıyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Yani takriben 10 tane kart olabilir, 20 tane uygulama olabilir. Yani hangi birine şifreyi akla tutacağız? Böyle de bir durum var. Tabii ki yine 1, 2, 3, 4, 5 olmasın.
1: Olmasın.
0: Biraz
1: evet.
0: Daha basit olsun. Ama o zaman da şey oluyor mesela.
1: 3, 4, 5 olmasın biraz daha basit mi olsun?
0: Pardon. Şey
1: biraz
0: olsun
1: daha yani. Zor.
0: Zor olsun ama akılda kalan olsun. Bir film vardı. İnsanların böyle cüzdanlarını çalıyorlar hı. Kartları. O İskoçya'da bir kurtuluş işte 1860 vesaire. Kartları alıp bankamatikte deniyor. Bak diyor yarısı diyor 1860 zaten diyor. Bir bakıyorlar 1860 parayı çekiyorlar. 1860
1: evet.
0: Atıyorum örnek verdim. Hı. Türkiye'de de 1453 mesela İstanbul Fethi. 1923, 1881 vesaire. Böyle akılda kalan tarihler değil mi? Hı hı. Bir şey yazdığımda insan aklına geliyor. Evet 1453 geliyor mesela. Bu da şey sakıncalı. 1453 olanlar değiştirsinler.
1: Evet.
0: Her şeyi kaybedebilirler ne yazık ki.
1: Tabii ki. Yani her dönemin parolasında.
0: Bir de aynı şifre. Şimdi bir yerde bir şifreyi kaptırdığın zaman o şifreyi dolandırıcı alıyor. Başka yerlerde de
1: diğer
0: kullanıyor.
1: Diğer yerlerde de. Ya aslında oluşturulan şifreyi kaydetme özelliğinden yani telefonunuzun kayıtlı şifreler kısmından evet. Da görebilirsiniz istediğiniz
0: zaman. O açıdan
1: zaman.
0: Güzel. Evet. Telefonlar teknolojide bir fayda sağlıyor.
1: Evet. Şimdi mutluluk hormonu olarak bilinen serotonini konuşalım. Neden konuşalım? Çünkü gerçekten yiyeceklerle arttırılıp arttırılamayacağı yeniden gündemde. Uzmanlara göre serotonin üretiminde önemli rol oynayan triptofan, evet. Yumurta, somon, kaju, yulaf ve peynir gibi besinlerde var. Ama bilim insanları tek bir besinin ruh halini mucizevi şekilde değiştirmediğini, asıl önemli olanın dengeli beslenme, sağlık sistemini koruma olduğunu vurguluyorlar. Özellikle stres, uyku düzeni ve ruh hali

0: üzerinde etkili olduğu düşünülen serotonin konusunda araştırmalar devam ediyor. Uzmanlar beslenmenin zihinsel sağlık üzerindeki etkisinin giderek daha fazla önem kazandığını da söylüyor. Peki gelecekte ruh sağlığı tedavilerinde beslenme alışkanlıkları daha merkezi bir rol mü alacak?
1: Evet, alacak. Çok güzel bir konu, tartışmalı bir konuda. Net bir karar da yok, değil mi? Şimdi triptofan, tavuk, büftek, somon, yumurta, çedar peyniri, çekirdek, ay çekirdeği.
0: Evet.
1: Yani ne kadar böyle çekirdek yediğiniz zaman mutlu oluyor.
0: Çekirdek.
1: Değil, mutlu oluyoruz değil mi? Öyle bir durum var. Antep fıstığı, çiğ ıspanak, yulaf vesaire, çiğ tohumu, bunlar da var. Ama bunlar şimdi, bunları yediğiniz zaman bunun önemli olan şey olması, beyne gitmesi lazım. Hı-hı. İşte orada iş karışıyor. Neden karışıyor? Çünkü beyne giden bir sürü şey var, protein var. Onlar arasında da bir rekabet var. Yani bunları sürekli yediğiniz zaman siz mutlu olacaksınız demiyor uzmanlar. Ha, yiyebiliyorsunuz, yiyin. Belki faydası olabilir. Bazı anlarda bir serotonin anı yükselebilir. Ama asıl ilginç olan bu triptofanı beyne kolaylaştıran madde karbonhidrat. Yani karbonhidrat yediğimiz zaman, insülin yükseldiği zaman triptofan beyne daha çabuk ulaşıyor, serotonin daha çok ortaya çıkıyor. Ama karbonhidratlar aynı zamanda böyle sakıncalı da görülüyor değil mi?
0: Evet.
1: Böyle bir durum da var. Oradan acaba böyle hamur işleri bir mutluluk sağlıyor diyoruz ya.
0: Hamur şeker... işi yani evet, seven de çok kişi var şimdi. Yani,
1: şimdi oradan yağmurdan kaçarken dolayı tutmak gibi bir şey yani. Ben böyle serotonin arttırayım diye karbonhidrat da aldığın zaman bu sefer
0: olayı yanlış oluyor. Anlamayalım.
1: Evet. Hatta rafine şekerler mutsuzluk yaratıyor. O da ayrı bir konu.
0: Evet.
1: Bitmez bu sorun.
0: Şimdi o zaman kahvelerimizi de içerken, gerçi siz çay seviyorsunuz daha çok ama yeni bir araştırma, kahvenin sağlık faydalarının sadece kafeinden değil içindeki antioksidan ve inflamatuar bileşiklerinden de kaynaklanabileceğini ortaya koydu aslında. Bu bileşiklerin yaşlanma ve stres tepkisinde rol oynayan NR4A1 adlı bir proteini etkileyebileceği belirtiliyor. Laboratuvar bulguları kahvedeki bazı kimyasalların hücresel hasarı azaltabileceği ve bazı hastalık süreçlerini yavaşlatabileceğini de gösteriyor. Uzmanlar etkinin tek mekanizmaya indirgenemeyeceğini söylüyorlar. Peki kahvenin faydaları sandığımızdan daha biyolojik bir karmaşıklık olabilir mi?
1: Evet. Bu NR4A1 reseptör değil mi?
0: Hı hı.
1: Bu hücreyi hasarını gideren değil mi? Kanser hücresinin büyümesini engelleyen önemli bir reseptör diyelim. Reseptör protein. Ve kahvedeki antioksidanlar da bunu şey yapıyor, ortaya çıkartıyor, fayda sağlıyor. Bu açıdan güzel. Ama şimdi şu da var. Şimdi bu böyle fayda sağlıyor diye işte kaç kahve içeceksin ki? Değil mi?
0: Yani uzmanlar, diyetisyenler en fazla 2 diyorlar.
1: Değil mi? Fazla kahve içmek de zararlı.
0: Evet. Ayrıca öğleden sonra kahve içmesinin doğru olmadığını söyleyen uzmanlar da var.
1: Evet. Yani çünkü uykusuzluk başlayacak bu sefer. Uykusuzluk da sigara kadar zararlı değil mi? O da var vesaire. Bunlar böyle bazen böyle sektörler şey yapıyorlar, böyle ısmarlama araştırma mı sürüyorlar bilmiyorum ama bilimsel olarak bir sorun yok. Sonuçta bu sonucu çıkartıyor. Ama birçok sonuç içerisinden bu sonucu ön plana çıkartıyor bu araştırmalar. Böyle de bir faydası var diyorum. Ben bu konuda biraz tarafsız kalıyorum.
0: Nötrüm. Biraz daha tarafsız. Siz çay sever olarak.
1: Ama baktığım kadarıyla sanki kahve daha fazla böyle faydalı gibi bir şey.
0: Evet.
1: Bir algı oluşmaya başladı bende yavaş yavaş.
0: Bir de bu en son gözüme bir haber daha çarpmıştı. Bu Türkiye'de en çok tüketilen içecekler. Hı-hı. Türk kahvesi ilk sıradaydı.
1: İlk sıraydı.
0: Evet. Ayran falan da var, çay da var ama Türk kahvesi ilk sıradaydı araştırmada. Bunun detaylarını merak eden izleyicilerimiz de bir Google'layabilir. Diyelim ve bir diğer konumuza geçelim. Alaska'daki Tracy Arm Fjordu'nda 2025 yazında dev bir heyelan, yaklaşık 64 milyon metreküp kayanın denize çökmesiyle neredeyse 500 metre yüksekliğe yüksekliğinde bir mega tsunami'ydi tetikledi.
1: 500 metre.
0: Evet. Olay şimdiye kadar kaydedilen en büyük ikinci mega tsunami olarak da değerlendirildi. Bilim insanları buzul erimesi ve zayıflayan zemin yapısının bu tür çökme risklerini de arttırdığını söylüyorlar. Olayın erken saatlerde yaşanması sayesinde turistik gemiler zarar görmedi. Uzmanlar

0: Gelecekte riskin artabileceği uyarısında da bulunuyorlar. Peki bu tür dev doğa olayları artık iklim değişikliğinin daha görünür bir sonucu diyebilir miyiz?
1: Yani Alaska'ya gidecekler dikkat etsin diyeceğim. Oraya kaç kişi gider ama turizm artık böyle çok gelişiyor. İlginç destinasyonlara gidiliyor. İyi ki diyorlar uzmanlar turistik gemilerin olmadığı bir anda. Çünkü o bölge gerçekten turistik gemilerinde uğrak yerin bir yermiş. Yani sabah 5 gibi olmuş ve aslında bu tabii ki sonradan anlaşılmış. Ve etkileri de sonradan ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Çoğu kişi haber de olmadı. Çok enteresan bir gelişme. Şimdi 64 milyon metreküp kaya.
0: 500 metre yüksekliğine.
1: Düşüyor. 64 milyon metreküp kaya şu anlama geliyormuş. 24 tane Mısır'daki büyük piramit. En büyük 24 piramidin tane. 24 tanesinin aynı anda denize düştüğünü düşünün.
0: Evet.
1: Anlık bir olay ve o anlık bir olayda da 500 metre muazzam bir tsunami. Ama bu neyse ki yani bir şey altından böyle kovaya bir şey attığın zaman evet. Bir şey fışkırır ya. Onun gibi bir şey aslında. Yani kısa süren ama devasa. O an denk geldiysen bittin.
0: Evet.
1: Yani şey gibi değil mesela bu deprem dolayısıyla bu Japonya'da falan vesaire Endonezya'da yaşanan tsunamiler gibi binlerce kilometre devam eden bir tsunami değil bu. Anlık belli bir bölgede ama hiper. Yani 500 metre dalganın ne enteresan.
0: Evet. Şimdi en büyük mega tsunamiye bakıyorum da hangisiydi diye. 1958 tarihinde Alaska'daki.
1: Yine Alaska mı?
0: Evet, 9 Temmuz'da meydana gelmiş. O zaman da 524 metre yüksekliğe ulaşmış.
1: Vay be, rekor kırılmış.
0: Evet, neredeyse rekora çok yakınmış yani bu da. Şimdi bir diğer konumuza geçelim öyleyse. Bu gerçekten çok devasa bir haber oldu. Biz de böyle ele almış olduk. Şimdi ABD'li Morgan Stanley analistlerine göre Çin elektrikli otomobillerde yakaladığı küresel üstünlüğü şimdi insansız robotlar alanına taşıyor. Raporda Çin'in hem üretim hem de tedarik zinciri avantajı sayesinde robot sektöründe hızlı bir şekilde ölçeklendiği ve şimdiden 148 ülkeye ihracat yaptığı da belirtiliyor. Yalnızca 2026'nın ilk çeyreğinde robot ihracatının 11 milyar yuanı aşması ve yatırımların büyük bir bölümünün de Çin'e yönelmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar ABD'nin daha çok yüksek teknoloji prototiplerine odaklanırken Çin'in sahada hızlı test ve seri üretim stratejisiyle öne çıktığını söylüyorlar. Peki bu hız, bu avantaj Çin'in robot teknolojilerinde bu pazarda nasıl bir tartışmasız liderliğe taşır ya da taşır mı?
1: Yani şöyle örnek vereyim. Bugün evlerimize giren robot süpürgeler 10 yıl sonra robotlara gelecek diye tahmin ediliyor. Çin yani gerçekten süper güç. Amerika bence silah sanayisiyle onunla rekabet ediyor
0: zaten
1: şu anda.
0: Zaten evet ABD ile bir güç yarışı var. Evet. Bu güç yarışında.
1: Çin, işin kötü tarafı...
0: Çin'in eli daha mı güçlü?
1: Efendim?
0: Çin'in eli daha mı güçlü?
1: Tabii daha güçlü ve işin kötü tarafı dünya Çin'e bağımlı. Bu yaşadığımız pandemilerde de görüyoruz. Çin'deki muazzam iş gücü, teknik donanım vesaire, disiplin birçok telefonundan vesaire bütün teknoloji ürünleri, spor vesaire giysiler her şey Çin'de üretiliyor. Daha ucuza, daha kaliteli. Tabii kalitesinde standartları var. Şimdi elektrikli araçlarda evet piyasayı ele geçirdiler. Aynısı motor robotlarda da olacak diye
0: evet,
1: deniyor.
0: Çin çok hızlı bir kere evet. Yani. Çok hızlı süreçleri. Test süreci hemen şey.
1: Evet ama biraz da şey aslında biz sahada görelim diyorlar. Şimdi Amerikalılar daha teknolojiyi daha gelişmiş seviyeli robotlar üretiyorlar. Daha yavaş.
0: Biraz daha uzun sürüyor diyorsun.
1: Daha uzun soluklu oluyor. Ama Çinlerde biz hemen pratik bir şekilde üretelim. Sahadaki donelerden güncelleme yapıyorlar. Robotları geliştiriyorlar vesaire. Ama bu ne oluyor? Şuradan da şöyle bir şey çıkartabiliriz. Bir Çin malını alacağın zaman biraz böyle piyasada kalmasını bekleyelim bence. İlk çıkan Çin malını almamak lazım. Öyle bir yargıya da varabiliriz belki. Ama gidişat o yönde. Gerçi şöyle bir sorun da var. Şimdi bu robotların en büyük sorunu pil süreleri. 2 saatlik pil süresi var. Bu 2 saatlik pil süresi endüstri şeyde kullanması zor. Yani anında şarj etmesi lazım. Böyle taşıma sektörü vesaire falan olabilir ama fabrika robotlarında gerçekten büyük şey içerisindeler. %42 arttırmışlar. Fabrikalardaki robotların çoğunu zaten Çinler üretiyor artık. Çin bu yolda ilerliyor. Çin'e bağımlı bir dünya olacak. Ve Çin herhalde yakın gelecekte tek süper güç olacak gibi gözüküyor.
0: Evet, teknoloji yarışı iyice kızışıyor artık. Yapay zeka stratejik varlığa da dönüşmüş durumda. Pekin ve Washington arasındaki rekabet Meta-Manus anlaşmasının iptaline de yansıdı. Aslında siz bu yapay zeka stratejisine ne diyorsunuz? Yani bakıyoruz GPT'ler var. Çin'in GPT'si. İşte evet. Bakıyoruz ABD'nin GPT'si. Yani hani birçok yapay zeka da geliştiriliyor.
1: Evet. Bu yarış... Ama mesela Batı ülkeleri, Avrupa ülkeleri şey yapıyor. Hemen bir yasak uyguluyorlar. Mesela elektrikli araçlara da bir yasak getirdiler. Daha önce bazı telefon markaları vardı, değil mi? Onu da bir ara yasakladılar. Çünkü Çin'in de şöyle bir durumu var. Veri topluyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Geçenlerde haber yaptı değil mi? Süpürge, robot süpürgede evin bir acısını çıkartıyor.
0: Evet, ben o zamandan beri robot süpürgeleri biraz farklı bakmaya başladım.
1: Yani o robotlar acaba hangi bilgileri toplayacak? Bence yine Avrupa Amerika bir veto uygulayacak. Çin robotlarını kabul etmeyecek. Ama zamanla hangi araç ucuzsa ve daha çok kullanılırsa o piyasayı ele geçirir.
0: Şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında da Paris Saint Germain Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak ilk maçta elde ettiği 5-4'lük avantaj sayesinde finale yükseldi. Bunu da konuşalım biraz. Ve Arsenal'ın rakibi oldu. Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet, beklenen oldu. İlk baş 5-4'lük maç muhteşem bir maçtı. Bir daha öyle maç izler miyiz bilemiyorum ben. Yani herkes mest oldu, futbol severler. Ya bence Paris Saint-Germain geçen seneki şeyi, hani Inter 5-0 yemişti. Arsenal'ı da yener. Belki 5 olmaz ama yine farklı net bir skorla yener diyorum. Çünkü Paris Saint-Germain büyük bir egomanya kurmak üzere futbolu çok değiştirdiler. Luis Enrique yeniden doğdu. Barcelona'da da bir dönem çok altın bir prime dönemi vardı. Şimdi 4-3-3 bir de 3-2-4-1 böyle değişken oynuyorlar. Şimdi daha önce Paris Saint-Germain çok para harcıyordu. Neymar, Mbappe, Messi ve onları yolladılar. Daha takım gençlere dayalı. Ama bu genç oyuncuların hepsi de aç ve çok yetenekli. Luis Enrique çok büyük yıldızlar da çıkarttı o aradan. Ve çok değişken taktikler uyguluyorlar. Bunun Paris'in uyguladığı taktikleri de çözmek de çok zor. Ha, bazıları klasik. Mesela oyun başlıyor, topu hemen rakip sahaya taca atıyorlar. Rakibe veriyorsun, düşünebiliyor musun? Rakibe verip oyunun alanını mesela alıyor ve geçişken oynuyorlar. Çok enteresan. Yani sağ kanat oyuncusu Hakimi mesela bir anda forvet olabiliyor. Yani muhteşem bir sistem kurdu. Çok acayip bir matematiği var. Ve bunu önlemini de alamıyorlar. Peki, bence Paris seneye ve ondan sonraki sene de devam eder düşünüyorum. Yani bu sistemi çözmek de çok zor.
0: Kupaya uzanan taraf?
1: Kesin. Bayes oranlarını bilmiyorum ben.
0: Diyorsunuz. Tamam. Şimdi bir diğer konumuza geçelim o zaman. Formula 1'i konuşalım. Mevcut V6 hibrit motor döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte 2030 ya da en geç 2031 itibarıyla V8 motorlara dönüş planını açıkladı. Şimdi daha basit, daha hafif ve daha güçlü ses karakterine sahip bir motor bu. Kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Yani yeni V6 hibrit sisteminin karmaşıklığı, enerji yönetimi ve yarış için performansta etkileri de konuşuluyor. Hem pilotlar hem de taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Mevcut düzenin sporu zorlaştırdığı görüşü de var. Peki Formula 1 bu dönüşümle gerçekten eski motor sporların ruhuna geri dönecek mi acaba?
1: Gerçi bu konu bizim evde oğlum benim Efe, büyük oğlum F1 hastası. Onları da zaman zaman tartışıyoruz. Ben çok hakim değilim ama ondan da öğrendiklerimden yola çıkarak da şimdi bu %50 elektrik, %50 normal motor şu sonucu vardı, ortaya çıkarttı. O sevdiğimiz motor gücü seti çıkmıyor artık.
0: Evet.
1: Bundan çok şikayetçiler. Yani iklim değişikliği vesaire diye 22 tane araç var. Bu 22 aracın yaktığı, saldığı karbon salınımından ne olacak diyorlar. Milyarlarca insan izliyor. Buna hiç gerek yok diyorlar. Ki bu yanlışlarına dönülecek. Yanlış da değil miyim aslında? Çok karışık bir konu. Şu

0: da var. Şimdi Formula 1 şey değil. Böyle maksimum hız değil aslında. Formula 1 virajlardaki hızlı girebilmek. Yani maksimum hız dediğin zaman çölde iki tane kocaman böyle jet motoru koyup araçları sanki füze fırlatır gibi de yarıştırabilirsin. Evet. Formula 1'in amacı teknik rekabet vesaire, sürücü kabiliyetleri, virajlardaki geçmeler vesaire. Şimdi bu sistem bunu allak bullak etti. Şimdi mesela virajlarda sürücüler yavaşlamak zorunda kalıyor. Ani fren yapıyorlar ki bataryayı dolduralım. Bataryayı dolduruyorlar. Düzlükte çok muazzam bir hıza ulaşıyorlar. Hı hı. Ama bir süre sonra yine hız kesiliyor. Hız kesildiği zaman tekrar batarya dolduruyor falan vesaire. Bunları bazı pilotlar da eğlenceli de buldu. Çok enteresan. Mesela ilk çıkış anları ve yarışta çok dinamikler değişiyor. Eskiden mesela Verstappen başlardı, bitirirdi mesela. Hamilton başlardı, bitirirdi. O yok mesela. Hı hı. Sürekli bir değişkenlik var. Bu açıdan da aslında zevkli. Bence bu V8'e dönüş nasıl olacak?
1: 2030'da gerçekleştireceği.
0: Evet, İstanbul'a da denk gelecek inşallah. Motor şirketleri de şey yaparsa, bu Mercedes, Ford, Ferrari vesaire onay da verirse 2030 olur. Hı hı. 2 yıl 30-31'i Türkiye'de V8 izleyebiliriz. Bence oran şu olabilir mesela. Yani normal motor gücü %75, elektrik motor gücü %25 olabilir. Çünkü tamamen elektriklerle vazgeçmek istemiyorlar. Bir orta yol bulurlar diye düşünüyorum.
1: Evet. Ve bir diğer konumuza geçelim. Kocaeli'de İzmit'ten Çayırova'ya uzanan ve eski İstanbul bağlantı yolu olarak bilinen yaklaşık 60 kilometrelik bir güzergah ilkbaharla birlikte doğa severlerin yeni rotası haline geldi. Biraz da bunu konuşalım. D100 karayolundan önce kullanılan bu hat bugün ormanlar, göletler, kanyonlar ve kırsal köy yollarıyla şehirden kaçışa olanak sunuyor aslında baktığımız zaman. İzmit kent ormanı ile sipahiler sevindikli denizli göletleri yürüyüş ve fotoğraf için öne çıkıyor. Roma dönemine ait taş köprü bölgenin tarihi değeri olarak ortaya çıkıyor. Kocaeli'nin sanayi kimliğinin yanında bu doğal ve aslında baktığımız zaman tarihi güzergah şehre de bambaşka bir yüz gösteriyor. Kocaeli'nin peki bu huzur yolu ilerleyen dönemde Türkiye'nin en popüler doğa rotalarından biri haline gelebilir mi?
0: Gelebilir. Görüntüler güzel. Biz evet. Unutmuşuz bu yolu. Hı hı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum yani Bursa'dan gelirken İzmit Körfezi'nden bu eski İstanbul yolunda da geçerdik. Bu D100 karayolundan sonra burası unutulmuş.
1: Evet.
0: Ama burada bir gizli bir hazine var. Kanyonlar var. 2000 yıllık Roma şeyi var.
1: Tarih de var.
0: Köprüsü
1: evet.
0: Var değil mi? Bunlar güzel. İşte 60 kilometrelik bir yol. Belki yolu biraz uzatıp biraz piknik yapıp değil mi şey yapıp ya da tamamen bu yol üzerinden böyle bir
1: sakince
0: doğa yürüyüşleri evet. De olabilir. Güzel alternatifler var. Bazen unutuyoruz. Yani İzmit'te bu kadar güzel bir yer olacağı aklıma gelmez değil mi? Ya da İstanbul'da da böyle İstanbul'a yakın köyler var mesela değil mi?
1: Evet.
0: Yani böyle güzel hazineler, gizli yerler var. Keşfetmek lazım. Böyle güzel bir şey olabilir, deneyim olabilir.
1: Evet. Bu da son haberimizdi Mehmet Bey. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Sağ olun. Ve değerli izleyenler, akılda kalanları bu son konuştuğumuz rotayla noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Morting genç travse. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
1: İdefix, İdefix.
2: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 24, Sakarya 28, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 26, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 28, Muğla 25, Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 25, Adana ve Kahramanmaraş 24, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Bolu, Rize ve Samsun 21, Karabük 22. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 24, Erzincan 21, Van ve Ardahan 15. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 25 derece.
3: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı.

Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

0: gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Burada Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnci Türkay.
1: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
0: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
1: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
0: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
1: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi, çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
0: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
1: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra'yla. Şaka yapmıyorum, daha set çalışanları gelmez.
0: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
1: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Emre Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimki

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamı.

Ayhan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

Yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem sevdiğim.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evren Can Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2020.

0: Kurumi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 24, Sakarya 28, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 26, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 28, Muğla 25, Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 25, Adana ve Kahramanmaraş 24, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Bolu, Rize ve Samsun 21, Karabük 22. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 24, Erzincan 21, Van ve Ardahan 15. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 25 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Borç yükü, bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarının toplam gelirine oranına borç yükü denilir. Kamu borç yükü denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı anlaşılır.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Morten Yenstrauss'ı.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüştüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela bal börek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibariyle yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini

ilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman sizin de kalbinize dokunacak.

Sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

Bizdence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek mümkün.

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To fly up and push forward.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: Olmak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips.
1: Peynirli.
0: Ne akı küpüfet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlenci ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin destansı başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scoob. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: Bence bunu bir daha yapma.
1: Ben Fred, bu Velma.
2: Merhaba.
1: Ve bu da Daphne.
3: Merhaba.
4: Ben Shaggy ve bu da Scooby-Doo.
0: Memnun oldum.
5: Şaka mı şeker mi?
6: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
7: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
0: Yok.
7: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
0: IKEA.
7: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
0: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı seni gibi.
8: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
9: Günaydın anne.
10: Merhaba yaş günü çocuğu.
9: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
11: Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
9: Bir gün boyunca babam geri dönecek.
10: Ne?
12: Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
9: Mümkün canım, bununla.
12: Ben babamla mı tanışacağım?
9: Oh, şuna bak.
12: Dayanmak zorlaşıyor.
9: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
12: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
9: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
12: Oldu işte. Tada!
9: Ah, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
13: Bir sorunun mu var? Dert gel.
10: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
9: Oyo.
12: Ama depo dolu diyor.
9: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bidonu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
12: Odaklanmaya çalışıyorum.
9: Odaklan.
14: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meredith de kocaman oldu. Ve sen de... Wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda.
15: Salyangoz, adın ne senin?
11: Sıradaki filmse çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
0: Hayır.
14: Geri resmen kaçırmışlar. Geri.
8: Yıl arayış.

0: başlıyor.
1: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
0: Merhaba. Ben Bilge.
1: Güzel isim.
0: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
1: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
2: Evet, Atlantik şehri.
1: Göreve odaklanamayabiliriz.
2: Hadi. Niye odaklanamayacakmışız?
3: Pamuk çeke.
4: Durdur be.
2: Yürü be Patrick. Yürü be.
0: Bahse girebilirsin.
1: Bence L'ye koy.
2: Patrick L değil ki, 7 rakamı.
1: 7 de L ile yazılır.
5: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu. Ben burada olmamalıyım.
6: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen John'un kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediniyor. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
7: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
8: Kopernik.
9: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
8: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
5: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin?
9: Yoksa? Koku yok, tat yok.
8: Dokunmak da. Gördün mü?
5: Yeter, anladım.
10: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
9: I'm feeling alive. Bu da ne?
8: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
0: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
8: Anne.
6: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
11: Ben tropik bir kuşum.
12: Kediler kuş değildir. Kediler uçamaz.
13: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın. Kediler huysuz hayvanlardır.
14: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
12: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
8: Tam gaz ileri.
15: Merhaba.
3: Kediler şehri nasıl bir yer?
16: Hey, baksana bu Carl.
17: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
16: Yavru pandayı götürüyor.

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor.
4: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
0: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım.
5: Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lance Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop, şunun haline bak, tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Lance Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lance, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.
6: Siz de gördünüz mü güvercini?
3: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
3: Yok, halleder ya.
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
3: Ellerimi özledim. I gotta stay. Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter, beni çok sıkma. Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

sporla akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyir.

da atmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

0: dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
5: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnce Türkay.
6: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
5: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
6: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
5: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
6: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi. Çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
5: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
6: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra'yla. Şaka yapmıyorum, daha set çalışanları gelmez.
5: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
6: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
5: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Apara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler. Ahpar ekranındasınız. Akılda Kalanlar programıyla karşınızdayız. Yine birçok akılda kalan konuyu ele alacağız. Ve Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Cezer'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Şimdi bugün yine akılda kalan birçok konuyu sıraladık. Tabii savunma sanayiyi en başa aldık. İsterseniz başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı saha 2026'da tanıtılan Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzesi ve Güç Han turbofan motoruna ilişkin kamuoyundaki soru işaretlerine yanıt verdi. Çok merak ve ilgi konusuydu bu iki füze. Şimdi bakanlık açıklamasına göre Yıldırım Han'ın laboratuvar testleri başarıyla tamamlandı. Saha testleri için hazırlık süreci planlanan takvim doğrultusunda

0: Aslında da devam ediyor. Füze sisteminde kullanılan ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtların tamamen yerli imkanlarla geliştirildiği vurgulandı. Güçhan'a bakıyoruz. Motorunda ise bugüne kadar 42 binlik bir LBF itki gücüne sahip 6 motorun üretildiği ve kalifikasyon testlerinin de bu yıl yapılması hedeflendiği açıklandı. Savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefleri var. Biliyorsunuz bu projeler önemli bu anlamda. Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesinin arttırma hedefinin en önemli parçalarından biri olarak gösteriliyor bu. Peki Yıldırım Han ve Güç Han projeleri Türkiye'yi savunma sanayinde hangi lige taşıyacak?
1: Yani balistik füze ligine taşıyacak bizi. Şimdi son dönemde biliyorsun Amerika İsrail İsrail'in İran'a saldırmasıyla orada İran'ın ne kadar füze sektöründe ne kadar ileri gittiğini, ne kadar gelişmiş füzelere sahip olduğunu gördük.
0: Evet.
1: İran ve daha birçok komşumuz var. Rekabet içerisinde olduğumuz, tarih boyunca savaşlar geçirdiğimiz vesaire. Biz coğrafi açıdan aslında biraz şanssız bir bölgedeyiz. Ve güçlü olmamız lazım. Güçlü olmamız için de savunma sahanın gelişmesi lazım. Füze teknolojisinde son dönemde büyük atılımlar var. Ama daha fazlası gerekiyordu. Bu en son Amerika İran-İsrail Savaşı'nda da gördük bunu. Evet. Ve o açığı kapatma adına da güzel bir haber geldi. Yıldırım Han kıta arası balistik füze. Şimdi 6000 kilometre, bu çok büyük bir menzil aslında. Avrupa'nın tamamı, Orta Doğu'nun tamamı, hatta Pakistan ve Afganistan ve Hindistan'ın kuzey bölgeleri, Orta Asya Cumhuriyetleri, Çin'in batı kısmı, Afrika kıtasının yarısı, özellikle Kuzey Afrika vesaire, Libya, Mısır, Cezayir, Orta Afrika'nın derinlikleri, hatta Atlas Okyanusu'nun doğusu ve Hint Okyanusu'nun kuzey bölümlerinin bir kısmını kapsayacak bir menzil. Yani bu füzeyi geliştirirsek, Allah korusun, kimse savaş istemez ama bir savaş oldu diyelim, biz bu menzildeki ülkeleri vurabiliriz. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi mesela hani Kuzey Kore'nin bir rahatlığı vardır ya. Böyle hep sürekli nükleer füzeler deniyorlar. Dokunulmaz ülke Kuzey Kore, değil mi?
0: Evet.
1: Yani ben yanlış önlem vermek istemiyorum. Şey açıdan söyleyeyim. Füzeleri olan ülkeler, özellikle nükleer füzeleri olanlar tabii ki dokunulmaz ülkeler oluyor. Kimse o ülkelere bulaşamıyor. Savaş ilan edemiyor. Bizim de kıta arası balistik füzemizin sahip olması bir rakiplerimiz için tehdit unsuru. Yani Türkiye'ye karşı bir saldırı, bir savaş olursa Türkiye rahatlıkla Yıldırım Han'la füzesiyle cevap verebilecek. Yani örneğin Fransa'yı vuracak değil mesela. Rusya'nın bir kısmını vuracak. Çin'in bir kısmını. Oralar çok biraz daha uzun menzilli ama Afrika, Orta Doğu vesaire çok geniş bir oyun alanımız olacak. Bu açıdan çok önemli. Aynı şekilde Güçhan, yani bu projelerin asıl kısmı motor. Yani motor kısmında da biz işi biraz halletmiş olmamız. Biraz diyorum çünkü asıl önemli kısım sahadaki testler aslında. Oradaki testler sonucunda bu proje daha da ileri gidecek inşallah. Savunma sanayimiz adına, ülke güvenliği açısından güzel bir gelişme, gurur verici bir gelişme. İnşallah bunların devamı gelir.
0: Siz böyle anlatırken ben de şeye bakıyorum. Saha 2026'da 8 milyar dolarlık sözleşme imzalandı.
1: Evet.
0: Yani bu bir rekor. Aslında Saha Expo'da bir rekor bu. Bir sonraki saha da 2027 yılında, yani Saha Expo 2027 yılında yapılacak. Ya bu rakama dair ne söylersiniz?
1: Yani bu da işte kötü komşu mal sahibi ev sahibi yapar derler ya. Zamanında bize ambargo uygulayan ülkeler oldu silahta. İsrail CIA'larımızı vermedi. Kanada bize bazı gözetleme ile ilgili araçlar var. Onları vermediler. Ambargo uyguladı. Avrupa uyguladı. Sonra biz de ne yaptık? Kendi sanayimizi, savunma sanayimizi hız verdik, geliştirdik. Ve bugün artık Türkiye savunma sanayinde önemli ülkelerden birisi. CIA biliyorsun, Hürjet vesaire, uçaklarımızı satıyoruz. Bu alanda muazzam bir gelişmemiz var. Ve tabii ki bu da başta Yunanistan, İsrail olmakta üzere bazı ülkeleri endişelendiriyor aslında. Hı hı. Türkiye bu alanda gerçekten çok ileri gitti. bunun devamı gelmesi gerekir. Zaten bu ülkelerin zenginlik, Türkiye'deki zenginlik şirket zenginliklerine bak.

0: Yurdumuzda da son dönemde savunma sanayindeki şirketlerin yukarılara doğru çıktığını da görüyoruz. Bu da güzel bir gelişme tabii ki.
1: Evet. Şimdi ABD-İran savaşının faturasını konuşalım biraz. Çünkü ABD'ye biraz pahalıya patladı. Görünen o ki ABD ile İran arasındaki gerilimin uzaması ve yüksek petrol fiyatları Amerikan tüketicisinin harcama alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Neler oluyor bir bakalım. Washington Post, ABC News anketlerine göre Amerikalıların %44'ü yüksek benzin fiyatları nedeniyle daha az araç kullanmaya başladı. %42'si de hane harcamalarını da kısmaya başladı. Tatil ve seyahat planlarını değiştirmeye başladılar. Bu oran 34'e ulaşmış durumda. ABD'de ortalama benzin fiyatı galon başına 4.43 dolarla son yılların en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Peki enerji krizi ve savaşın ekonomik etkileri ABD ekonomisinde yeni bir yavaşlama dalgasının habercisi mi?
0: Evet, mutlaka. Tabii Amerikalılar alışkın değiller böyle benzin fiyatlarının çıkmasına, inmesine vesaire. Biz o konuda çok bayağı alışkınız. Ama radikal bir değişim yani. Galon başına 3.15 dolardan 4.43'e evet. çıkması ve senin de bahsettiğin gibi %44'ü daha az araç kullanıyorum diyor, değil mi? Bu çok büyük bir oran. Çünkü Amerika'da birçok yerde hep araba. Her şey otoyollar üzerinden gidiyor.
1: Evet.
0: Yani arabayı çok kullanan, yani otomobil vesaire araçları çok kullanan bir ülke. Tabii bu da şunu gösteriyor. Yani Amerika İran'la savaş açmadan önce Venezuela'yı biliyorsun başkanını kaçırdı, değil mi? Venezuela'nın petrolünü ele geçirdi.
1: Evet.
0: Bir kısmını. Venezuela da biliyorsun en çok petrol üreten ülkelerden birisi. Şu yorumlar yapıldı. Amerika petrolünü sağlam aldı. Ondan sonra savaşı ilan etti. Savaşa başladı. Çünkü biliyordu Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla bir enerji krizinin, bir petrol krizinin yaşanacağını o da biliyordu. Ama ona rağmen Amerika'da etkilen bir krizden bahsediyoruz. Bu kriz sadece böyle araba yakıtı olarak da düşünmemek lazım. Petrolün girmediği alan yok. Değil mi? Gübre mesela. Yani bu sebze, tahıl fiyatlarındaki artışın bir nedeni de gübre fiyatlarının yükselmesi. Petrole bağlı bir ürün o da sonuçta.
1: Yani İran savaşı resmen ABD'ye servet yaktırdı diye manşetler evet. görüyorum. Fatura 29 milyar dolara ulaşmış durumda.
0: Evet. Bir de kullandıkları füzeler var. Onlar da hep para ediyor vesaire. Sonuçta savaşlar herkes etkileniyor.
1: Evet.
0: Bu krizden kim karlı çıktı? Rusya karlı çıktı. Çünkü Körfez bölgesindeki ülkelerin petrol sevkiyatı da durduğu için Rusya bir petrol üreticisi olarak öne çıktı. Aslında Amerika da bir petrol üreticisi bir ülke ama o rezervlerini saklıyor. Önce başka ülkelerin rezervlerini kullanıyor.
1: Aslında Türkiye'ye yola çıkan bir acil petrol sevkiyatı da var ABD'den evet. biliyorsunuz. Yani o da böyle bir piyasayı rahatlatma amacı taşıdığı söyleniyor Washington tarafından.
0: Evet.
1: Bakalım o nasıl
0: şimdi bu,
1: bir etki.
0: Bunun sonucu nereye varıyor? Yenilenebilir enerji. Elektriği ne kadar çok kullanırsak.
1: Zaten yenilenebilir enerji çok öne çıktı bu
0: evet.
1: dönemde.
0: Evet. Elektrik araçlar satış rekorları kırıyor. Daha da artacak. Yani elektrik alanında ne kadar ileri giderken ne kadar çok elektrik üretirsek o kadar petrol bağımlılıktan kurtulacağımızı gösteriyor.
1: Evet. Şimdi biraz iş hayatını konuşalım. Biraz böyle farklı bir geçiş yapalım. Modern iş hayatında yüksek performans olarak görülen birçok davranışın aslında kronik bir hayatta kalma refleksi olabileceği giderek daha fazla tartışılmaya başlandı günümüzde. Sürekli hızlı olmak, her sorumluluğu üstlenmek, işte kontrolü bırakmamak ve tükenme pahasına üretmeye devam etmek. Bakın bu çok kritik bir cümle. Ve özellikle kurumsal yaşamda başarı göstergesi gibi algılansa da uzun vadede ciddi zihinsel ve fiziksel yorgunluğa sebep olabiliyor. Kişi bunu fark etmiyor.
0: Evet.
1: Başardıkça mutlu olabiliyoruz ama hani yıpranma payı da var. Uzmanlara göre birçok çalışan farkında olmadan yük taşıyan kişi rolüne sıkışıyor. Sınır koyabilmek ve hata toleransı geliştirmek yeni dönemin en kritik becerileri arasında öne çıkıyor hatta. Peki iş dünyasının başarı diye ödüllendirilen alışkanlıkların ne kadar gerçekten sağlıklı olduğunu konuşalım ve ne kadarı yalnızca sürdürülebilir bir stres hali.
0: Evet, gerçekten bu çok enteresan bir konu. Herkes çalışıyor. Herkes çalıştığı sektörden örnekler verebilir, değil mi? Her iş yerinde böyle hamallar diyebileceğimiz, tırnak içerisinde her işi yapan, her işe koşan böyle cefakar insanlar var.
1: Joker mi
0: diyorsunuz?
1: Değil mi? Efendim? Joker kişiler.
0: Joker, değil mi? Onlar çok seviliyorlar, değil mi? Vazgeçilmez eleman oluyorlar. Ama belli bir süre sonra bakıyor ki

0: kendini kullanıldığı gibi hissediyor. Ya da o joker elemanlar, çok çalışanlar, hemen sorunu çözenler vesaire, şirketin çok sevdiği insanlar eğer gerekli mükafatı alamayınca, maddi, manevi vesaire, bu zaman bir küsme duygusu yaşıyorlar doğal olarak. Değil mi? Hı hı. Çünkü hayatlarını
1: tamam... Aslında kişileri kaybetmemek gerekiyor.
0: Değil mi?
1: Değil mi mevzu?
0: Evet. İşte burada da yöneticilerin ustalığı, deneyimi çok ön plana çıkıyor. Hı hı. Çünkü bazen böyle yeni bir insan geliyor, bir farklılık yaratığı gibi oluyor. Hemen o insana böyle yoğunlaşıyorlar. Aa, yeni insan böyle. Ama bir bakıyorsun bir tarafta her şeyi yapan bir insan var. Evet. Ve kimse de umursamıyor. Nasıl olsa yapıyor.
1: Bir yani de, artık kalıplaşmış. O zaten onu yapmak zorunda. Yani evet. Görevi, evet.
0: Bir de şimdi her işe atıldığı zaman daha sonra o senin üzerine kalıyor. Öyle bir durum da var.
1: Buradan kötü örnek olmasın konuştuklarımız Mevlüt
0: Bey. Hayat gerçekler bunlar. Gerçi yeni nesil artık, yani ben mesela kendi işe başladığım zamanları düşünüyorum. Hı-hı. İlk çalıştığım zamanlar. Şimdi böyle gülüyorum kendime. Neler yapmışım vesaire böyle. Gece 3'lerde, sabah 4'lerde vesaire dergi yetiştiriyorduk. Yılbaşı günü, yeni yıl kutlamasında araç verilmemişti. Eve gidememiştim mesela.
1: Aa, şirkette mi kaldın?
0: Şirkette kalmıştım. Vay gece be. 2'de gittim ve düşünebiliyor musun? Nasıl bitti? O an mesela bir kırılma noktası yaşamıştım ben.
1: Yani unutamadığınız bir anmış.
0: Unutamadım yani. Çünkü cefakarca çalışıyorsun, iş yetiştireyim diyorsun. Evine gidemiyorsun yeni yılda mesela. Düşün. Bunun bir sürü örnekleri de var. Bayrama gidemeyenler vardı. Çok da tatlı örnekler de var. Ama işin özü şu. Fazla kendimizi kaptırmamak lazım. Hı hı. Yani her zaman da bir denge kurmamız lazım.
1: Evet.
0: Çünkü her şey yüklendiği zaman bu sefer kendini yıpratıyorsun. Bir yılgınlık oluyor değil mi?
1: Evet.
0: Çöküntü oluyor. Yani bu yazının sonunda da şeyden bahsediyor işte. Görünmez yükleri fark et. Hı hı. Senin üzerinde senin yapmaman gereken yükler var. Yapıyorsun ama farkında bile değilsin. Bir de her şeyi böyle hızlı yaptığın zaman bu sefer başka bir iş geliyor üzerine. Değil mi? Öyle bir durum da var. Şimdi bunları attığın zaman tabii müdürler, yöneticiler değil mi? Biraz şey yaparlar da, ne bileyim, endişelenirler.
1: Ya aslında uyanmasın hız değil de o insanlar. Hız değil de işi doğru yapmak önemli. Yani hani hızlı bitireyim değil de evet. Biraz daha böyle hani doğru
0: bir
1: yapmak.
0: Bir de o benim lazım. Sorumluluğum mu? Değil mi? Odun da bakmak lazım. Ama o zaman da şu oluyor tabii ki. Şirkete karşı bir aidiyet duygusu da sorgulanıyor. Sonuçta yani ideal olan nedir? Herkesin böyle her işi yaptığı, sorumluluk olduğu, aidiyet
1: duygusu, herkesin birbirine yardımcı olduğu,
0: birbirine yardımcı bir ekip olduğu. Evet. Abi bunun ekip karşılığında da eşit maaş değil mi, eşit manevi destek falan aldığı bir ortam yaratılsın. Ama ne yazık ki öyle bir dünya yok.
1: Evet. Şimdi
0: bazıları üzülüyor, bazıları seviniyor. Hayat acımasız.
1: Evet. Şimdi huzur evi konuşalım biraz. Neden? Çünkü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayımladığı yeni yönetmelikte huzur evlerine kabul yaşı 60'tan 70'e yükseltildi. Buna göre 60-70 yaş aralığındaki bireyler yalnızca kısmi ya da tam bağımlı olmaları durumunda huzur evi hizmetlerinden yararlanabilecekler. Yeni düzenleme kapsamında ayrıca risk esaslı önceliklendirme sistemi de var ve 4 kademeli bakım modeli de devreye alınıyor. Aktif yaşam ve gündüzlü bakım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu düzenleme Türkiye'de yaşlanan nüfus ve bakım hizmetlerine yönelik artan talep tartışmalarını da yeniden gündeme taşımış durumda. Peki yeni sistem yaşlı bakım hizmetlerinde nasıl bir çözüm sağlayacak?
0: Evet. Şimdi Türkiye'nin yaş ortalaması kaçtı?
1: 78 civarı.
0: 78 değil mi?
1: Evet.
0: Uzadı değil mi? Hı. Aslında 60 yaş gerçekten erken. Biraz geç kalınmış bir adım oldu. Ama bir yandan da 60'tan 70'e çıkartılması. Yani huzur evine eskiden 60 yaşında girebiliyordun. Şimdi 70'e çıkıyor. Bir anda bir 10 yıl çıkartıldı. Hı hı. Bu belki sorun yaratabilir mi? Onu düşünüyorum. Ama sonuçta da yaşam süreleri uzadığına göre değil mi? İnsanların da böyle kendine yani bakıma muhtaç hissettikleri yaşta ilerliyor işte. Yani 70'e yaklaşıyor vesaire. Bu gerekliydi. Ama senin dediğin gibi gerekli olmayan mesela bakıma ihtiyacı olan insanlar var vesaire. Onlara yine bu, evet, öncelik tanınacak.
1: Acil önceliklendirme hı. durumları.
0: Asıl yapılması gereken bence şu. Hı hı. Şimdi Türkiye'de devlete bağlı yaklaşık 173 180 gibi huzur evi sayısı var. Bu çok az. Yani kapasite 15-20 bin arası. Özel huzur evlerinin sayısı da 267. Bu da çok az. Yani Türkiye'deki yaşlanma oranına bakınca değil mi? Hızla yaşlanan bir ülke var. Değil mi? Evler bile artık bile

0: tek yaşayan insanlar çok var. 1 artı 1'ler, 2 artı 1'ler çoğaldı. Huzur evi sektörü biraz aslında yatırım fırsatı da bence. Yani buradan ne bileyim şirketleri böyle bir söyleyelim. Huzur evine yatırım yapsınlar değil mi? Birçok insan huzur evine muhtaç kalacak. Gerçi Türkiye'de değil mi bir aile yapısı var. Bir çekirdek aile yapısı var. Biz yaşlarımıza sahip çıkıyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Yani yaşlarında hadi seni anne baba huzur evine kapatayım demiyoruz. Ki bunu yaptığın zaman da kötü evlat hissediyorsun değil mi? Hayırsız evlat oluyorsun. Ama şöyle de bir durum var çok ilginç. Gerçekten huzur evindeki yaşlılar huzurlu ve mutlular. Şimdi işte ne bileyim gelinler kaynanasında sorunlar olur değil mi? Yaşlı insan işte sürekli bakıma ihtiyacı olur. Evde bir huzursuzluk yaratır. Yaşlı kişi için de bu bir sorun yaratır değil mi? Ama bazıları da işte mesela huzur evinde kendi yaş grubundaki insanlarla beraber yaşıyorlar. Her gün muhabbet, her gün şey etkinlikler var vesaire. Ve sürekli doktor gözetimi var. O açıdan baktığımız zaman bazıları için de huzur evleri çok güzel bir ortam. Yani burada biraz duygusallıktan uzaklaşıp o da olabilir değil mi?
1: Evet.
0: Ama nihayetinde sonuçta yine bir şey, bir aile kurumumuz yaşlarımızı evde bakmayı daha öncelikli düşünüyor.
1: Evet. Bu düzenlemelerde umarız ki gerçekten yeterli ve dengeli olur diyelim. Ve bir diğer konumuza geçelim. Çocukların dijital platformlardaki yaş doğrulama sistemini aşmak için kullandığı yöntemler teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma var. Her 3 çocuktan biri sahte doğum tarihi yazıyor. VPN ya da aile hesaplarıyla kısıtlamaları aşıyorlar. Hatta bazı çocukların yüzlerine sahte bıyık çizerek yüz tanıma sistemlerini kandırdığı örnekleri bile var. Uzmanlar da yaş doğrulama sistemlerinin çocukları korumada önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını söylüyorlar. Özellikle VPN kullanımındaki artışa dikkat çekiliyor. Dijital mahremiyet ve gözetim tartışmaları yeniden gündemde. Peki teknoloji şirketleri çocuk güvenliği sağlarken kullanıcı özgürlüğünü mü kısıtlıyor? Yani bu nasıl olacak? Çocuklar birçok yönteme deniyor.
0: Çok tartışmalı bir konu. Hep evet. Bahsediyoruz işte çok fazla cep telefonunu, sosyal medya, oyunları kullanma hep zararından bahsediyoruz. Hı-hı. Dünyada buna çözüm arıyor. Yaş sınırı Türkiye'de de uygulanacak yakında. Bu sorununu çözmeye çalışırken de aslında işin kolay olmadığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Avustralya ve İngiltere'den özellikle gelen haberler, bu bahsettiğin haber de önemli. 9-16 yaş arasında 1270 çocuk ve ebeveynlere yapılmış bir araştırma ve bu 1270 çocuk ve ebeveynden %32'si bypass ettiklerini, yani yaş sınırını ihlal ettiklerini, küçük yaşa girmelerine izin verdiklerini, girdiklerini söylüyor yani. İtiraf var burada. %32 büyük bir oran.
1: Evet.
0: Aslında bu biliniyor. Yani VPN ne olabilir? İşte oyunlardaki mesela karakterlerin görsellerini bile kullananlar var. Bu biraz şirketlerle de alakalı. İsterse şirketler bunu da engelleyebilirler. Ama onlar da işte çok kişi kullansın vesaire, internet trafiği yüksek olsun dedikleri için biraz bu kontrolleri şey yapıyorlar, boş bırakıyorlar. Sonuçta böyle bir sorun olacak. Bazı aileler belki çocuklarına güveniyor değil mi? Yani benim çocuğum biliyor, zararlarını biliyor, az kullanacak. Onun için girsin diyen aileler de var. Hı hı. Ve bu evet, şöyle de bir sorun var. Mesela VPN kullandığın zaman o yaş sınırı şeyin bariyeri açıyorsun ama şöyle bir tehlike varmış. Şimdi VPN kullananları devletler zaten kontrol ediyor. Hı hı. Yani VPN bir anlamda internetin arka kapısından dolaşmak değil evet. mi? Kimlikli bilgilerini vesaire saklamak. VPN'leri genelde kimler kullanıyor? Dolandırıcılar kullanıyor. Yasa dışı işleri bulaşanlar kullanıyor. Şimdi çocuklar da buna girdi. Asıl tehlike burada. Senin bahsettiğin değil mi?
1: Hı hı.
0: Orada ne yapacağız? Şimdi bu çocuklar hem o tekinsiz bir ortamı giriyorlar hem de sakıncalı piyade ederler ya, sakıncalı bir duruma düşüyorlar.
1: Hı hı.
0: Çünkü devlet mesela onları da kontrol edecek. Bir bakacak 15 yaşında bir çocuk mesela değil mi? Oradan belki yaramazlıkları da ortaya çıkacak. Şimdi Türkiye'de de E-Devlet üzerinden gireceğiz değil mi?
1: Evet.
0: Bakalım o nasıl olacak? Bütün Türkiye E-Devlet üzerinden. İnşallah işler bu iş. Yani bakalım. Biraz şeyler olacak diyorum ben.
1: Tartışmalar da artıyor.
0: Tartışmalar olacak. Evet. Bir deneme yanılma olacak bence. Göreceğiz onu, yaşayarak göreceğiz.
1: Evet. Şimdi Şezlong savaşlarını konuşalım. Malum yaz geliyor. Yunanistan'da

0: tatil bölgelerimizde. Artık oteller ve tur operatörleri için hukuki risk oluşturmaya başlamış durumda bu durum. Bazı bölgelerde ise uzun süreli boş bırakılan şezlonglar için para cezası uygulamaları gündeme geliyor. Evet. Peki turizm sektöründe müşteri deneyimi artık yalnızca otelin kapasitesiyle mi yoksa ortak alan yönetimiyle mi ölçülecek? Mesela bazı otellerde yani sabahın çok erken, örnek veriyorum 7, örnek 6. veriyorum 6. Yani bir bakıyorsunuz şezlongların üzerinde bir havlular var, bir şeyler var. Evet. Yani
1: bazı insanların böyle yaşam enerjisi şaşırıyorum değil mi?
0: Evet.
1: Sabahın altısına gidip şezlong kapmak
0: ve bütün gün o şezlong boş duruyor mesela. Bazen.
1: İspanya'da mesela şezlongda uyanlar bile oluyormuş kaptırmamak için, enteresan.
0: Orada aslında çok basit, bilmiyorum böyle bir şey olabilir mi? Mesela sabah işte temizlik görevlileri hani belli bir saatte açsalar mesela, değil hani mi? Bir şey koyulabilir izni olsa hani mesela otellerde.
1: Yani sonuçta bu
0: yığılma olur diyorsun.
1: Evet, bir bazıları hep önceden gidecek. Buradaki vatandaş Yunanistan'ın Kof Adası'na gitmiş. Yaklaşık 8.000 euro gibi yüksek bir para vermiş. Ailece gitmiş ve diyor ki ben de yaptım aynısını diyor. Ben de sabah 6'da diyor kalktım diyor ama yine diyor şezlong kapamadım diyor.
0: Sabah 6'da kalkıp şezlong kapamaması, evet.
1: Düşünebiliyor musunuz? Ya bu da aslında bir tatil mi ya?
0: Tatili strese çeviriyor bu
1: durum
0: ya.
1: Strese yani saçmalık. Yani illa havuzun ki hadi göğe deniz kenarında da önemli de. Şimdi bu sorun nasıl çözülebilir?
0: Siz şezlong tartışması yaşadınız mı? Tatilde.
1: Yani ben şeyde ben şöyle bir tartışma yaşadım. Şeye gitmişim, bir yere gittim böyle. Her yeri şezlong kaplamış. Bir beach mafyası var biliyorsun Türkiye'de. Türkiye'de de böyle bir sorun var.
0: Evet.
1: Şimdi belediyeler izin veriyor. Belli insanlar geliyor, kiralıyorlar. Aslında orası bir anlamda da halkın da yeri. Ama öyle bir şezlongla kaplatıyorlar ki paralı mesela. Çok ufak bir alan kalıyor insanlara.
0: Evet.
1: Bunun da önlemi alınması lazım. Çok komik tablolar oluyor. Mesela Fethiye'de, Ölüdeniz'de vesaire belli bir, şimdi normalde halk yeri, sit alanları onları normalde. Evet. İnsanlar ufacık bir yerde toplu halde duruyor ve bomboş, paralı ama boş şezlonglar var. Bu da saçmalık. Hı hı. Aslında hiç böyle şey olmaması lazım. Yani böyle mafyatik böyle bir sektör olmaması lazım değil mi? Hep örnekler veriliyor. Yani Amerika'da tut, Brezilya'da vesaire bırakın şeyi turistik alan bina, otel yapmak bile yasak. Kumsalların hepsi boş.
0: Evet.
1: Fransa'da mesela. Yani oradaki herkes yani 5 yıldızlı otelde kalan da 2 yıldızlı pansiyonda kalan da aynı kumsala geliyor, aynı denize giriyor. Ha şimdi para verip şezlong şemsiye de alabilirsin. Bazen gerek de kalmıyor. Ben mesela genelde 5 gibi falan denize gittiğim için genelde ihtiyaç duymuyorum. Ama buradaki çözüm ne olabilir? Mahkeme de şu kararı vermiş. Demiş ki biz bunu şimdi çözemeyiz. Yani bunun bir formülü yok ama şu olabilir. Şundan dolayı ceza vermişler otel tur operatörüne. İşletme belli sayıda şezlongu ihtiva etmesi lazım. Yani evet. 1000 kişi ağırlıyorsan oraya 100 tane şezlong koyarsan tabii ki bu sorun olur. 1000 kişi ağırlıyorsan en azından 500 tane şezlong olması lazım.
0: Tabii.
1: Bu uygulanabilir aslında. Kural olarak verilebilir. Her otele gidilir. Kaç kişi kalıyorsun? Bunun işte yüzdesi hesaplanır. 1000 kişiden 300 kişi kullansa aynı anda değil mi? Hı hı. Kurallarla çözülebilir.
0: Yani bu yani en lüks otelinden daha düşük yıldızlı oteline kadar yani bütün otellerde bu
1: evet,
0: sorun
1: ya,
0: var.
1: Saçma sapan
0: yani
1: böyle
0: şezlongları yan yana dizip tek bir havlu atan mı dersiniz?
1: Evet.
0: Yani çok ilginç
1: bir
0: örnekler var.
1: Sabahın 6'sında 7'sinde böyle denizde böyle 200 kilometre uzağa giden yaşlılar var. Onların hayret ediyorum ben böyle nasıl evet. Bir enerji.
0: Şapka ve gözlükle mesela uzağa doğru. Evet oluyor. Şimdi dijital güvenliği konuşalım biraz daha. Dijital güvenlik çünkü her geçen gün daha kritik hale geliyor malumunuz. Dünya Parola Günü'nde açıklanan bir verileri konuşalım önce. Kullanıcı alışkanlıklarının pek değişmediğini gösterdi bu veriler. NordPass raporuna göre dünya genelinde en çok kullanılan şifre hala 1-2-3-4-5-6. Hala bu şifre daha çok kullanılıyor. Admin veya 1-2-3-4-5 gibi basit kombinasyonlar da listenin üst sıralarında yer alıyor. Uzmanlar artık sadece güçlü parola kullanımının yeterli olmadığını, çok faktörlü kimlik doğrulamalarının yani MFA sistemlerinin standart hale gelmesi gerektiğini vurguluyorlar. Özellikle veri ihlalleri ve hesap

0: ele geçirme vakalarının artmasıyla birlikte dijital güvenlik açığı, kullanıcı farkındalığına aslında dikkat çekilmeye çalışılıyor burada. Yeniden gündemin merkezinde bu konu var anlayacağınız. Peki teknoloji çağında en büyük güvenlik açığı hala kullanıcı alışkanlıkları mı?
1: Yani şimdi böyle bir sürü kart var değil mi? Bir sürü uygulam var. Her yeri şifre.
0: Ama aslında artık mesela hani 1, 2, 3, 4, 5, 6 şifrenin yapılmasına izin verilmiyor. Yani şöyle uygulamaya giriyorsunuz diyor ki işte şu karakter büyük olsun.
1: Bazıları izin veriyormuş. Onlara kızıyorlar değil mi? Herkes uygulasın bunu. Elbette uygulasın. Ama şöyle temel bir sorun var. Yani bilmiyorum yaşınla ilgili mi bilmiyorum. Ben artık böyle şifreleri unutmaya başladım. Hatta böyle şifreyi işte belirlerken diyor ki ben bunu kesin unutmayacağım diyorum.
0: Not alın bir yere.
1: Onlar da var. Telefonuna not alıyorsun mesela. Sonra diyorsun ki ya telefonu kaptırsan bütün notlar
0: bütün parolalar.
1: Her şey var. Diyorsun bazen kağıda yazıyorum. Kağıdı kaybediyorum. Ya da kağıdı bazen yanına taşımak çalışıyorum. İşte evet bazen ne yazık ki aynı şifreyi kullanıyoruz değil mi? Evet. Yani takriben 10 tane kart olabilir, 20 tane uygulama olabilir. Yani hangi birine şifreyi akla tutacağız? Böyle de bir durum var. Tabii ki yine 1, 2, 3, 4, 5 olmasın.
0: Olmasın.
1: Biraz daha basit olsun. Ama o zaman da şey oluyor mesela.
0: 3, 4, 5 olmasın biraz daha basit mi olsun?
1: Pardon.
0: Şey biraz olsun, daha zor.
1: Zor olsun ama akılda kalan olsun. Bir film vardı. İnsanların böyle cüzdanlarını çalıyorlar, kartları. O İskoçya'da bir kurtuluş işte 1860 vesaire. Kartları alıp bankamatikte deniyor. Bak diyor, yarısı diyor 1860 zaten diyor. Bir bakıyorlar 1860, parayı çekiyorlar. 1860 atıyorum, örnek verdim. Türkiye'de de 1453 mesela İstanbul Fethi, 1923, 1881 vesaire. Böyle akılda kalan tarihler değil mi? Bir şey yazdığımda insan aklına giriyor. Evet 1453 geliyor mesela. Bu da şey sakıncalı. 1453 olanlar değiştirsinler.
0: Evet.
1: Her şeyi kaybedebilirler ne yazık ki.
0: Tabii ki. Yani her dönemin parolasında
1: bir de böyle... aynı şifre. Şimdi bir yerde bir şifreyi kaptırdığın zaman o şifreyi dolandırıcı alıyor. Başka yerlerde de
0: diğer
1: kullanıyor.
0: Diğer yerlerde de. Ya aslında oluşturulan şifreyi kaydetme özelliğinden yani telefonunuzun kayıtlı şifreler kısmından da görebilirsiniz istediğiniz zaman.
1: O açıdan
0: zaman.
1: Güzel. Evet. Telefonlar teknolojide bir fayda sağlıyor.
0: Evet. Şimdi mutluluk hormonu olarak bilinen serotonini konuşalım. Neden konuşalım? Çünkü gerçekten yiyeceklerle artırılıp artırılamayacağı yeniden gündemde. Uzmanlara göre serotonin üretiminde önemli rol oynayan triptofan, yumurta, somon, kaju, yulaf ve peynir gibi besinlerde var. Ama bilim insanları tek bir besinin ruh halini mucizevi şekilde değiştirmediğini, asıl önemli olanın dengeli beslenme, sağlık sistemini koruma olduğunu vurguluyorlar. Özellikle stres, uyku düzeni ve ruh hali üzerinde etkili olduğu düşünülen serotonin konusunda araştırmalar devam ediyor. Uzmanlar beslenmenin zihinsel sağlık üzerindeki etkisinin giderek daha fazla önem kazandığını da söylüyor. Peki gelecekte ruh sağlığı tedavilerinde beslenme alışkanlıkları daha merkezi bir rol mü alacak?
1: Evet alacak. Çok güzel bir konu. Tartışmalı bir konuda. Net bir karar da yok. Değil mi? Şimdi triptofan tavuk, büftek, somon, yumurta, çedar peyniri, çekirdek, ay çekirdeği.
0: Evet.
1: Yani ne kadar böyle çekirdek gittiği zaman mutlu oluyor.
0: Bildiğimiz
1: mutlu oluyoruz değil mi? Öyle bir durum var. Antep fıstığı, çiğ ıspanak, yulaf vesaire, çiğ tohumu bunlar da var. Ama bunlar şimdi bunları yediğin zaman bunun önemli olan şey olması, beyine gitmesi lazım. Hı-hı. İşte orada iş karışıyor. Neden karışıyor? Çünkü beyine giden bir sürü şey var, protein var. Onlar arasında da bir rekabet var. Yani bunları sürekli yediğiniz zaman siz mutlu olacaksınız demiyor uzmanlar. Ha, yiyebiliyorsunuz, yiyin. Belki faydası olabilir. Bazı anlarda bir serotonin anı yükselebilir. Ama asıl ilginç olan bu triptofanı beyne kolaylaştıran madde karbonhidrat. Yani karbonhidrat yediğimiz zaman, insülin yükseldiği zaman triptofan beyne daha çabuk ulaşıyor, serotonin daha çok ortaya çıkıyor. Ama karbonhidratlar aynı zamanda böyle sakıncalı da görülüyor değil mi?
0: Evet.
1: Böyle bir durum da var. Oradan acaba böyle hamur işleri bir mutluluk sağlıyor diyoruz ya.
0: Hamur
1: şeker...
0: işi yani evet seven de çok kişi var şimdi. Yani,
1: şimdi oradan yağmurdan kaçarken dolu tutmak gibi bir şey yani. Ben böyle serotonin arttırayım diye karbonhidrat da aldığınız zaman bu sefer
0: olayı yanlış tutuluyor. Anlamayalım.
1: Evet. Hatta rafine şekerler mutsuzluk yaratıyor. O da ayrı bir konu.
0: Evet.
1: Bitmez bu sorun.
0: Şimdi o zaman kahvelerimizi de içerken, gerçi siz çay seviyorsunuz daha çok ama yeni bir araştırma kahvenin sağlık faydalarının sadece kafeinden değil içindeki antioksidan ve inflamatuar bileşiklerinden de kaynaklanabileceğini ortaya koydu aslında. Bu bileşiklerin yaşlanma ve stres tepkisinde rol oynayan NR4A1 adlı bir proteini etkileyebileceği belirtiliyor. Laboratuvar bulguları kahvedeki bazı kimyasalların hücresel hasarı azaltabileceği ve bazı hastalık süreçlerini yavaşlatabileceğini de gösteriyor. Uzmanlar etkinin tek mekanizmaya indirgenemeyeceğini söylüyorlar. Peki kahvenin faydaları sandığımızdan daha biyolojik bir karmaşıklık olabilir mi?
1: Evet. Bu NR4A1 reseptör değil mi? Hı hı. Bu hücreyi hasarını gideren değil mi? Kanser hücresinin büyümesini engelleyen önemli bir reseptör diyelim. Reseptör, evet. Protein. Ve kahvedeki antioksidanlar da bunu şey yapıyor, ortaya çıkartıyor, fayda sağlıyor. Bu açıdan güzel. Ama şimdi şu da var. Şimdi bu böyle fayda sağlıyor diye işte kaç kahve içeceksin ki? Değil mi?
0: Yani uzmanlar, diyetisyenler en fazla 2 diyorlar.
1: Değil mi? Fazla kahve içmek de zararlı.
0: Evet. Ayrıca öğleden sonra kahve içmesinin doğru olmadığını söyleyen uzmanlar da var.
1: Evet. Yani çünkü uykusuzluk başlayacak bu sefer. Uykusuzluk da sigara kadar zararlı. Değil mi? O da var vesaire. Bunlar böyle bazen böyle sektörler şey yapıyorlar böyle. Ismarlama araştırma mı sürüyorlar bilmiyorum ama bilimsel olarak bir sorun yok. Sonuçta bu sonucu çıkartıyor. Ama evet. Birçok sonuç içerisinden bu sonucu ön plana çıkartıyor bu araştırmalar. Böyle de bir faydası var diyorum. Ben bu konuda biraz tarafsız kalıyorum.
0: Nötrüm. Biraz daha tarafsız. Siz çay sever olarak.
1: Ama baktığım kadarıyla sanki kahve daha fazla böyle faydalı gibi bir şey.
0: Evet.
1: Bir algı oluşmaya başladı bende yavaş yavaş.
0: Bir de bu en son gözüme bir haber daha çarpmıştı. Bu Türkiye'de en çok tüketilen içecekler. Hı-hı. Türk kahvesi ilk sıradaydı.
1: İlk sıraydı.
0: Evet. Ayran falan da var, çay da var ama Türk kahvesi ilk sıradaydı araştırmada. Bunun detaylarını merak eden izleyicilerimiz de bir Google'layabilir. Diyelim ve bir diğer konumuza geçelim. Alaska'daki Tracy Arm Fiyordu'nda 2025 yazında dev bir heyelan yaklaşık 64 milyon metreküp kayanın denize çökmesiyle neredeyse 500 metre yüksekliğinde bir mega tsunami'yi tetikledi.
1: 500 metre.
0: Evet. Olay şimdiye kadar kaydedilen en büyük ikinci mega tsunami olarak da değerlendirildi. Bilim insanları buzul erimesi ve zayıflayan zemin yapısının bu tür çökme risklerini de arttırdığını söylüyorlar. Olayın erken saatlerde yaşanması sayesinde turistik gemiler zarar görmedi. Uzmanlar gelecekte riskin artabileceği uyarısında da bulunuyorlar. Peki bu tür dev doğa olayları artık iklim değişikliği daha görünür bir sonucu diyebilir miyiz?
1: Yani Alaska'ya gidecekler dikkat etsin diyeceğim. Oraya kaç kişi gider ama turizm artık böyle çok gelişti. İlginç destinasyonlara gidiliyor. İyi ki diyorlar uzmanlar, turistik gemilerin olmadı bir anda. Çünkü o bölge gerçekten turistik gemilerin de uğrak yerin bir yermiş. Yani sabah 5 gibi olmuş ve aslında bu tabii ki sonradan anlaşılmış. Ve etkileri de sonradan ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Çoğu kişi haber de olmadı. Çok enteresan bir gelişme. Şimdi 64 milyon metreküp kaya. Hı hı.
0: 500 metre yüksekliğine.
1: Düşüyor. Hı hı. 64 milyon metreküp kaya şu anlama geliyormuş. 24 tane Mısır'daki büyük piramit. En büyük
0: 24
1: piramitin
0: tane.
1: 24 tanesinin aynı anda denize devasa düştüğünü düşünün.
0: Evet.
1: Anlık bir olay ve o anlık bir olayda da 500 metre muazzam bir tsunami. Ama bu neyse ki yani bir şey attığından böyle kovaya bir şey attığın zaman
0: evet,
1: bir şey fışkırıyor. Onun gibi bir şey aslında. Yani kısa süren ama devasa. O an denk geldiysen bittin.
0: Evet.
1: Yani şey gibi değil mesela bu deprem dolayısıyla bu Japonya'da falan vesaire Endonezya'da yaşanan tsunamiler gibi binlerce kilometre devam eden bir tsunami değil bu. Hı hı. Anlık belli bir bölgede ama hiper. Yani 500 metre dalganın ne enteresan.
0: Evet. Şimdi en büyük mega tsunami'ye bakıyorum da hangisiydi diye. 1958 tarihinde Alaska'daki.
1: Yine Alaska mı?
0: Evet, 9 Temmuz'da meydana gelmiş. O zaman da 524 metre yüksekliğe ulaşmış.
1: Vay be, rekor kırılmış.
0: Evet, neredeyse rekora çok yakınmış yani bu da. Şimdi bir diğer konumuza geçelim öyleyse. Bu gerçekten

0: Çok devasa bir haber oldu, biz de böyle ele almış olduk. Şimdi ABD'li Morgan Stanley analistlerine göre Çin elektrikli otomobillerde yakaladığı küresel üstünlüğü şimdi insansız robotlar alanına da taşıyor. Raporda Çin'in hem üretim hem de tedarik zinciri avantajı sayesinde robot sektöründe hızlı bir şekilde ölçeklendiği ve şimdiden 148 ülkeye ihracat yaptığı da belirtiliyor. Yalnızca 2026'nın ilk çeyreğinde robot ihracatının 11 milyar yuanı aşması ve yatırımların büyük bir bölümünün de Çin'e yönelmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar ABD'nin daha çok yüksek teknoloji prototiplerine odaklanırken Çin'in sahada hızlı test ve seri üretim stratejisiyle öne çıktığını söylüyorlar. Peki bu hız, bu avantaj Çin'in robot teknolojilerinde bu pazarda nasıl bir tartışmasız liderliğe taşır ya da taşır mı?
1: Yani şöyle örnek vereyim. Bugün evlerimize giren robot süpürgeler 10 yıl sonra robotlara gelecek diye tahmin ediliyor. Çin yani gerçekten süper güç. Amerika bence silah sanayisiyle onunla rekabet ediyor şu
0: Zaten
1: anda.
0: evet, ABD ile bir güç yarışı var. Bu
1: Evet.
0: güç yarışında
1: Çin işin kötü tarafı
0: Çin'in eli daha mı güçlü?
1: efendim?
0: Çin'in eli daha mı
1: Tabii
0: güçlü?
1: daha güçlü ve işin kötü tarafı dünya Çin'e bağımlı. Bu yaşadığımız pandemilerde de görüyoruz. Çin'deki muazzam iş gücü, teknik donanım vesaire, disiplin birçok telefonundan vesaire bütün teknoloji ürünleri, spor vesaire, giysiler her şey Çin'de üretiliyor. Daha ucuza, daha kaliteli. Tabii kalitesinde standartları var. Şimdi elektrikli araçlarda evet piyasayı ele geçirdiler. Aynısı motor robotlarda da olacak diye
0: Evet,
1: deniyor.
0: Çin çok hızlı bir kere
1: Evet.
0: yani. Çok hızlı süreçleri. Test süreci hemen
1: Evet, o ama biraz da şey aslında biz sahada görelim diyorlar. Şimdi Amerikalılar teknoloji daha gelişmiş seviyeli robotlar üretiyorlar. Daha yavaş,
0: biraz daha uzun sürüyor
1: daha uzun soluklu oluyor. Ama Çinlerde biz hemen pratik bir şekilde üretelim. Sahadaki donelerden güncelleme yapıyorlar. Robotları geliştiriyorlar vesaire.
0: diyorsun.
1: Ama bu ne oluyor? Şuradan da şöyle bir şey çıkartabiliriz. Bir Çin malını alacağın zaman biraz böyle piyasada kalmasını bekleyelim bence. İlk çıkan Çin malını almamak lazım. Öyle bir yargı da alabiliriz belki. Ama gidişat o yönde. Gerçi şöyle bir sorun da var. Şimdi bu robotların en büyük sorunu pil süreleri. 2 saatlik pil süresi var. Bu 2 saatlik pil süresi endüstri şeyde kullanması zor. Yani anında şarj etmesi lazım. Böyle taşıma sektörü vesaire falan söyleyebilir ama fabrika robotlarında gerçekten büyük şey içerisindeler. %42 arttırmışlar. Fabrikalardaki robotların çoğunu zaten Çinler üretiyor artık. Çin bu yolda ilerliyor. Çin'e bağımlı bir dünya olacak. Ve Çin herhalde yakın gelecekte tek süper güç olacak gibi gözüküyor.
0: Evet, teknoloji yarışı iyice kızışıyor artık. Yapay zeka stratejik varlığa da dönüşmüş durumda. Pekin ve Washington arasındaki rekabet Meta-Manus anlaşmasının iptaline de yansıdı. Aslında siz bu yapay zeka stratejisine ne diyorsunuz? Yani bakıyoruz GPT'ler var. Çin'in GPT'si. İşte
1: Evet.
0: bakıyoruz ABD'nin GPT'si. Yani hani birçok yapay zeka da geliştiriliyor.
1: Evet.
0: Bu
1: Şimdi o
0: yarış.
1: zaman, ama mesela Batı ülkeleri, Avrupa ülkeleri şey yapıyor. Hemen bir yasak uyguluyorlar. Mesela elektrikli araçlara bir yasak getirdiler. Daha önce bazı telefon markaları vardı, değil mi? Onu da bir ara yasakladılar. Çünkü Çin'in de şöyle bir durumu var. Veri topluyor, değil mi?
0: Evet.
1: Geçenlerde haber yaptı değil mi? Süpürge, robot süpürge de evin böyle
0: Veri mi
1: acısını
0: topluyor diye.
1: çıkartıyormuş
0: Evet,
1: değil
0: ben
1: mi?
0: o zamandan beri robot süpürgeleri
1: Yani
0: biraz
1: o
0: farklı bakmaya başladım.
1: robotlar acaba hangi bilgileri toplayacak? Bence yine
0: Evet.
1: Avrupa Amerika bir veto uygulayacak. Çin robotlarını kabul etmeyecek. Ama zamanla hangi araç ucuzsa ve daha çok kullanılırsa o piyasayı ele geçirir.
0: Şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında da Paris Saint-Germain Bayern Münih'le 1-1 berabere kalarak ilk maçta elde ettiği 5-4'lük avantaj sayesinde finale yükseldi. Bunu da konuşalım biraz. Ve Arsenal'ın rakibi oldu. Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet. Beklenen oldu. İlk baş 5-4'lük maç muhteşem bir maçtı. Bir daha öyle maç izler miyiz bilemiyorum ben. Yani herkes mest oldu, futbol severler. Ya bence Paris Saint-Germain geçen seneki şeyi Aynı Inter 5-0 yemişti. Arsenal'ı da yener. Belki 5 olmaz ama yine farklı net bir skorla yener diyorum. Çünkü Paris Saint-Germain

0: büyük bir egomanya kurmak üzere futbolu çok değiştirdiler. Luis Enrique yeniden doğdu. Barcelona'da da bir dönem çok altın bir prime dönemi vardı. Şimdi 4-3-3 bir de 3-2-4-1 böyle değişken oynuyorlar. Şimdi daha önce Paris Saint-Germain çok para harcıyordu. Neymar, Mbappe, Messi ve onları yolladılar. Daha takım gençlere dayalı. Ama bu genç oyuncuların hepsi de aç ve çok yetenekli. Luis Enrique çok büyük yıldızlar da çıkarttı o aradan. Ve çok değişken taktikler uyguluyorlar. Bunun Paris'in uyguladığı taktikleri de çözmek de çok zor. Ha bazıları klasik, mesela oyun başlıyor, topu hemen rakip sahaya taca atıyorlar. Rakibe veriyorsun, düşünebiliyor musun? Rakibe verip oyunun alanını mesela alıyor ve geçişken oynuyorlar. Çok enteresan. Yani sağ kanat oyuncusu Hakimi mesela bir anda forvet olabiliyor. Yani muhteşem bir sistem kurdu. Çok acayip bir matematiği var. Ve bunun önlemini de alamıyorlar. Peki, bence Paris seneye ve ondan sonraki sene de devam eder düşünüyorum. Yani bu sistemi çözmek de çok zor.
1: Kupaya uzanan taraf?
0: Kesin. Bayı soranları bilmiyorum da.
1: Diyorsunuz. Tamam. Şimdi bir diğer konumuza geçelim o zaman. Formula 1'i konuşalım. Mevcut V6 hibrit motor döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte 2030 ya da en geç 2031 itibarıyla V8 motorlara dönüş planını açıkladı. Şimdi daha basit, daha hafif ve daha güçlü ses karakterine sahip bir motor bu. Kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Yani yeni V6 hibrit sisteminin karmaşıklığı, enerji yönetimi ve yarış için performansta etkileri de konuşuluyor. Hem pilotlar hem de taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Mevcut düzenin sporu zorlaştırdığı görüşü de var. Peki Formula 1 bu dönüşümle gerçekten eski motor sporların ruhuna geri dönecek mi acaba?
0: Gerçi bu konu bizim evde oğlum, benim Efe, büyük oğlum F1 hastası. Onları zaman zaman tartışıyoruz. Ben çok hakim değilim ama ondan da öğrendiklerimden yola çıkarak da şimdi bu %50 elektrik, %50 normal motor şu sonucu vardı, ortaya çıkarttı. O sevdiğimiz motor gücü seti çıkmıyor artık.
1: Evet.
0: Bundan çok şikayetçiler. Yani iklim değişikliği vesaire diye 22 tane araç var. Bu 22 aracın yaktığı, saldığı karbon salınımından ne olacak diyorlar. Milyarlarca insan izliyor. Buna hiç gerek yok diyorlar. Ki bu yanlışlarına dönülecek. Yanlış da değil miyim aslında? Çok karışık bir konu. Şu da var. Şimdi Formula 1 şey değil. Böyle maksimum hız değil aslında. Formula 1 virajlardaki hızlı girebilmek. Yani maksimum hız dediğin zaman çölde iki tane kocaman böyle jet motoru koyup araçları sanki füze fırlatır gibi de yarıştırabilirsin. Evet. Formula 1'in amacı teknik rekabet vesaire, sürücü kabiliyetleri, virajlardaki geçmeler vesaire. Şimdi bu sistem bunu allak bullak etti. Şimdi mesela virajlarda sürücüler yavaşlamak zorunda kalıyor. Ani fren yapıyorlar ki bataryayı dolduralım. Bataryayı dolduruyorlar. Düzlükte çok muazzam bir hıza ulaşıyorlar. Ama bir süre sonra yine hız kesiliyor. Hız kesildiği zaman tekrar batarya doluyor falan vesaire. Bunları bazı pilotlar da eğlenceli de buldu. Çok enteresan. Mesela ilk çıkış anları ve yarışta çok dinamikler değişiyor. Eskiden mesela Verstappen başlardı, bitirirdi mesela. Hamilton başlardı, bitirirdi. O yok mesela. Sürekli bir değişkenlik var. Bu açıdan da aslında zevkli. Bence bu V8'e dönüş nasıl olacak?
1: 2030'da gerçekleştirilecek.
0: Evet, İstanbul'a da denk gelecek inşallah. Motor şirketleri de şey yaparsa, bu Mercedes, Ford, Ferrari vesaire onay da verirse 2030 olur. 2 yıl 30-31'i Türkiye'de V8 izleyebiliriz. Bence oran şu olabilir mesela. Yani normal motor gücü %75, elektrik motor gücü %25 olabilir. Çünkü tamamen elektriklerle vazgeçmek istemiyorlar. Bir orta yol bulurlar diye düşünüyorum.
1: Evet. Ve bir diğer konumuza geçelim. Kocaeli'de İzmit'ten Çayırova'ya uzanan ve eski İstanbul bağlantı yolu olarak bilinen yaklaşık 60 kilometrelik bir güzergah ilkbaharla birlikte doğa severlerin yeni rotası haline geldi. Biraz da bunu konuşalım. D100 karayolundan önce kullanılan

0: Bu hat bugün ormanlar, göletler, kanyonlar ve kırsal köy yollarıyla şehirden kaçışa olanak sunuyor aslında baktığımız zaman. İzmit kent ormanı ile sipahiler sevindikli denizli göletleri yürüyüş ve fotoğraf için öne çıkıyor. Roma dönemine ait taş köprü bölgenin tarihi değeri olarak ortaya çıkıyor. Kocaeli'nin sanayi kimliğinin yanında bu doğal ve aslında baktığımız zaman tarihi güzergah şehre de bambaşka bir yüz gösteriyor. Kocaeli'nin peki bu huzur yolu ilerleyen dönemde Türkiye'nin en popüler doğa rotalarından biri haline gelebilir mi?
1: Gelebilir. Görüntüler güzel. Biz evet. Unutmuşuz bu yolu. Hı-hı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum yani Bursa'dan gelirken İzmit Körfezi'nden bu eski İstanbul yolunda da geçerdik. Bu D100 karayolundan sonra burası unutulmuş.
0: Evet.
1: Ama burada bir gizli bir hazine var. Kanyonlar var. 2000 yıllık Roma şeyi var.
0: Tarih de var,
1: köprüsü
0: evet.
1: Köprüsü var, değil mi? Bunlar güzel, işte 60 kilometrelik bir yol. Belki yolu biraz uzatıp, biraz piknik yapıp, değil mi? Şey yapıp ya da tamamen bu yol üzerinden böyle bir
0: sakince
1: doğa yürüyüşleri de olabilir. Güzel alternatifler var. Bazen unutuyoruz. Yani İzmit'te bu kadar güzel bir yer olacağı aklıma gelmez, değil mi? Ya da İstanbul'da böyle İstanbul'a yakın köyler var mesela, değil mi?
0: Evet.
1: Yani böyle güzel hazineler, gizli yerler var. Keşfetmek lazım. Güzel bir şey olabilir, deneyim olabilir.
0: Evet. Bu da son haberimizdi Melih Bey. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Sağ olun. Ve değerli izleyenler, akılda kalanları bu son konuştuğumuz rotayla noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 24, Sakarya 28, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 26, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15.

0: Denizli ve Aydın 28, Muğla 25, Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 25, Adana ve Kahramanmaraş 24, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Bolu, Rize ve Samsun 21, Karabük 22. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 24, Erzincan 21, Van ve Ardahan 15. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 25 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu

0: Bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu.

0: teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: Burada Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnci Türkay.
1: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
0: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
1: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
0: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
1: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi, çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
0: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
1: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra. Şaka yapmıyorum. Daha set çalışanları gelmez.
0: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
1: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Ağparada.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Evet, Vuslat. Vuslat oyunu ile ilgili biraz onu anlatalım. Vuslat oyunu ilk sezonu mu? Biraz ondan bahsedelim lütfen.
1: Evet, Vuslat ilk sezonu. Bu oyunu Ankaralı bir genç arkadaşımız yazmış. Bana ulaştı. Sizin için yazdım bu oyunu diye. Fakat o sırada pandemi oldu. Sonra benim geçen sezon başka işim vardı. Bu sezon hadi Tolga Yeter, gene meslektaşım Tolga Yeter, tiyatro karnavalı pandemi dolayısıyla kapatmıştı. O da tiyatroyu yeniden açıyordu. Hadi Nilgün abla bu oyunla açalım dedi.
0: Herkes sizi bekledi yani. Ne güzel, harika. Harika.
1: Evet, ve Tolga zaten sahneye koydu. Keyifli bir oyun oldu. Ben de 58 senelik, 60 senelik sanat hayatımda ilk defa tek kişilik bir oyun oynamış oldum. Evet. Keyifliymiş.
0: Kaç dakika? 60 dakika mı?

0: Yok, 60 dakika olur mu? 1 saat 15 dakika falan.
1: Oo, güzel, 75 dakika, harika.
2: Tek başına hayata meydan okuyan bir kadın var.
0: Evet.
2: Hem huzurlu hem hüzünlü bir hikaye diyor izleyenler.
0: Ben şöyle tanımlıyorum oyunumu. Hayata dokunan, herkese dokunan bir oyun. Mutlaka seyreden gençler de çok etkileniyor. Orta yaşlılar da çok etkileniyor. Benim yaşımdakiler de çok etkileniyor. Cidden hayatın içinden hayata dokunan bir oyun. İçinde o kadar güzel sözcükler var ki, yani ben her birine ayrı ayrı hayranlık duyuyorum.
1: Güzel. Bir de sizin için, onunla çalışmak çok konforlu diyorlar sizin için. Yorumlar bu şekilde. Hem tecrübesi hem insanlığıyla işi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda da çok güzel bir şekilde bizleri yönetiyor. Müthiş bir oyuncu.
0: Ay sağ olsunlar. Ne güzel bunları duymak. Yani hayatım boyunca hep uyumlu olmaya çalıştım. Gençlere bir şeyler öğretmeye çalıştım. Çünkü biz hep, daha doğrusu ben sanırım sen de öyle, şehir tiyatrosunda biz konservatuara gitmeden önce ben daha ilkokula gitmiyordum çünkü oraya başladığımda, evet, hep ustalarımızdan bir şeyler gördük. Hep onlardan öğrendik. O yüzden ben de hep gençlere öğretmek isterim. Onlara çok yakın davranmaya çalışırım. Çünkü onlar benim bu mesleğe emanet edeceğim genç meslektaşlarım. Onlara ne kadar çok şey öğretirsek mesleğimiz o kadar emin ellerde olur. Ayrıca o güzel lafları edenlere teşekkür ediyorum.
2: Toast. Yıllar Toast. Geçse de eskimeyen bir oyun.
3: Eskimeyen, güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen. Her zaman aslında hani kulağımızın bir köşesinde, aklımızın bir köşesinde yer etmesi gereken ve sürekli dönüp dönüp onun mücadelesini, onun neyi neden yaptığını sürekli kendimize hatırlatmamız gereken de bir oyun aslında.
1: Peki aynı zamanda da sizler için, tiyatrocular için de Hamlet gibi, Faust, Hamlet, Goethe'nin Faust'u, bunlar hep şey mi, böyle er meydanı oyuna? Yani bunlar olmazsa olmaz dünyanın, mesela sayılsa belki ilk onda oynanması, oynarsan bu oyunlarda gerçek tiyatrocu oluyorsun gibi bir şeyler var mı? Konuşmalı aranızda.
3: Şöyle, yani bunu oyun bazına indirgememek ya da rol bazında tamam, düşünmemek lazım, ama tiyatroya adım attığınız an itibarıyla elinize aldığınız her metin zaten sizi bir ileriye taşıyan, aktörlük hayatınızda bir süreç. O yüzden bu beni şuraya taşıdı ya da ben bunun sayesinde buraya geldim gibi bir şeyi ben çok kabul etmiyorum. Ama tabii ki Faust'u 19. yüzyılda Goethe'nin kaleme aldığı bir eseri, klasik bir eseri, günümüz Faust'larına nasıl anlatacağın hikayesi size karakter olarak bir şeyler anlatmaya başlıyor. Siz anladığınız takdirde sizi izleyene de bunu aktarmaya çalışıyorsunuz. Bence başarı burada. Ne rolden ziyade.
2: Devlet tiyatrolarının 75. yılında yeniden, evet, sahnelenmeye başlandı. Evet. Görkemli bir... aynı zamanda biz geçtiğimiz haftalarda Sükun Işıtan'ı da konuk,
3: evet,
2: almıştık.
3: Evet, biliyorum, biliyorum.
2: O da anlattı projeden. Biz sizden, evet, de bir dinleyelim.
3: Projemizi sevgili yönetmenimiz Ayşe Emel Mesci üstlendi. Onun yönetiminde muazzam bir kadro oluşturuldu. Ali Berktay oyunun tekrar uyarlamasını yaptı. Bir takım değişiklikleri ve kısaltmaları yaptı. Çünkü bu oyunun tamamı oynandığında,
0: tabii,
3: hocam 7 saati geçen bir eserle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tüm dönemleri anlatmaya kalkıştığınızda da 14 saati geçen bir, oo, oyunla karşılaşıyorsunuz.
1: Ve siz 3 saat değil mi?
3: Biz 3 saat 10 dakika gibi bir süreçle Faust'un o trajedisini, Faust'un gerçekliğini, aslında kendi gerçekliğimizi anlatmaya çalıştığımız güzel bir yapım oldu. Ben açıkçası çok zorlandım bu oyunu çalışırken. Çünkü yönetmenimiz, biz ona kendi aramızda hani tiyatronun büyücüsü diye hitap ediyoruz.
0: Emel benim çocukluk arkadaşım.
3: Sizler daha iyi bilirsiniz.
0: Aynı tiyatrodanız.
1: Öyle mi? Ne güzel.
0: Tabii şehir, tabii, tiyatrosundaydı Emel'di.
3: O kadar muazzam bir işe bakış açısı var ki, kendi dili var. O dili önce çözümlemeye çalışıyorsunuz. Yani normal tiyatro diliyle ya da normal dilinizle şimdiye kadar anladığınız kavramlarla Ayşe Emel'in o reji anlayışına ulaşmanız biraz zor.
1: Vallahi Tamer Bey, enerjinize hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz. Kırmıyorsunuz. Evet.

0: Biliyorsunuz üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat, sanat, tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey
1: bu. Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk değil mi? Hı hı. Hani My Way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk işte bebek. Bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laflar söylüyor. Biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Sonra büyümeye başlıyor. Sonra soru sormaya başlıyor. Sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi, ürününü değişmiş bir ürün olarak onunla görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani insanın, mağara devrindeki bir insan sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?
0: Yoktu.
1: Yoktu. Ama merak vardı. Merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçar, sen uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
0: Suyun altından bahsetti.
1: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopter yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgi derken onun adı bilim oluyor.
0: Usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, siz mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor. Ya da atıyorum, özellikle şarkıcılar bunu yapardı. Sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım. Ya da diyordu ki, sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
1: Çok güzel bir noktaya değindin.
0: Bizi böyle kodladılar hep.
1: Bu şimdi, bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylemişsin. Peki evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte Udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir. Onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki, ya siz radyoya gelsenize bak, ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle, yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı, o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi,

hangi hatayı yapmayayım diye düşündüm. Kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye, değil mi? Detone olduğu yeri duydu. Tekrar açtı. Plağa koydu belki, taş plağa. Cızır cızır cızır cızır. Orada ha, ben burada hatasını kabul etti. Burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu mu? Biz buna hep öyle dedik, değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz. Ve bütün bu birikimler, bu disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor.

0: Biz bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Yine çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Çok özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz hanımlar. Nasılsınız?
1: İyi misiniz?
3: Çok teşekkür iyiyiz. Ederiz. Çok teşekkür sağ olun.
0: Evet. Evimizin kızıyla başlayayım istiyorum. İzninizle.
3: Tabii ki.
0: Kuruluştan taze taze.
3: Evet.
0: Evet Merve'cim, set yeni bitti herhalde diye düşünüyorum değil mi?
3: Evet, çok taze bitti.
0: Harika. Nasıl geçti bir sezon?
3: Açıkçası çok keyifli geçti. Tabii ki bir tık zorlu geçti. Çünkü Kuruluş Osman, yani Kuruluş serisinin o kült zorluğu illaki hissettiriyor kendini. At, kostümler, ortam, toz, toprak, gerçekten hakikaten dönemin içindeymişçesine zaten o dünyayı yansıtmaya çalışıyoruz. Çok keyifli geçti. Tabii ki zorlukları oldu ama hepsi bize birer tecrübe oldu.
0: Dönem çok dizisi tatlı. İyi miymiş, güzel miymiş? O kılıçlar, kıyafetler ne hissettirdi sana?
3: Açıkçası her zaman çok istiyordum. Çünkü ben ergenlik dönemimde tam bir Muhteşem Yüzyıl bağımlısıydım. Aa, ve fanatiydim açıkçası. Herkes gibi aslında. Çünkü neredeyse her ev bir şekilde Muhteşem Yüzyıl'ı izliyordu. Seviyordu da. Ve bu tarz dönem işinde olmayı çok gönülden istediğimi düşünüyorum. Ve dördüncü projemde Kuruluş Orhan oldu. Çok ne iyi güzel. Oldu. Ve Daphne'yi inanılmaz seviyorum. Yani iyi ki de Daphne ne olmuş?
1: Ne şekilde. Güzel. Prenses olmak nasılmış?
3: Prenses olmak, açıkçası Daphne'de prensesliği çok yaşayamadım. Asporça tam bir prensesti evet. Hakikaten. Ama Daphne gerçekten ortalıklarda böyle ufak ufak gezen bir şey gibiydi. Hamster gibiydi. Küçük ama tehlikeli, evet. Tatlı bir şeydi benim için. Prensesliği bir tık da geri planda yaşayabildim bu yüzden.
1: Bu kadar güzel kız tehlikeli olur mu?
3: Oluyormuş.
1: Aynen, evet. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
3: Çok şey öğrendim kesinlikle. Yani sadece şey konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İyi ki binicilik eğitimim vardı. Çünkü bana bir gün öncesinde gelmişti Daphne ve bir gün sonra, iki gün sonrasında kendimi sette bulmuştum. Daphne karakterini de vermeye Özgeciğimle beraber gitmiştik ve çok anlık gelişmişti kendimi sette bulmam. Ve o atlı sahneler, dört nalı olan sahneler hepsi aslında çok zor ve öncesinde eğitim alarak, adapte olarak gerçekleşen sahneler normalde. Ama bir anda kendini orada bulunca, oh dedim, iyi ki biniciliğim varmış, iyi ki atlarla iletişim halinde olmuşum zamanında.
0: Daha önce kılıç ve ok atıyor muydun?
3: Atmıyordum. Açıkçası atmıyordum ya. Orada sadece bir günlük eğitimim, çok kısa bir serüven oldu. Eğitim serüvenim. Zaten genelde hep kafamdan bir şeyler gönderiyordum bir yerlere. Yani çok keyifliydi. Gerçekten Daphne ile inanılmaz eğlendim.
1: Çok güzel ağlıyordun dizide.
0: Çok motivasyon... güzel ağlamak
1: evet,
0: nasıl olur ya?
1: Öyle güzel ağlıyor. O kadar içten ağlıyor ki. Ya... Motivasyonun neydi?
3: Motivasyon, yani şöyle, karakter olarak, yani Daphne karakterini yaratırken kendimden gerçekten bir şey kopardım artık. Yani hani Daphne'nin çünkü gülüşünü bile, duruşunu, ritmini, ya o kadar üstünde durarak ilmek ilmek dokudum ki aslında bir bebek gibi onu. Çok sevdiğim bir karakter oldu çünkü. Hatta çok küçük bir anım var. Biz Özge ile şeye giderken, menajerim Özge ile beraber platoya giderken Kolbe'ye, Daphne'ye bir anda, hani bir gün öncesinde geldiği için karakter bana, bir anda prodüksiyon aracında ritmini buldum karakterin ve arkadaşımı aradım hemen. Daphne'nin ritmini buldum, çok mutluyum tarzında falan. Ve ya Daphne benim için gerçekten işlenmiş bir bebek gibi bir kenarda ve Daphne'nin acısını yaşamak, Daphne'yi giymek, Daphne'ye kendi bedenimi vermek bana kendimi çok iyi hissettiren bir şeydi. Beni çok deşarj eden bir şeydi. İyi ki Daphne yani.
1: Ay, çok güzel.
0: Ne güzel anlattın, evet. Harikasın.
1: Elvan, sen de tekrar hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Mühendisliklerden sahnelere nasıl oldu bu yolculuk?
2: Hızlı olmadı, yavaş oldu. Sindirerek oldu diyelim. Bir yol varmış, ben o yolu izledim diyelim. Yani süreçler hep birbirini aslında takip eden süreçlerde netleşti. Kendim bildim bileli yazı yazarım çocukluğumdan beri. Günlüğüm, eve gelip yazarım, sıkıldığımda, üzüldüğümde hep yazarım. Sonra onlar şu kelimelerin içine girdikçe, ifade etme konusuna daha böyle bir takıntılı hale getirip yazıya iyice yönelince şiire evrildi. Şiirden de zamanla şarkı sözü yazarlığı oldu ve aralıklı aldığım bir şan eğitimi vardı. Onunla da birlikte kendi şarkılarımı söylemeye başladım. En son noktada.
1: Gıda mühendisliği okudun değil mi?
2: Gıda mühendisliği okudum.
0: O tesadüfen mi? İsteyerek mi, istemeyerek mi?
2: Sizce bilmem. Yani o dönemi düşünürsek. Evet, fen matematikti yöneldiğim alan. Bu arada çok da memnunum. kendime ispatlamış olmak bana çok iyi geldi. Öncelikle ama hep o sağ beyin dediğimiz o duygu dünyası hep bende çok fazla yoğundu. Yoğunluğu çok fazlaydı. Zamanla oraya yöneleceğim belliydi aslında. Ama orayı da bitirdim. Güzel bir bölümdü bu arada. Evet, özel sektörde gıda mühendisliği de yaptım. Bir.
0: Peki bu arada hep müzik var mı?
2: Yani müzik olarak değil, şiir olarak şiir var o. Ama şöyle de bir şey var. Çok iyi bir dinleyiciyim. Ve müzikten de anladığımı biliyorum. Yani iyi bir dinleyici olduğumu biliyorum. Kendi kendime de tabii ki söylüyorum. Ama öyle müzik olarak yok açıkçası.
0: Peki iş hayatında mı, eğitim hayatında mı? Yani maşallah, yani Ege Üniversitesi yüksek lisans, İtalya'da yüksek lisans, sürekli eğitim var. Koç Üniversitesi'nde MBA.
2: Evet.
0: Yani aslında şey, genelde konuklar ondan dolayı takılıyor. Mühendisliği bilezik olsun diye babamın, ailemin zoruyla okudum.
2: Kimsenin zoruyla değil.
0: Yok işte, yani tabii. Müzik, çünkü ben bildiğim bile hep müzik, şarkı söyledim diye konuklar geliyor. Sizde biraz farklı galiba.
2: Evet, ben de farklı.
0: Yani ben profesyonel hayattan sıkıldım. Şimdi şarkı mı söylemek istiyorum?
2: Yok, ben sıkılmadım. Ama tabii bir orada daha büyük bir, açıkçası bir bakış açısına eriştim bir noktada hayatımda. Ne yapmak istediğimle alakalı, neye hizmet ettiğimle alakalı. Hepimizin çok biricik varlıklar olduğumuzu idrak etmemle alakalı ve ortaya daha pırıltılı, daha çok kişiye ulaşan, daha ismimin kalıcı olabileceği, daha görünür olmaktan korkmadığım bir alanda bir şey yapma şansı elde ettim ve bunu da yapabileceğime inandım.
0: Bayağı güzel.
1: İlk peki ne zaman dedin ben artık bu işi bırakıp sahnelere çıkmalıyım, müzikle ilgilenmeliyim diye?
2: Müzikle ilgilenmeliyim. Ya şunu dedim aslında ben hep. Bir şey olacak ya, ben bir şey yapacağım. Ben bunu bir şeyden dolayı yapıyorum dedim. Bir adım attım. Sonraki adımda ben bunu da yaptım, bak şimdi bunu yapayım. Yani adım adım, yani çok uzaktaki bir noktayı görmedim hiçbir zaman. Ama kalbimin söylediği, ruhumun çekildiği, evet ya ben doğru bir şey yapıyorum deyip kendi kendime o içsel dünyamda yürüdüğüm bir yol vardı ve buraya çıktı. Ve burada da kaldı. Benim için çok değerli bir şey. Çünkü sıkılabiliyorum, çok çok yönlüyüm. Yani çok yönlü bir insanım. Ama müzikte kaldım. Yani ben o ifade alanını sevdim.
0: Şu anda söylediğiniz şarkıları kendiniz mi üretiyorsunuz?
2: Kendim üretiyorum tamamen.
0: Müziğini de mi?
2: Müziğini kendim ürettiğim şarkılarım da var. Ama yardım aldığım şarkılarım da.
0: Enstrüman çalıyor musunuz?
2: Biraz piyano ama
0: yapay zeka kullanıyor musunuz?
2: Yapay zeka, hayır. Yani yapay sözlerim tamamen bana ait. Müzik enstrümanlarında, şimdi yapay zeka ile ilgili de o konu açılmışken söyleyeyim. Çok faydalı buluyorum ben yapay zekayı. Çünkü öyle

0: Dolayısıyla bu anlamda insanlar, araçlar bunun adı neyse kullanılabilir diye düşünüyorum.
1: Bu kadar konuştuk, bir şarkı dinlesek
2: mi? Kesinlikle merak ediyorum çünkü ben de. Hemen ilk şarkıyı alalım lütfen.
0: Ha, olur, peki tabii ki. Mikrofonumu da alarak.

0: Vay cazla.
1: Caz soundlu, pop temelli.
0: Aşka nasıl borçlu kalınıyor? Güzel lafmış.
1: Güzel laf oldu.
0: Ama düşündüreceğiz. Şimdi okurken hep ona bakıyorum da Merve de soruya yazmış ki gerçekten aşka borçlu kalınır mı? Nasıl oluyor?
1: Aşka borçlu kalmadan...
0: Ya da bu söz nasıl doğdu?
1: Kendi adıma, yani aşk içindeyken...
0: Birine borçluysun.
1: Aşk içindeyken, aşk içindeyken insan çok fazla şeyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Burnunu sürten bir duygu ya insanın. İster istemez yüzleşiyorsun. Yoksa hayatta yapmayacağın işler. Hani o yüzleşmeler. O şeyin içindeyken, kafes diyeyim, aslında çok fazla şey sunuluyor insana. Kendi adına öğrenebileceği çok büyük bir kapı. Aşk... Ben de kendimce hakkını vermenin aşka borçlu kalmamak, aslında kendimize borçlu kalmamak.
0: Kendimize borçlu, evet. Şimdi anladım.
1: Olduğunu düşündüm. Öyle güzel bir slogan oldu.
0: Evet evet, slogan olarak çok güzel. Olmuş.
1: Evet.
2: Merve, senin oyunculuk yolculuğun tesadüfen başlamış.
3: Tesadüfen başladı.
2: Hemşirelik yapıyormuşsun galiba.
3: Evet, ben normalde hemşireyim.
2: Aa.
3: Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çalışıyordum, acil serviste ve saat gece 3 sularında sinema sektöründen bir kadın buldu beni. Sonra bireysel oyuncu koçluğuna başladı. Sonra zaten hemen yolum Özge ile Gökçe Doruk Erten'le kesişti ve sonra aktı gitti.
0: Allah Allah.
3: Çok da güzel oldu.
0: Kim o hanımefendi? Bildiğimiz ünlü birisi herhalde.
3: Yok, o normal oyuncu koçu. Oyuncu koçluğu yapan biri.
0: Yapımcı, evet. Ben yapımcı firma sahibi falan anladım.
3: Oyuncu koçluğu yapan biri.
2: Acile geldiğinde mi seni keşfetti?
3: Evet.
2: Gece 3'te olduğuna göre.
3: Aynen.
0: Gece 3'te nasıl bir oyun sergiledin acilde?
3: Hiçbir oyun sergilemedim aslında.
0: Ne senden etkilendi?
3: Şöyle kendi ablasını tansiyon yüksekliğiyle getiriyor bizim acil servise ve o esnada benim olduğum kırmızı alanın bankosunun oradan geçerken çakmağa ihtiyacı oluyor. Benim de üzerimde çakmak yoktu. Sağ taraftaki bankoya yönlendirmiştim.

0: üzerimde yok diyor diyerek ve suratımı gördüğünde sen neden oyuncu olmuyorsun diyerek yaklaşmıştı. Dedim ki yani hiçbir eğitimim yok, hiçbir yere bir şeyim de yok. Yani herhangi bir ajansa bir başvuru durumum da olmadı bu zamana kadar.
1: Çocukken annem babam da yazdırmamış.
0: Yazdırmamış. Öyle küçük bir yerde büyüdüm zaten. Orada yetiştim. Sonra hemşireliğe zaten devam etmiştim. Ama tabii ki hani böyle bir sektöre girmek için de kesinlikle eğitimin şart olduğu taraftayım. O yüzden de hiç cesaretim olmamıştı açıkçası. Böyle bir şans doğdu. Onunla eğitim gördüm.
2: Hiç
0: sonra eğitim
2: muydu?
0: Bitti. Yani tabii ki insan istiyor. Kamera önünde olmak, sevilmek, sayılmak ya da benim isteğim başarılı olmak. Ben de başarılı olmak için çok çalıştım. Zaten bu konuda açıkçası yani oyunculuk konusunda evet yeniyim. Dördüncü projemi çok daha yeni, taze yaptım ama kesinlikle oyuncuda bittiğini düşünüyorum bu işin. Çünkü o içindeki o ışığı doğuramadıktan sonra aslında ne kadar uğraşırsan uğraş olmayabiliyor bazen. Bazen olabiliyor. Bazen şans eseri olabiliyor. Ama kesinlikle bunun çalışmayla ve istekle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.
1: Küçük yer dediğin neresi?
0: Çanakkale.
1: Çok küçük değil.
0: Çan ilçesinde büyüdüm.
1: Çan ilçesinde. Çok da iyi biliyorum. Güzel. Aynen. Harika. Yemyeşilini güzel. Evet. Doğanın içinden müthiş. İstanbul'da yaşamak nasıl bir duygu şimdi?
0: İstanbul'da yaşamak başta beni korkutmuştu. Yalan değil. Üniversiteye geldiğim zamanlarda. Ama hala da açıkçası o küçücük hayatla yaşayıp gidiyorum İstanbul'da da. Yani çok safe, çok güvenli, çok tatlı bir hayatım var hala. Onu böyle çok açmadan, böyle çok İstanbul'a dahil olmadan tatlı tatlı öyle gidiyor.
2: Herkes ilk acil durumda seni mi arıyor?
0: Arıyordu. Ay yani artık aranmadığım için çok mutluyum bu arada. Ailem dışında tabii ki onlara telefonum zaten istedikleri her an. Ama sürekli aranıp bir şeylerin sorulması gerçekten aslında kişinin de hayat kalitesini etkileyen bir şey bu arada.
1: Hasta
0: yani.
1: Olur insan ya.
2: Tabii.
0: Yani ben artık hastalık hastası olacak noktaya gelmiştim aranmaktan. O yüzden iyi.
2: Peki
0: böyle.
2: Sette ne oldu? İlk yardım, ilk müdahaleleri sen mi yapıyordun?
0: Yok, yapmıyorum. O konuda sadece oyuncu profilimle devam ediyorum.
1: Bu arada çok ilginç yani. Bu genç yaşına rağmen sürekli bir eğitim almışsın. Sen de mesela farklı, yani şan eğitimi almışsın.
0: Evet.
1: Şarkıcı olmak için mi?
0: Yok, oyunculuk için.
1: Oyunculuk için
0: evet,
1: aldım.
0: Ses için yani duyguları hangi ses noktalarında. En azından ufak da olsa bir bilgim olması adına.
1: Süper.
0: Yani güzel
1: peki,
0: olur diye düşünmüştüm.
1: Peki tüple dalı silah kullanımı, tırmanış.
0: Evet.
1: Onlar da mı oyunculuk için?
0: Onlar oyunculuk için değildi aslında. Benim silah. Tamamen maceracı bir şeylerim. Yani sürekli bir macera arayan. Yani onu mu deneyeyim? Okey onu deneyeyim. İşte aklıma kano gelir. Okey kano yapayım. Onu gelir aklıma. Tırmanış yapayım. Tüple dalışı bir tık daha ilerletmiştim. İki yıldıza kadar.
1: Zaten sonra olup da
0: evet.
1: Dalış yapmayan yoktur herhalde Çanakkale'de.
0: Evet, aynen öyle. Öyle yapabildikçe, yapabildiğimiz zamanlarda falan yapmaya çalışıyoruz.
2: Elvan da sürekli okumuş. Boğaziçi'nde de yazarlık eğitimi almışsın.
3: Yaratıcı yazarlık eğitimi Murat Gülsoy'dan aldım. Onunla ilgili de projelerim var, isteklerim yazmakla alakalı.
2: Akademisyen olabilir misin gibi hissettim okurken senin özgeçmişini.
3: Evet olabilirdim bu arada. Hani araştırmayı da seven biriyim detaylı ama insan faktörü benim için çok etkili bir faktör. O yüzden doğru ortam, mesela huzursuz olduğum, istemediğim, çoklu, yani evet buna uyum sağlamak, takım çalışması vesaire çok değerli ama yani bir insana şarkı söyleyip gözündeki ışığı görmek kadar güzel bir takım çalışması yok bence.
2: Zor bir sektör bu. Peki sen zorluklar yaşadın mı?
3: Tabii ki. Korkular ve zorluklar. Yani hani çok büyük gift onlar aslında ama bir yandan da çok büyük zorluk. Yani onu aştığında ne kadar büyük bir korkuyu ve zorluğu aşarsan o kadar aferin diyorsun kendine ve o kadar çok şey öğrenmiş oluyorsun ama bir yandan da önündeki engeller onlar. Yani hani onlara rağmen, o korkulara rağmen hareket etmek çok değerli. Artık kendimi dövmüyorum o konuda. Yani korkuyorsun işte bak falan değil de hani bak bunu da yaptın. Bak korkmana rağmen yaptın. Tarafından yaklaşmayı da öğrendim kendime.
2: Nasıl yendin o korkularını?
3: pratik yapıyorum üzerinde çalışarak. Yani bir sürü konuda bireysel gelişimle çok ilgiliyim. Okuduğum kitaplar çoğunlukla öyle. Felsefeye ilgim öyle. Hep çocukluğumdan beri zihin insanıyım. Çok düşünen. Ama düşündüğünü uygulamadığını fark etmiş bir noktada harekete geçmiş biriyim aslında. Çok şükür başardım diyebiliyorum birçok şeyi.
2: Müzik sektörü yeni isimlere, yeni seslere açık mı sence?
3: Yani bu çok değişken. Aslında sosyoloji konusu artık herhalde. Kesinlikle. Yani insanların neyi ne zaman duymak istedikleri, şöyle bir de maruz bırakılıyoruz bazı şeylere. Hani diziler olsun, filmler, her şey hani belli bir trend oluyor ve o trend sana hoş gelmeye başlıyor. Aslında öyle değil. Yani insanın o noktada bir dakika ya ben kimim? Benim yani otantik halim ne? Neyi dinlemekten gerçekten zevk alıyorum noktasında kendini ayrıştırabilmesi lazım. Fakat toplumsal bir korku ya dışlanmak. Hani biz bir sürünün parçası olmak zorundayız ve ne seviliyorsa onu bilmeliyiz, dinlemeliyiz gibi bir bilinçaltı var sanıyorum. İnsanlar o kafadan çıkamıyorlar. Hani oysa ki çok, bu arada çok artmış olması çok güzel bir şey. Farklı sanatçıların, farklı seslerin ilham oluyor. Birine ilham olmak çok güzel bir görev hayatta bence. O artsın ama maruz bırakılmayalım. Yeter ki ve o kafayı çıkaralım oradan bir dakika ya. Ben neye maruz bırakılıyorum diyebilmek çok değerli.
1: Profesyonel hayat bir kenarda duruyor mu yoksa noktayı koyduk mu? Kilidi vurduk mu?
3: Kilit hiçbir şeye vurmadım hayatımda. Her an her şeyi yapabilirim. Mümkün. Zaman izafi bir şey. Hiç derdim yok onunla. Bir şeyler yapabilmiş olmak, tik atabilmek yeterli benim için. Ve şu anın tadını çıkarabilmek çok değerli. Mesela bu güzel bir hayal. Burada olmak, hani bir program açı çok güzel bir şey. Bunun içindeyken bunun değerini bilmek hayat. Yani ona buna tik attım. Sonra next. Hep bunu öğrendik ya biz. Peki o anlar nereye gitti? Hani o yaşaman gereken. Hani oralarda kalmak istiyorum. Şu an hayat hedefi olarak. Ve işte bu müzikle çok kendi gerçeğime yaklaştığımı hissediyorum. Orada durdum. Yani yavaşlattı beni. Dedim ki hani, tamam ben kendi gerçeğime yaklaşıyorum. Doğru yerdeyim o zaman. Hani bunu büyütmek istiyorum. Gitmeden bu dünyadan. Yani gerçek olayım ya. Yani gerçek ifade edebildiğim, olabildiğim kadar. Bunun da yolu müzik oldu bende.
1: Hırslar var mı?
3: Vardı. Çok. Evet. Tabii ki vardı.
1: Belli oluyor.
3: Tabii canım okul birincileri olmaya çalışıyor. Çünkü o mükemmeliyetçilik çok üst düzeydeydi. Ama biliyorsunuz şey demekmiş. Yani hani çok mükemmel olursam çok sevilirim noktası aslında. Değil mi? Gerek yok aslına bakarsanız. O mütemazleştikçe, onu kendime vermeye başladıkça, çok mükemmel olmadan kendime sevmeye başladıkça, insanların da beni çok mükemmel olmadan sevebileceğini anlamaya başladıkça öyle de oluyor zaten.
2: Bazen aklına geliyor mu kurumsal hayatta devam etseydim şu anda şu noktada olurdum diye?
3: Oluyor. Sonra da yani şöyle bir konuşma geçmişti biriyle zamanında. Ben yine böyle bir işte Koç Üniversitesi bitti. O sırada da bu arada doğum yaptım. Çocuk 2 yaşına geliyor falan. Ben çocuğu okula taşıyorum, getiriyorum.
1: Bir de annesiniz şu an.
3: Anneyim. Orada bir okul sağ olsun bir oda ayarladı falan. Emziriyorum ders arası çıkıp falan öyle o haldeyiz. Hani o tikleri atıyorum ya ben. Hani CV'de boşluk kalmıyor. Tamam okey her şey yolunda. Yani bir noktada biriyle görüştüm. Çok değerli bir isim. Bana dedi ki Elvan dedi işte şu firmada çalışan kaç kişiyi tanıyorsun dedi. 3 milyon kişi çalışıyor şu firmada dedi. Dedim işte CEO'sunu tanıyorum bir tek. Tamam dedi işte. Peki dedi bir fırsatın varsa, yeteneğin olduğuna inanıyorsan niye kendi hikayeni yazmıyorsun? Çok doğru bir şey söyledi. Dedim ki ya niye ben bundan utanıyorum ki? Evet hani tamam bir noktaya kadar çok çalıştım falan. Bunun hani toplumsal bir beklenti var benden çevremden. Hani altın bileziklerin karşılığını vereceksin hani. Dedim ki ben kendi hayatıma karşılık, yani kendime karşılık vermek zorundayım. Evet yazabileceğim bir hikaye var. Bundan utanmam yani. Hani çalışmak zorunda olmamaktan hani bir süre ya da bu da çalışmak şu an yaptığım bence. Maddi karşılığı olur olmaz. Ben bir şey üretiyorum. Ve orada tamam dedim ya. Orada da kendime bir olur verdim. O da mütevazı bir hareketti. Güzel bir hareketti kendi içimde. Tamam dedim Elvan. Evet doğru söylüyor. Yani bir hikaye yazmaya çalışacağım. Ve bunu yaparken de görünür olmaktan korkmayacağım. Çünkü bunun arkasındaki motivasyonu tanıyorum. Bunun arkasında çok kalpten gelen bir motivasyon var. Farklı bir, bu da çok önemli bir nokta bence. Görünür olmak noktası. Şu an herkesin çok görünür olmaya çalıştığı ve olduğu da bir dönemdeyiz. Bence insanlar bir de durup orada o yine zorlamalar, dayatmalar var ya, bir baksınlar. Neden görünür olmak istiyorum? Yani arkasındaki motivasyon ne? Hani ben birine ilham olabilir miyim onun için mi? Ya da ego, ya buna mı, sevilmeye mi ihtiyacım var gibi. Bir sürü soru çıkabilir buradan.
1: Evli misin şu an?
3: Evet evet evliyim.
1: Peki ne düşündün şarkıcı olacağım dediğinizde?
3: Şimdi şarkıcı olacağım. Öyle deseydim muhtemelen sıkıntılı bir durum olurdu. Yani hani böyle sahneye kendimi atıp öyle demedim. O sürece şahit oldu. Eşimi çok çok seviyorum. Çok değerli bir insan ve %100 desteğiyle. %100 desteğiyle yani. 99
1: ne güzel.
3: Çünkü bana bir alan verdi özgür olabileceğim. Bana güvendi. Yani hani bambaşka o finans dünyası, çok sol beyinli, çok analitik biri. Ona rağmen çok tatlı bir alan açtı bana ve orada saygı duyarak oraya, çok bulaşmadan ama benim alanıma saygı duyarak bana destek oldu. Çok değerli
1: harika
3: bir şey. Bir
1: çit koydum alana.
3: Çitler üzerinde konuşuyorum. Çit demeyelim ona. Çünkü ben çit deyince bir tırnaklarım çıkar. Hani onun adına çit demesin.
1: Tamam,
3: mesela
1: ben ediyorum,
3: bir saat duvarı ördük bahçeye desin mesela orada. Okey.
1: Çok güzel. Çok süper. Ne güzel. Çok güzel anlatıyor. Evet, her şey o yüzden cuk oturdu ya. Bu arada Merveciğim, arkadaşsız geçen bir dönemin olmuş.
0: Ay evet.
1: Zorbalık var mı?
0: Zorbalık yoktu. Tamamen kendi hür irademle.
1: Burada biraz önce safe hayat dedin ya, öyle
0: evet
1: bir durum mu?
0: Yani şöyle aslında, ben hayatında çok zor birini kabul eden biriyim. Yani zor güvenen biriyim. Ama hiçbir şey yaşamadan bu gerçekleşti aslında. Hani karakterim direkt bu şekilde evrildi.
1: Özel hayatında biri olmadan da dostluk, arkadaşlık olarak da mı öyle?
0: Her konuda. Yani hayatımda mesela çok sayılı dostum vardır. Hatta 2-3 tane diyebilirim. Ve bunlar böyle zamanla bazı şeyleri aşarak, birbirimizi hakikaten tanıyarak gerçekleşen bir şey. Ve bazen bazılarıyla otursam da, bazen bazılarıyla işte ne kadar uğraşılsa da ya da istense de gerçekten o sinerjiyi yakalayamıyorum. Bu sadece benlik bir şey de değil. Tabii ki ben de bazı kişilere göre dost kategorisine girmiyor olabilirim. Ama zaten istemiyorum da. Yani özel hayatımı açıkçası çok insan dahil etmek bana kendimi iyi hissettirmiyor. Tabii ki herkesle oturabilirim, çayımı kahvemi içebilirim, muhabbetimi edebilirim ama özel hayat benim için bir tık daha şey kalıyor. O safe dediğim kısma çok az kişi dahil. Ailem, 2-3 dostum, erkek arkadaşım, tatlı.
1: Merve Candar'la memnunsun yani.
0: Çok memnunum. Zaten ergenliğimden itibaren bu şekilde devam etti. Hiç kötü bir tarafını görmedim. Hatta aksine çok yararını gördüm.
1: Ben bir de gerçek Merve'yi tanısan filan diyormuşum.
0: Açıkçası.
1: Şaka.
0: Daphne çıkmış benden. Daha da olsun.
1: Daha da olsun.
0: Evet.
1: Çok güzel anlattın.
0: Yani Daphne ile Merve'nin alakası yok. Yani
1: şey, biraz önce anlatırken yani insanın kendisiyle de mutlu, kendisiyle de huzurlu olması gayet normal bir şey ve çok da güzel.
0: Evet, çok seviyorum. Yani mesela ben kendimle 2-3 saat yalnız kaldığımda hiç sıkılmıyorum. Ben kendimle işte 48 saat, işte bir hafta, hiç önemli değil. Yani kendimle vakit geçirmeyi o kadar seviyorum ki yani ben de çok psişe bir insanım. Yani hani yaratmayı, işte bir şeyler izlemeyi, not almayı, onu denemeyi, işte kendimi şöyle geliştireyim, böyle geliştireyim ama bunu bir tık daha böyle soyut olarak gerçekleştirmeyi çok seviyorum. Deli olarak zannetmeyin tabii ki. Ama bu oyunculukta gerçekten çok işime yarayan bir şey. Bunu da tabii ki hani bu sektöre girdikten sonra fark ettim ama hep böyleydim. Ve hep o kendimle vakit geçirme alanımı, hep o kaliteli vakit denilen şeyi arkadaşlarıma da çok tatlı sağlamayı seviyorum.
1: Ama tek başıma da kaliteli.
0: Ama beni bir tık böyle yalnız da bırakabilmelisiniz yani. O alanı da her zaman koruyorum. Yani o Merve Çandar'ın alanı her zaman sabit sabittir, bozulmuyor. Sadece kapıyı açmak istediğimde orada mısınız? Tamam, o zaman geleyim falan filan oluyor. Yani çok tatlı bir hayat, çok sevip bir hayat.
1: Güzel, güzel.
0: Çok memnunum.
1: Harika.
2: 140 evet. ülkede yayınlanan bir dizide oynadın. Nasıl mesajlar alıyorsun?
0: Çok memnunum aldığım mesajlardan. Açıkçası dürüst olmam gerekirse Daphne'den kaynaklı bu kadar tatlı mesajlar alacağımı hiç düşünmüyordum. Yani bir tık daha böyle bu nasıl bir karakter, hani tabii ki diyorlar bu arada. Ama bir tık daha kötü yorumlar alacağımı düşünüyordum. Aksine çok sevildi. Çok sempatik bulundu. Bence de çok sempatik bir karakter bu arada. Ben Daphne'ye kötü bir karakter demezdim. Ben Daphne'ye çok kaoslu bir karakter derdim. Çünkü çok karanlıkta büyümüş bir karakter. Ve aldığı yorumlar da aslında Daphne gibi çok yönlü. Yani Daphne'nin iyi tarafına çok güzel yorumlar geliyor. Kötü tarafına da çok güzel yorumlar geliyor. Ama eleştirel yorumlar da geliyor. Ben bütün yorumlardan çok memnunum. Çünkü eğer hani bütün yönlü olan geri bildirimlerini alabiliyorsam hepsini bir şekilde ufak da olsa sana hissettirebilmişim ki sen bana bu şekilde dönüş sağlayabiliyorsun. Ve bu kadar büyük bir alana hitap etmek de tabii ki çok değerli bir şey. Yani farklı farklı dillerden, dinlerden kişilerle aynı noktada buluşuyor olmak, onlarla hani sahneden iletişim sağlayabiliyor olmak çok güzel bir şey.
2: Ayna Boz'la da çok güzel sahneleriniz vardı karşılıklı.
0: Evet.
2: Nasıl uyumunuz, arkadaşlığınız?
0: Çok seviyorum. Bütün set arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsi çok tatlı insanlardı. Ben bir tık daha sonradan dahil oldum evet. set ekibine. 6. bölümle dahil oldum. Final bölümünde, final bölümüne kadar devam ettim. Ve hepsiyle bütün sahnelerde çok eğlendik. Hepsiyle ayrı ayrı bütün sahnelerde set arkadaşlığı yapmak çok eğlenceliydi. Hepsi çok sıcaktı. Alina öyle, Mahsin öyle, Senalar öyle, Cemre öyle. Hepsi çok tatlı insanlardı.
2: Beni çok etkileyen bir sahne oldu mu?
0: Beni çok etkileyen bir sahne tabii ki. Yani zindan sahnem vardı ablamla.
2: Evet.
0: Daphne'nin ablasıyla, Mahsin'le. Yani orada öldürüleceğini zaten biliyor artık, kabul ediyor Daphne. Ama bunun üstüne işkence göreceğini de öğrendiği bir sahne var. Kollarının ve bacaklarının ters kesileceğini öğrendiği bir sahne. O sahne gerçekten benim, yani nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Çok içimden oynadığım bir sahneydi. Gerçekten Daphne orada artık Daphne'nin her duygusunu gördük orada. Küçük bir kız kardeş oluşunu, acısını, karanlığını, çaresizliğini, ablasına olan sevgisini. Yani Daphne'nin aslında hep çok yönlü oluşu sahnelerde beni hep daha çok çalışmam gerekmesine itti zaten. Çünkü o kadar farklı tepkileri var ki Daphne'nin her olay karşısında. Bazen çok alaycılığa vurabiliyor, bazen çok delirebiliyor. Yani aslında bazı sahneler bana da sürpriz oluyordu bu arada. Yani kamera açılıyor, 3-2-1, okey, başladık. Ne yapacak Daphne şu an? Daphne benden, Merve'den çok ayrı bir karakter olduğu için ben Daphne'yi salıyordum yani. Hakikaten salıyordum. O benim şeyim gibi bir şeydi. Hakikaten açtım ve okey, tamam, sahne senin Daphne. Hani yürü git, ne yapacaksan yap artık. Çünkü ben de bilmiyorum. Yani Daphne o kadar farklı, o kadar çok yönlü bir karakterdi ki hakikaten bazı sahneleri çok zorladı. Bazı sahnelerde oh, benden de bir şey çıktı ya falan oldum. Yani o kadar deşarj edici bir sahne, karakter ki. Yani Daphne'm yani. Ne diyebilirim ki? Bayılıyorum yani.
2: Ne güzel.
1: Evet Erhan Hanım, şimdi ikinci şarkınızı rica ederim.
3: Tabii. Ah.

0: ağzına sağlık.
1: Çok değişik bir tarzınız var.
2: Teşekkür ederim.
1: Ya çok iyi olacak ya tam tersi olacak. Ama bozmayayım ama çok değişik. En azından bir kopya değil, taklit değil, bir şey değil. Yani hem ses tonu, hem sözler, hem müzik akışı.
2: Bu benim için çok değerli bir yorum. Yani çok istediğim bir yorumu yaptınız benim için. Farklı olmaktan hiçbir zaman korkmadım. Aksine çok da hoşuma gitti hep. Otantik halimi bulabilirsem, gerçekliğimi duygusal, ne mutlu bana.
1: İnşallah anlaşılır olursunuz. İnşallah anlaşırsınız çünkü emek var. Gerçekten. Bu arada gerçekten sözler çok güzel. Yani başkasına da söz verebilirsiniz.
2: Olabilir tabii ki.
1: Önerebilirim bunu
2: tabii
1: ya.
2: Tabii var.
1: Evet. Çok derinlikli ve çok slogan çıkacak laflar içinde var. Belli zaten okumuşum, bu kadar karşılığı var yani.
2: Çok güzel.
1: Çay seviyor muyuz?
2: Tabii ki.
1: Çay içiyor muyuz?
2: Tabii ki.
1: Değil mi? Tabii ki.
2: Kahvaltı en sevdiğim çay hele ki.
1: O zaman sizin hayatınızı kolaylaştırayım.
3: Evet.
1: Minik hediyelerimiz
3: çok,
1: var.
3: Çok tatlı hediyelerimiz var.
1: Bundan sonra çay demlerken bizi hatırlarsınız.
3: Teşekkür ederiz.
1: Evet. Çay demlememizi kolaylaştırıyoruz çay yani. Harika.
2: Çok güzel. Teşekkür ederim.
1: Güle güle
3: teşekkür
1: kullanın.
3: Teşekkür ediyoruz.
2: Çok sağ olun.
1: Evet. Yolunuz açık olsun.
3: Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık hanımlar. Sizlerle sohbet etmek çok keyifliydi.
2: Harikaydı. Teşekkür ederiz.
1: Evet değerli izleyiciler. Az sonra yeni konuklarla tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Futbol heyecanı binde.

0: Türkiye'nin saç şekillendirme markası Morphos'dan yeni Metamorphos şampuan serisi. Saçında Morphos
1: kokusu var. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları hangi

0: Türkiye'nin saç şekillendirme markası Morphos'dan yeni Metamorphos şampuan serisi.
1: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Trip dışında her şeyi şekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Good True Partner CB Enerji.

0: ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışma.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Morten Genstrauss'ı. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A Para'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Evet Bağa sen evet esas hoş gel Doğukan'ı burada 2-3 kere ağırladık da
3: evet,
1: sen ilk
3: evet.
1: kez geliyorsun yıllardır.
3: Sevgili Sinan valla çok mutluyum ya, sizlerle bir araya geldiğim için.
1: Ne geldin?
3: Valla ne yettim.
1: Vallahi
3: ne yettim geldim. Sevgili Merve.
1: Aşk şarkılarının evet. romantik sesi.

0: Yıllar geçmiş ya. Fark etmeden.
1: Aynı bıraktığımız yerdesin. Hiç genç yaşlanmıyorsun.
0: Vallahi çok şükür iyiyim. İyiyim
1: İyi, maşallah. Yani. Harika. İyiyim. Doğukan'ım sen nasılsın?
2: İyiyim bomba gibi.
1: Sen de bu yıl vallahi ne kadar acayip bir tempoda çalışıyorsun yani.
2: Bu sene hareketli ama.
1: Projeler.
2: Devam ediyorum. Güzel. Maşallah. Dinlendirme kotası sınırı da koydum. Haziran sonu dedim mi tamam abi.
1: Dükkanı kapatırım.
2: Dükkanı kapatıyorum. Bu sene hızlı bir geri dönüş yapıyorum. O da 4 sene sonra yeniden aranje yapmaya başladım. Bir şeyler yapmaya başladım.
1: Çok iyi.
2: Benim YouTube tarafına fazla yönelmiştim. Ama 2025'e nazaran 2026'da aslında sahnelerde biraz daha hareketlilik var. Neden evet. bilmiyorum ama 25 çok kötüydü. 26 güzelleşince bu arada gördüğüm birçok kişi için geçerli. Evet, yani evet. Benim adıma da öyle. İşte üniversite şenlikleri yeniden başladı. Aynen. İşte ne bileyim lise, ben hep liselere, üniversitelere giderdim. Bunlar olmaya başladı. Haliyle müziğe karşı yeniden bir şevk doğdu açıkçası.
1: Keyfin yerine geldi.
2: Keyfim yerine geldi. Rengim bile düzeldi öyle söyleyeyim. O da etkiledi dedim biraz daha spora asılayım. Hani sahneye yakışır olsun falan filan derken. Rayına soktum. Geçen seneki çıkan şeyler çok kötüydü abi. Bir kan testleri, man testleri falan. Hani Doğu dedim hani bu kadar stresli yaşamasam mı dedi doktor.
3: Aman dikkat et.
2: Bu sene toparladım. Yok toparladım. O tam tamına 12 ayı geçirdim. Düzeltmişim abi her şeyi.
1: Ne güzel maşallah.
2: Çok stres en büyük düşmanımız abi. Hakikaten en büyük düşmanımız. Kesinlikle. Diyor ki bana stres yapma. Abi de ne yapmayayım? Hani,
1: nasıl yapılmaz?
2: Bana onu söylersem bir daha yapmayacağım ama söz veriyorum. Ama A noktasından B noktasına giderken zaten İstanbul trafiğinde o öyle bir şey bekleme. Hani bekleme.
0: İstanbul eşittir stres zaten ya.
2: Evet abi. Düzelttim. Bazen annemin yanına Gökova'ya gidiyorum. Diyorum hayat ne kadar güzel burada falan. Dönmeyeyim. 3 gün sonra oraya alışıyorum. Dönesim gelmiyor. Sonra işler çamur abi. İşveren olduğum için de pişman oluyorum. Tatil yapmayı kesiyorum abi.
3: İyiymiş. Şimdi çocuk festivali var herhalde değil mi? Orada çıkacaksın.
2: Çocuk festivali var. Birkaç tane o tarz şeyler oldu. Hatta bazen böyle canlı olarak etkinliklerde şey falan da yaptım. Adam olacak çocuğun canlı versiyonlarını falan da yaptım. Güzel şeyler de oldu. Tabii bunlar bir bayrak devrinden ziyade bir boyun borcu gibi yaptım. Evet, onları. Güzel de şeyler oldu. Çünkü ülkenin kültürel kapsamda bu tip şeylere ihtiyacı var.
1: Kesinlikle.
2: Hani çocukların kendini birazcık daha böyle birer birey olarak katılacakları bu tarz etkinliklere ihtiyacı oldu. Hala o açıklık devam ediyor. Onu gördüm. Onlar devam ediyor. Çok şükür çocuklarla aram iyi. Bir de benim YouTube tarafından da iyi.
1: Oradan dolayı. Survivor'dan dolayı.
2: O biraz geride kaldı. O artık şey hani onu şey diyordum hani.
0: Dede olduk abimle, artık diyor yani. Dede olduk.
2: Bir veteranlar yaparlarsa bir kez daha giderim. Yani. Onu şey yapıyorum. Sevdim. O Survivor tarafı güzel ve hala
0: da. Doğukan başarılıydı ya Survivor.
2: Çok güzeldi. Hala işte hala ekmeğini yiyorum onun. Yani hala böyle sokakta gördüğüm insanlar ya ne güzeldi o zaman. Demek ki aradan abi 12 sene geçti.
3: 12 sene geçti.
2: 2013'te gittim sonra 2010. Ha. Abi 12 sene insan öncesini hatırlıyorsa insanlar demek ki arada büyük bir kayıp var demekti. Bu benimle alakalı bir konu değil.
1: Aynen öyle.
2: Demek ki hem kültürel hem de insanların hayat yaşam kalitesinde o arada bir boşluk olmuş ki insanlar hala eskiyi hatırlıyor. Zaten ne zaman eskiye bağlanıyorsan yakın zamanda bir boşluktan geçmişsin demek.
0: Çok doğru söylüyorsun. Evet, evet.
2: Bu o demek. Yani neden 90'ların müziğini özlüyoruz abi? Ben çünkü arada bir boşluk var. Bu o demek yani. Hani
1: çünkü 2000'lerin müziğin çok şey yapılmadı yani. Çok tuttu. O elektronik müzik Türk müziğiyle uyuşmadı bence öyle.
2: Abi kötüye gidiyordukça daha kötüsünü görüyoruz.
1: Orada da ne güzel yakaladı ya.
2: Onun için ona da şükür diyorum yani.
0: Doğrusu aslında çok özür dilerim.
3: Lütfen. Bu arada Survivor'a çağırsalar yeniden gider misin?
1: Dedi giderim. Ya, veteranlara giderim.
2: Veteranlara giderim ama tabii kadro da önemli. Güzel bir kadro olsun isterim açıkçası yani. Evet.
1: Çünkü onun kadrosu Şampiyonlar Ligi gibiydi.
2: Hep öyleydi abi. Hep öyleydi. Hep öyle. Ama 2024'te gittiğime göre şu an çok daha farklıyım onu söyleyeyim.
1: Güzel.
2: Toparladım yani.
3: Daha mı iyi?
2: Daha iyi. O süreç, o stres olan dönem vesaire. Yani kendi yaşam kalitemi arttırdım. Bu arada ben bir senedir bu bir sene içerisinde hayatımdaki en büyük değişikliklerden bir tanesi dikkatli anlatmaya çalışıyorum. Bir tedavi gördüm. Bu tedavi sürecinde ben migren hastalığından da biraz uzaklaştım. Bunu böyle bir şey yaşadım. Bunu da videolandırdım. Yakında paylaşacağım kısmetse ama işte işin içerisinde hani bir tedavi olduğu için dikkat ediyorum.
1: Evet, dikkat
2: hani
1: ediyorum.
2: Her şeyi gönlümüzce kafamıza göre paylaşamıyoruz ya.
1: Aynen.
2: Bir hukuk bürosuna gönderdim. Bir bakın hani burada yanlış bir şey var mı? Paylaşayım insanlar da faydalansın diye. Bu bir sene içerisinde ben ayda 8 atak geçirirken şu an 1-2'ye düştü ve benim yaşam kalitem değişti. Hani enteresan bir durum. Bu şu demek, 8 günün gidiyor 8 migren atağı geçirdiğin zaman.

0: yaşam kalitem artınca stresim de azaldı. Daha üretken oldum, hayata daha bağlandım falan filan.
1: Geçmiş olsun diyelim o zaman. Evet Bağcığım, sen neler yapıyorsun? Esas sen
2: Sinancığım, şu anda yeni projemiz var.
1: Harika.
2: Tantaşçı ile birlikte, benim canım kardeşim.
1: Düet yaptık.
2: Ne güzel. Şarkımız çok güzel gidiyor. Muhtemelen biraz önce Doğu da bahsederken, hani 12 yıl aradan sonra insanların, Doğu'nun mesela benim gözlemim, o programda bir duruşu vardı, bir kalitesi vardı. Bunları artık insanlar özlüyorlar, ben öyle düşünüyorum. Geçmişe mutlaka bir özlem oluyor ister istemez. Bu şarkıda, daha doğrusu bu şarkıya gelen tepkilerden ben onu çok yoğun hissettim.
1: Ama tan aşk şarkılarının adamı değil mi zaten?
2: Tabii.
1: Sana da cuk oturmuştur.
2: Yani evet, bir de çok eskiden beri bizim abiliğimiz, kardeşliğimiz, hep düşündüğümüz bir projeydi.
1: Ne güzel.
2: Hayata geçti. Çok mutluyum, enerjimiz çok yüksek. Çok şükür iyiyiz. Yani yaramaz bir şey yok Sinan.
1: Ne güzel, harika.
3: Nasıl bir araya geldiniz, biraz bahsedelim.
2: Ya şöyle, biz Ankara'da yetişen müzisyenleriz. Ben tabii onların biraz daha yaşça büyüğüm, abileriyim. Sevgili Kutsi, Levent Dörter, Özgün, bizim hep Ankara müzisyenleridir onlar. İlk albümü ben yaptım. O dönemlerde 99'da çıkmıştı Aşkın Tebessümü. Onlar da tabii abileri bir çıkış yapınca takip ettiler. Sonrasında tabii hepsi bir şekilde hayatlarını müzisyen olarak devam ettiriyorlardı ama boyutları hepsinin, farkındaysanız, Ankara müzisyenleri gerçekten daha istikrarlıdır. Yani müzisyenlikleri biraz daha, tabii ki kıyaslama yapmıyoruz ama, daha özenlidir. Tan şöyle dedi hatta, yıllar sonra biz bir araya geldiğimizde, abi dedi, biz seni hep örnek aldık kendimize. Dolayısıyla benim, bir de biliyorsunuz, bu ülkede hepimiz yaşıyoruz bu sektörü. Magazinin filan ben hiçbir zaman doğru kullanıldığını düşünmedim. Bizler daha çok işimizle gündemde olmayı sevdik. İşimizi yapmaya çalıştık. Ve inanın bu çok net bir gerçek ki, bunları bir beklentiyle yapmadık. Yani biz yaptık, insanlar sevdiler, gönüllerini aldılar. Ne mutlu bize ki devamını getirebildik. Tan da bu yoldan geldiği için bizim çok güzel bir etkileşimimiz oldu. Çok güzel bir paylaşımımız oldu. Ben Bodrum'a, o Bodrum'da yaşıyor. Gezmeye giderken, yani aslında bir projeyle ilgili gitmezken, o bir gün önce ben gitmeden, abi bir şarkı yaptım dedi. Gece bana, sabah uçağım var, şarkıyı gönderdi. Dedim ne güzel bir şarkı olmuş bu. Oraya geçtim, orada hemen oturduk, çaldık şarkımızı. Şimdi dinleyeceğiniz şarkı biraz sonra, Unuttum şarkısı çıktı ortaya.
1: Ne güzel.
2: Yani biz keyifle abi kardeş bir araya gelmişken ortaya iş çıktı Sinan.
1: Öyle bir durum.
2: Onun keyfi de zaten orada.
1: Abi o kadar doğru noktalardan bahsettik, gidin biz kuliste de aynı şeyleri konuştuk. İnsanlar yoğunluklarından, işe güce koşturmaktan hep duygular ikinci plana atılmış. Biraz önce onu söyledim.
2: Ya bu maalesef
1: abi,
2: bu şehrin, yaşam şekli bu. Yani Anadolu'da filan gerçi bu kadar artık teknolojiyle herkesin hayatı belli bir noktada böyle ama İstanbul bunu çok yoğun yaşıyor, siz de biliyorsunuz.
1: Kesinlikle.
2: Yani buraya gelirken 2 saat trafikte insanın artık psikolojisi filan bozulmaya başlıyor. Yani veya bir yere gideceksiniz, ya trafik başlı başına sizi burada yönetiyor gibi, her şeyinizi ona göre ayarlamak zorundasınız gibi. Ben mesela Bodrum'a gittiğimde onun o kadar güzel bir yaşam alanı oluşmuş ki, işte bir köpeğimiz vardı, onu sahiplendik, kedilerimiz var, bahçe hayatı, yani tam çok güzel bir hayat tarzı seçmiş kendine, çok da güzel yaşıyor.
1: Güzel.
2: Yani insani olarak da çok duyarlı zaten. Yani
1: abi,
2: bir ay içerisinde
1: Bodrum'a taşındım.
2: Bir şey değil mi Sinan? Valla benim hayata bakış açım değişti.
1: Sen Bodrum'a yerleştin mi peki?
2: Yok, yerleşmedim.
1: Sen Ankara'dasın değil mi?
2: Ben İstanbul'dayım.
1: İstanbul'dasın, Ankara'da da değilsin.
2: Tabii İstanbul'da yaşıyorum. Ankara'dan sonra zaten albümle birlikte 99'da İstanbul'a taşındım. Devamında hep İstanbul'da yaşadım.
1: Sahne?
2: Sahne genelde Anadolu oldu, yurt dışı oldu kış dönemlerinde. Şimdi mesela
1: şimdi düğün işte mevsimi açılıyor.
2: Giresun.
1: Sıraya girersin diye düşünüyorum.
2: Evet, Giresun, Trabzon falan, yani artık konserlerimizi de yapıyoruz yine.
1: Şu Unuttum'u dinleyelim.
2: Vallahi dinleyelim
1: onu.
2: Keyifle ben de
1: lütfen.
2: Tamam.
1: Gelsin Unuttum.
2: Hadi.

0: Vay,
1: ağzına sağlık. Çok güzel şarkı.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Vay, biz 90'lara götürdün vallahi harbiden.
2: Vallahi ya, sanki hepimiz özlemişiz, biliyor
0: ya
2: musun?
0: Duyguları, o roman hakikaten çok güzel. Bir de ikinize çok, ben bir önce söylediğinde iki erkek nasıl olacak dedim. Ama
1: çok
0: yani
1: da güzel olmuş.
0: Acayip güzel olmuş yani. Gerçekten ya, çok ya, iyi olmuş.
2: Çok teşekkür ederim. Yol bu işte olsun. O etkileşim, o abilik, kardeşliğin zaman içerisinde. Tan da bu şarkıyı yaparken abi dedi, zaten sen nasıl okur bu abim bu şarkıyı? O öyle hislerle dedi, yaptım.
0: Ne güzel.
2: Yüreğine sağlık kardeşim. Harika bir şarkı yapmış. Biz yorumlamaya çalıştık tabii ki. Ama o enerji bana da fazlasıyla geçti.
0: Özlemişiz seni ya. Vallahi iyi ki geldin ya.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi ki
2: teşekkür
0: de ederim bu sana. Şarkıyı denk getirdin. Her şeyin bir kısmeti var yani. Demek ki zamanı şimdiymiş.
2: Kesinlikle evet. Buna çok inanıyorum ben de.
0: Baksana Sinan, aramış seni bir gün önceden, tesadüf falan.
2: Yani işte artık tesadüf öyle
0: Bodrum'a
2: bir şey yok.
0: Bodrum'a gitmeliymişin demek ki.
2: Evet.
1: Viral oldu bu şarkı. Herkes arabada giderken bu şarkıyı söyleyip bildim çekiyor.
2: Evet. Ya dediğim gibi herhalde özlemiş herkes. O samimiyeti, o duyguları. 90'lardan veya 2000'lerden biz bahsederken hepimiz aynı şeyi hissediyoruz.
0: Abi gümbüdü gümbüdü gümbüdü artık.
2: Ya
0: yani
2: işte
0: yani,
2: güncel.
0: Allah'tan üretim yapmıyorsun, çalıyorsun sadece.
2: Doğu hariç. Doğu hariç o yapıyor işini.
0: O var gerçekten. Olanı çalıyor.
2: Abi yani. O süper yapıyor işini bence. Çok ya, iyi yapıyor yani.
3: Bahsetmedim. Bu sene ben dönüyorum abi. Şu anda bir aranje üzerinde çalışıyorum.
0: Ne diyorsun?
3: Bir tane gümbüdü gümbüdü.
0: Gümbüdü geliyor.
3: Geliyor gümbüdü.
0: Allah'ım ya.
3: Gümbüdü geliyor.
1: Bu onlara da ihtiyaç var ama.
0: Şaka yapıyorum. Gençler abi onu seviyor.
3: Yok, hiç alınmıyorum.
0: Bana göre yapacakları hali yok ya.
3: Hiç alınmıyorum. Hatta riskli bir projeye girdim.

0: O da ben çok babamdan yapmam açıkçası parçalarını. Dokunmam yani. Bu sefer bir tanesine dokundum abi. Bir tane gümbüde geliyor ama çok normalde psikodelik böyle geri planda kalmış Z kuşağının ve alfa kuşağının bilmediği, yüksek ihtimalle bilmediği ama böyle gurmelerin tabii ki şey kelime yani mecazi anlamda kullanıyorum. Gurmeleri tabii ki hani evet ben bu parçayla büyüdüm diyecekleri bir seçtim. Veremiyorum şu anda spoiler çünkü yok, şu tamam, an masada süper, parça.
1: Zaten bayağı verdin. Yani inşallah şey olur. Otur ama bir hazırlıklı ol abi yani. Bir kısım tarafından linç edileceksin o kesin yani.
0: O olacak.
1: Hazırsın
0: ona
1: yani.
0: Ama niyetim çok güzel.
1: Tabii tabii.
0: Çünkü benim yaptığım bu parçayı dinleyen bir de gidip aslı neymiş diye bakacak ya.
1: Güzel.
0: Bence oradan o parça diyorsun. Bir daha ön plana çıkacak. Yani ben aslında bunu düşündüm tabii ki. Yoksa ben kendi yolumda gidiyorum. Yani buraya kadar kendi çalışmalarımla gelmişim. Ama bu parçanın bence hatırlanması gerekiyor. Benzerini yaparsam abi kıyaslanacak. Zaten Barış Manço yapmış abi. Hani yapılmışı var. Anlatabiliyor muyum? Kim neyin daha iyisini yapmaya çalışıyoruz? Hiç öyle bir niyetim yok. Ama onu hatırlatacak bir çalışma geliyor.
1: Vay.
0: Herhalde Haziran ortası falan gibi.
1: Peki söyleme de bu dediğin şarkıyı seçmenin özel bir nedeni var mı?
0: Var abi. Geri planda kalmasının yanı sıra orijinalini dinleyenler için söylüyorum. Evet. Benim yapacağım versiyon değil. Orijinalini dinleyenler bence gündemde ne olduğuna dair biraz daha bir fikir sahibi olur. Ne hissettiklerini şarkıda bulacaklarını düşünüyorum.
1: O zaman rahmetli bunu yazarken
0: babam zaten. O yazarken o dönem ne hissettiğini anlatmış parçada.
1: Bugün de o dönem.
0: Bugün de bence benzer yani tarih tekerrürden ibarettir misali. Bence şu anda aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir kez daha onun dinlenmesi gerektiğini düşündüğüm için böyle bir projeye giriyorum.
2: Çok güzel. Şarkıları hep öyle gerçekten. Ya hala bu kadar dillerde olmasının
3: bence daha fazla yapmalısın.
0: Abi bitireyim.
3: Yapmalısın.
0: Gecenin saat 1'inde ilk sana atacağım. Gümbüde bir hatırladı oğlum ya.
1: Acayip mutlu. Gelelim projeye. Bakanımızla bir Kültür Turizm Bakanımızla bir Mehmet Nuri Ersoy'la çok sık bir araya geliyorsun.
0: Evet abi.
1: Geçenlerde geldiniz bir ikinci kez geliyorsun. Esas kültür yoluydu ama şimdi senden bir sürpriz bir şey duydum. Onu da burada açıklayalım. Evet, önce bir kültür yolu hikayesini bir araya gelişinizi açıkla sonra diğer konuya geç.
0: Abi şimdi şöyle özetleyeyim. Hani tabii ki ben kendi yaptığım projelerden bahsetmekten keyif alıyorum vesaire ama boynumun borcu sonuçta taşıdığım ismin hakkını vermeye çalışıyorum ve ailesi olarak biz bu kültürel mirası taşımaya çalışıyoruz. Bizim hayatımızın en büyük kısmı bununla geçiyor. O yüzden her çıktığımız programda tabii ki benim bu dünyada var olmam sebep önce Allah tabii ve sonra annem ve babamdan yollarını izlemek durumundayım. Ve babamı taşıyabilmek için sürekli olarak bir takım görüşmeler içerisindeyim. Sonuçta müfredata girmiş ve daha fazla anılmayı, gündemde tutulmayı hak eden kişiden bahsediyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Yani, tamam babam diye konuşuyorum ama hepinizin hayatının bir parçası.
1: Evet,
0: yani, abimin de parçası, senin hayatında bir yeri var. Abi çünkü bu adam şarkıcı değildi. Sadece şarkıcı değildi.
3: Evet.
0: Ciddi bir nesili yetiştirdi. Yani konu sadece diş fırçası süt içmek değildi. Çocuğuna nasıl davranacağını demek, ona bir birey olduğunu anlatmak. Çünkü onu yetiştirdiği çocuğu şu an çocuğu var ve o da benim programıma katılıyor. Hani bu nesil bu şekilde aktarıldı. Haliyle ben de Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla sürekli irtibat halindeyim. Nasıl daha fazla etkileşim sağlarız? Fakat bu biraz kişisel. Kişisel bir durumum da var. Ben abi vakti zamanında 2002 yılında çok hakkaniyetsizce, çok adaletsizce tabii ki kitabına uygun ama duygusal anlamda çok hakkaniyetsizce evimden çıkarıldım. Benim babamın evi elimden alındı. Ben and içtim abi. Ben bir gün o evi geri alacağım diye. Yıllardır da bunun için savaş veriyorum kendi içimde. Ailemle ve yakın çevremle. Ben abi 2002 yılında bu ev 3 kuruş fiyatına elimizden haczedilirken bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Ve ben 2009 yılına kadar kredi banka kartı sahibi bile olamıyordum. Ben abi o parayı biriktirdim artık. Çalıştım ben o evi geri almak istiyorum. Çünkü bu ailenin hakkı. Ne yapacaksın dersen evet müze olarak devam edecek ama ait olduğu yere gelecek. Şu an müze diyorum ama müze sıfatını alamıyor. Barış Manço evi diye geçiyor. Çünkü bir yerin müze olabilmesi için içindeki envanterin, işletmenin ve mülk sahibinin aynı yerde, aynı işte olması lazım. Mal sahibi biziz. Pardon, şey, mülk, içerideki envanter sahibi biziz. Mülk sahibi bir devlet bankası. Ama işletme de belediyede. O yüzden bunların birleşmesi ve ölümsüzlük adına bunun müze olması lazım. Her şeyi geç, bu zorla alınan aileye geri dönmesi lazım. Şimdi ben bu çalışmalarını tabii hızlandırmaya çalışıyorum. Çünkü bu ailenin hakkı. Bunun için de ben ömrümün büyük bir kısmını biriktirmekte geçirdim. Şimdi
4: ne mutlu ya.
0: Hakkımı istiyorum abi. Onun için de kovalıyorum. İnşallah. Uğraşmaya da devam edeceğim.
2: Yol kat ettin mi peki?
0: Şimdi görüşmelerde çok sıcak karşılandım. Ve ardının geleceğine inanıyorum. Bekliyorum, sıramı bekliyorum. Ben kendime şu anda oturacak bir ev değil. Bence bunun manevi olarak yerine gelmesi için bir birikim yaptım. Bu gerçekleşirse ben açıkçası babamın daha rahat uyuyacağına inanıyorum. Türk halkının daha huzurlu olacağına inanıyorum. Hak yerini bulmuş olacak ve ben daha barış içerisinde yaşayacağıma inanıyorum. Ondan sonra hayatımı kuracağımı, daha rahat kuracağıma da inanıyorum.
4: Ben sana bir şey söyleyeyim. Bakanımız dünyanın birçok yerinden tarihi eserlerimizi geri getirdi. Manço ailesinin evini de geri vereceğini tahmin ediyorum. Bu hayalican hali bir şekilde.
0: Onun ben çok yardımını göreceğime eminim.
4: Evet, evet.
0: Eminim.
4: Evet.
0: Çünkü bu bahsettiğim olay bundan 23 sene öncesinde gerçekleşmiş bir olay. Ben inanıyorum ki bu gerçekleşecek. Olur. Olması gereken olacak abi.
2: İnşallah.
3: Yani olmalı gibi sanki.
0: Abi sen olmalı. Hayatın boyunca çalışıyorsun.
3: Olmalı yani.
0: Çocuklarına bir şeyler bırakmak istiyorsun.
3: Tabii canım.
0: Ama
3: tabii
0: sen yani. Aramızdan ayrıldıktan sonra onların hiç bu suç olmamasına rağmen senin bütün hayatın boyunca verdiğin emek gönderiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu adil bir şey değil.
3: Tabii ki.
0: Olacak
3: canım,
0: abi.
3: Tabii ki.
0: Ama daha güzel şeylerden de bahsedebiliriz.
4: Evet, evet, harika. Bağcığım sen hiç bozmadın kendini. Hiç kötü anlamda değil, şey anlamda da yapmadın. Yani şarkılarını, tarzını da hiç değiştirmedin. Bozmadın derken yani.
3: Anladım, anladım seni.
4: Ve hep aynı çizgide gidiyorsun. Ne daha yükseklerde ne de daha şeyde. Böyle bir stabil bir şekilde gidiyorsun ve her zaman karşı. Şimdi bu programı da izleyenler, ya bu adam neredeydi? İyi ki de gel diyecekler. O arada, o dönemde hayatın nasıl geçti? Yani bir küstüğün oldu mu? Piyasaya küstüğün oldu mu? Sizin sektöre küstüğün oldu mu? Rapçiler oldu, elektronik müzik oldu. O arada on geçişlerde 90'dan 2026'ya evet, kadar birçok şeyler evet, geçişler evet, oldu. O arada ne yaptın?
3: Ya Sinan, aslında hiçbir zaman kopmadım, küsmedim. Fakat işte hepiniz biliyorsunuz, hepiniz profesyonelsiniz. Yıllardır artık duayen noktasına gelmiş insanlarsınız. Sektörde ben kendimi ifade edebileceğim programlara katılmayı istiyorum. Yani herhangi bir yerde öyle bulunmak, görüntü vermek falan bana uygun bir şey değil. Yani burada ne kadar mutluyum şu anda mesela. Biz bize sohbet
4: teşekkür
3: ediyoruz.
4: Teşekkür ederiz.
3: Yani bu bir televizyon programı gibi değil. Eminim insanlar da aynı elektriği alıyorlar. Oturduk salonumuzda sohbet ediyoruz gibi. Yani ben bu enerjiyi çok seviyorum. Böyle hissetmediğim yerlere de genelde gitmiyorum. Kendimce bir yaşam alanım var, dostlarım var, çok sevdiğim insanlar var. Zaten ailesinden hiç kopmuş bir adam değilim. Aile hayatım hala çok iyi devam ediyor.
4: Güzel.
3: Yani ben hep samimiyete inandığım için, doğallığa inandığım için işimi bir şekilde yapıyorum. Tabii ki sahnede başka bir adamım. Yani sahnede öyle olmak durumundasınız. Bu meslekte devam eden insanların çoğu belli egolara sahip. Fakat o egolar sizin kişiliğinizi bozacaksa, yani bir kaygıyla kendinizden taviz vermenizi gerektirecek şeylerse ben onu sevmiyorum, yapmadım şimdiye kadar hiç. Ve sanıyorum şu ana kadar beni dinleyen veya bu noktaya kadar ki 27 sene olmuş Sinan. Yani hala bugün burada bulunabiliyorsam onların sayesindedir. O samimiyetin ulaştığı insanlar zaten bizi bir noktada tutuyor. Hani genel her zaman ulaşmak çok önemli değil ya. Yani özel olmak çok
4: mutlu,
3: daha kıymetli.
4: Mutluysan ne?
3: Çok mutluyum. Yok. Hele hele şimdi Tan'dan tekrar bahsetmek istiyorum. Tan ve ekibi, Tejetveli şu anda ve Van RPM ekibi, Tan'ın kendi ekibi. Ben şimdi onlarla çalışıyorum. Ve o kadar keyifliyiz ki aslında Doğu'yla da içeride onları konuştuk. Bu meslekte sizi anlayan, gerçekten anladığını hissettiğiniz insanlar varsa, güç birliği denen şey, dostluk denen şey aslında böyle bir şey. Biz şimdiye kadar tabii ki birçok prodüktörle çalıştık. Onların hiçbirini eleştirmiyorum ama insani vasıflarımız uyuşursa bu çok keyifli bir şey. Ben şu anda onun mutluluğunu yaşıyorum. Tan Aslan gibi bir kardeş. Her şeyden önce bu ülkede gerçekten yetişmiş. Çok iyi bir sanatçı.
4: Kesinlikle.
3: Çok iyi bir yorumcu. Ve bugün birçok çok geniş bir kitleyi peşinden sürükleyen, dediğim gibi aslan parçası o yani. Ben onu çok sevdiğim için bu işteki samimiyet de belki şimdi insanlara o şekilde yansıyor. Biz iş yapmadık aslında, iş çıktı ortaya.
1: İş çıktı.
3: Öyle diyeyim.
1: Güzel, harika.
3: Ama hep vardım, konserler hep devam etti Sinan.
1: Tam çok özel, yani hem aranje hem müzik hem

0: Mutlaka işine yansıyor Sinan. Bu çok önemli bir gerçek yani. Hayatınızda nasılsanız aslında işinize de onu yansıtıyorsunuz.
1: Değil mi?
0: O yüzden o çok kıymetli yani. Çok kıymetli gerçekten. Evet.
2: Bu kadar mütevazı olmak hep olumlu mu döndü yoksa zararını gördün oldu mu?
0: Merve, boş ver bundan zarar gelsin ya. Zarar gelecekse. Ya ben sadece olduğum gibiyim. Yani birçok yere gittiğim zaman şunu da yaşıyorum. Yani kamera arkasında bir yere geldiğiniz zaman misafirsiniz. Selam verirsiniz insanlara. Yani bir tokalaşırsınız. Benim sanki bu taraflar ben de çok daha önemli. Hepimiz bir iş yapıyoruz. Ama paylaşmak çok güzel. Bir güler yüz çok kıymetli. Ben hayatımda hep bunları savundum. İşime de bunları yansıtmaya çalıştım. Yani doğru olan şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Tevazu güzel bir kavramdır. Evet. Anlaşılmadığınız yerler mutlaka olur ama siz kendinizi bildikten sonra, içiniz huzurlu olduktan sonra ulaşmasın, boş verin. Çok da önemli değil.
1: Futbolu özlüyor musun?
0: Özlemez
1: evet,
0: miyim?
1: Bilmeyenler için söylüyorum. 8 yıl profesyonel
0: evet,
1: futbol
0: evet,
1: oynadın
0: Sinan. Ben Ankara Petrol Ofisi Kulübü'nde başladım. Bir de öyle bir durum vardı, o bende. Çok yetenekliymişim. Belli bir noktaya geldi. En son Galatasaray transfer aşamasında 18 yaşındaydım. O zaman da zaten müzik bölümüne kazanmıştım. Eğitim fakültesini. İkisi de devam mecburiyeti var biliyorsun senin
1: evet,
0: okullarda.
1: Evet.
0: Çok ciddi bir enerji gerektiriyordu. Bu arada tabii o zamanki müzisyenler, Doğu da yaşamıştır bunları. Yani ailemize katkıda bulunalım diye gece sahneye çıkıyoruz, çalışıyoruz. Biraz yorucu oldu o tempo. Orada o yorucu tempodan sonra vücut artık sıfırlamış. Tam o aşamada bir sarılık geçirdim. Bana çok ağır olduğunu söylediler hastalığın. İşte Avustralya kökenli bir mikrop filan gibi teşhisler kondu. Devam edersen hayati tehlikesi var filan dediler. Ama sonradan anlaşıldı ki bu bildiğin hepatit A'ymış yani. Fakat 2 aydır, 3 aydır ben sürekli efor sarf ettiğim için artık bırakın sarı yeşermişim filan oralara gelmişim yani. Sonrasında demek ki kısmet öyleymiş ki.
1: Kısmet, evet.
0: Müziğe biraz daha ağırlık verdim. Zaten müzik eğitim bölümünü bitirdim. Sonrasında sahne başladı tekrar. Yani futbol tabii ki hep içimde kalmış bir şeydir. Biliyorsun yıllarca emek verip de
1: evet.
0: Galatasaray gibi bir kulüpte tam futbol o bizim Tugayların falan dönemleri işte.
1: Oo.
0: Harika bir kadro o zaman.
1: Belki yurt dışındaydın.
0: Yani işte.
1: Yani şu anda kesin antrenördün o ayda.
0: Bilemiyorum ki tabii artık. Ama biliyor musun hala şöyle bir his oluyor. Çıksam sanki böyle hala.
1: Değil mi? Ya şuraya nasıl çıkmadı? Bunu ya. Nasıl atamadı?
0: O tabii kaybolmayan bir duygu. Doğru. Ama çok mutluyum ki mesleğimle alakalı şu anda. En azından ömür boyu sevenlerimle birlikte devam ettirebileceğim iş olarak bakarsak öyle bir işim var yani.
2: Evet. Doğu, senin de ciddi bir araba tutkun var.
3: Benim fena ya.
2: Nereden geliyor bu?
3: Benim çok fena o iş. Ya ben aslında pandemiye girdiğimizde zaten ilk sahneler bitti. Hani ben de çok erik yapamaz oldum. İşte müzisyen arkadaşlarım sahne alamaz oldu falan. Ne yapacağım, ne edeceğim vesaire derken YouTube'a yöneldim. Hani aslında ilk kanalım 18 yaşında falan. Yıllar evvel ilk çıktığı zaman açmıştım. Ama işte gelir yoktu o zaman. İşte oyun ayrıca öğrenciydim, vaktim yoktu falan. İlgilenmedim. Pandemide bir patladı iş. Ne yapacağım? Hani başka gelir, hiç gelir kaynağım yok. Hiçbir şeyim yok. Üretmeye çalıştım. Üreteyim, bir şeyler üreteyim. Hani onu yapayım, bunu yapayım. Belki sponsorluk alırım. Öyle olur, böyle olur falan filan. Bir tuttu kanal. Aslında kanal bu şekilde tuttu. Bir şeyler yapıyorum, saçmalıyorum. Böyle değişik deneyler yapıyorum. Hakikaten çok inandım böyle uzun bir süre evden çıkamayacağımıza. Drone'la alışveriş nasıl yaparız derler falan filan. İlk zamanlarda onları şey yapıyordum, test ediyordum. Sonra bir gün işte bir bisiklet topladım. Bisiklet toplayınca insanlar böyle emek sarf ettiğin şeyi görünce çok yorum yapmaya başladı. Arabalara başladım. Gerçi araba benim çocukluktan beri var. 12-13 yaşından beri çok meraklısıyım. Ben hayatım yarışmakla geçti benim. Kartingle başladım, sonra piste döndüm. İşte en son drift yarışlarına katılıyordum falan. Ve hep podyum alıyorum bu arada. Ama şu son birkaç tane böyle hurdalıktan araba çıkartıp yapınca çok destek almaya başladım. Böyle büyük firmalardan, global firmalardan eğitimlerine katıldım. İş güvenliğini öğrenip iş güvenliğini öğrettim. Ciddiyim abi. Hani önceden işte taşlama motorunu kullanırken gözüme çapak batıyordu. İşte gidiyordum gecenin vakti hastaneye vesaire. Çünkü beni uyaran yoktu. Bunları görsel olarak yapınca bir kitle oluşmaya başladı. Ben nereye gitsem diyorum ki abi şu eldiveni tak, şu şeyi tak ve bir bilinç oluştu. Bunu yaparken işte mühendisler destek vermeye başladı. Doğukan şunu anlatırken şuna dikkat et. İşte akışkanlar dinamiğinde bunu anlat falan filan derken abi benim videolar dersler, mühendislik derslerinde açılmaya başladı. Şimdi öyle olunca üstüme

0: daha da fazla yük bindi. Bir konu anlatırken iki değil üç kere araştırmaya başladım. Evet. Öyle öyle iş büyüdü. Şimdi sektörelde bu tarz yapan, yani bunu mütevazilik yapamayacağım, şeyim yok, rakibim yok. Hani iş oraya geldi. Sektörelde şey olarak anlatayım.
1: Talep yani, görüyor yani işi. Şu anda.
0: Çok talep görüyor. Sonra birkaç kere şey deneyim dedim hani. Bu yurt dışında Pimp My Ride diye bir program vardı işte. Gidiyorlar arabanı alıyorlar, değiştiriyorlar, geri veriyorlar sana. Sen işte şaşırıyorsun falan filan. Ha. Ben yıllardır bunu yapmak istiyordum Türkiye'de. Abi hangi kanala gittiysem o iş Türkiye'de tutmaz. O iş Türkiye'de gitmez. Sonra platformlar başladı. Platformlara gittim. İşte büyük platformlar. Diyorlar ki Doğukan işte at yarışı sunarsan gel sana sponsor olayım ama kimse otomobil seyretmez oğlum dedi.
1: At yarışı. Ha.
2: Konuya bak ya.
0: Yani tamam abi dedim hani şeyse kültürel hobimiz bundan ibaretse dedim. Peki abi dedim. Ben yapacağıma inandım kendim yaptım. Abi bir yaptım bir patladı olay.
3: Ya.
0: Birkaç sefer yapayım dedim. Takip şey adına da arabamı façala koydum. Giriyorum bir soruyorum işte bir takipçiye. İşte araban nedir nereden geldi hikayesini dinliyorum. İşte kırmızı hap var, mavi hap var. Morpheus hesabı. Hayatını değiştirecek.
1: Evet.
0: O hapı seçiyor, ona göre alıyorum arabayı. Komple değiştirip geri veriyorum. Abi bir gecede 1000 tane araç şeyi geldi bana. Dedim altından güzel. Kalkamıyoruz çünkü maliyetli.
1: Tabii.
0: Hani araba restorasyonu dediğin. Şimdi abilerin demek istediğini anladım. Fena, Amerika'da yapmak kolay da 300 dolar aldığın arabayı burada 300 bin liraya aldığın için ya da neyse. Güzel gitti. Bu süreç zarfında tekstile başladım. Çünkü çok büyük bir gider ama gelir de sağlaması lazım. Kendi kıyafetlerimi çıkar. Bu diğer ama kendi kıyafetlerimi de çıkarmaya başladım. Hasbelkader o da tuttu gibi. Yani hayatımı dengeledim.
1: Ne güzel ya.
0: Ama yaşamayı unuttum abi. Hayatı unuttum. Yani
1: boşver,
0: özel hayatım, işte ne bileyim kendime ayırdığım kıymetli vakitler. İşte o yüzden geçen sene bir stresten uzak dur muhabbetleri yaşadım. Geçen sene de boksa başladım abi. Boksa başlayınca düzeldi her şey.
2: Stres falan kaldı.
0: Öyle yapınca da düzeldi.
1: Sen atlara mı başlasan acaba? Atı verdim, geri verdin, değiştirdin falan.
0: Evet abi. Maaşım.
2: Böyle. Madem bunu istiyor.
0: Tımarla başlayayım ben abi. Tamam. Açayım şey garajını, tımarhane açayım bir tane. Eşi dostu toplayayım oraya hep beraber.
3: Ne oldu da sen geçen sene dedin ki ben bir durayım artık kendime
0: Ne oldu? Bir kere bu söylediğim belki çok klişe gelecek ama yeme içmem çok değişti. Yani orada bir dur dedim bazı şeylere. Spora daha fazla ağırlık verdim. Ve şunu düşünmeye başladım. Ya göz açıp kapayınca zamanın çok hızlı geçtiğini biraz oturup düşününce ya çünkü bir şey oluyor, bunu yapalı 2 sene mi oldu? Hadi ya ne zaman 2 sene oldu diye gibi sorular sormaya başladım. Unutkanlıklar başladı. Dedim ki evet hayatı yaşamıyoruz. Aslında hepimiz çok hızlı yaşıyoruz. Kesinlikle. Bu arada.
2: Sana bir şey diyeyim mi bu arada? O 2 sene belli bir zamandan sonra bunu yapalı 20 sene mi oldu filana dönüyor.
0: Döndü abi.
2: Öyle, vallahi döndü. Öyle oluyor bir zaman. Döndü. Çok hızlı geçiyor çünkü gerçekten. Çok.
0: Yani biraz önce Baha abimi dinlerken de o yaşam tarzında neden mutluluğu yakaladığını anlarken çok şey aldım oradan. Ondan beslenerek anlatıyorum bunu. Kendimiz yaşamadığımız zaman abi geriye dönüp baktığında yaşanmamış oluyor. 2 gün önce TEDx konuşmam vardı. TEDx konuşmasında Einstein'ın bir psikolojik bir formülünden bahsettim. Zamanı yavaşlatma formülü nedir diye biliyor musunuz o hikayeyi? Biliyorsunuz. Orada çok hızlıca önünden geçeyim çünkü bilmeyenler için. Diyor ki 365 gün boyunca her gün aynı şeyi yap. 365 günün sonunda anlatacak tek bir günün olmuş olur. Ama sen hayatına yeni müzikler, yeni tatlar, yeni yolculuklar, yeni deneyimler katarsan anlatacak daha fazla şeyin olur. Çünkü beynin kaydeder. Beynin kaydetmediği sürece sen zaten kendini ölmeye hızlandırıyorsun. O yüzden hızlı yani çok hızlı yaşamayın. Ama yeniliklere de açık olun ve tabii affetmeye de.
1: Kendinizi yenileyin yani. En önemli şey hayat yani dinç ve dinamik kalmak için insanın kendisini yenilemesi lazım. Her sürekli kendine bir şey bahane bul. Merve de bana hep mesela diyor ya müdür diyor ya bu hız ne diyor. Oradan iniyorsun oraya. Yani çok seviyor. Öbür türlü böyle sanki şey oturduğumda durduğumda böyle yığılıp kalacakmışım gibi geliyor. O yüzden sürekli hareket halinde olayım da şey olmayayım da.
2: Ama gerçekten öyle oluyor aslında Sinan. Oturduğun zaman yığılıp kalıyorsun. Yani 3-5 gün evden çıkma. Dışarı çıkma enerjini kaybetmeye başlıyorsun. Yani ben sürekli aktif tutmak gerekiyor kendini yani. Kesinlikle. O çok kıymetli.
0: Peki şey oluyor mu abi sende? Böyle durduğun zaman suçluluk hissi geliyor mu ben niye duruyorum diye?
1: İşte hastalandık. O ya
4: dur, dur, dur, dur, yani suçluğun öte,

0: nasıl işte yani şeymişim gibi, bir daha hareket edemeyecekmişim gibi hareket ediyorum. Çünkü ya, yapmak istediğim daha çok şey var. Yani hayat akıyor ama daha yapamadığım işler var. Evet, yapmak evet. istediklerim var. Bu bağının dengesi çok önemli. Onu o yüzden özellikle soruyorum. Mutsuz musun? Bunları yaparken de yapmak istediğin şeyleri de hırs uğruna, maddiyat uğruna ya da bir şey uğruna değil, yani kendin
1: evet,
0: için
1: evet, evet, evet.
0: yaşamdan zevk almak için, sürekli bir şey üretmek için, bir iz bırakmak için evet, yapmam evet. gereken şeyler var.
1: Mutlaka. İşte asıl konu o zaten. Yani yapman gerekli şeyler zaten hep var. Bu bitmiyor ki. Yani her şey yapmak zorundasın ama kendinle alakalı kısmında kendini beslemezsen ne vereceksin?
0: Yani? Aynen öyle.
1: O beslemek zorundasın yani. Herkes kendini farklı besliyor. Kimi gidiyor müthiş bir ev aldığı zaman kendini besliyor. Yani kimi ya maddi şeylerle daha çok mutlu oluyor filan. Bazı insanlar da maneviyatla, bir simit satan abimiz de yani 30 simitten yerine 50 simit sattığı zaman evine mutlu gidiyor filan. Yani mutluluk kavramı herkes için farklı. Ama burayı mutlulukla beslemediğin zaman yani artık yavaş yavaş ölüyorsun zaten. Mutlu olmak zorundasın. Yani bir şekilde.
0: Beynimi kemiriyor diye bir şey var. Onu yaşamayacaksın. Stres o işte. Ya bir haftadır bu beynimi kemiriyor. Mesela biz konuklarla böyle sohbet ederken onu söylüyorlar mesela. Diyor ki ben bunu çözemedim, çözmem lazım. Beynimi kemiriyor. Eyvah. O kemiriyor hikayesi.
1: Ben bir şey söyleyeyim sana Sinan. Hepiniz katılacaksınız eminim. Bizi izleyenler de eminim katılacak. Hayat çok ciddi alınacak bir şey değil. Biz bir pandemi yaşadık yani. İnsanlar o zaman daha iyi anladılar neyin ne olduğunu. Tabii ki insanoğlu çabuk unutuyor birçok şeyi ama. Yani sevdiğin insanlara zaman ayırdığın zaman, geçmişten o geçmişe özlem neden bu kadar fazla? Komşuluk vardı, arkadaşlık vardı, dostluk vardı. Şimdi komşunu tanımıyorsun. Biri yanından geçerken falan kimse birbirine selam falan vermiyor yani. Robot gibi olduk hepimiz.
0: Evet.
1: Ama bunları, bu duyguları şimdi yeni gelen nesli suçluyoruz bazen. İşte Z kuşağı vesaire falan. Bu çocuklar bilmiyorlar ki abi bir şeyi. Bilmiyorlar yani. Onlar nesini suçlayacaksın yani?
0: Doğru.
1: Yani ister istemez bu kavramlar zaman içerisinde insanın bazı algılarını geliştiriyor. Ben paylaşımdan yanayım. Sosyal medyada işte gördüğümüz bazı sanal dünyaları filan, bu çocukların hepsi aslında bunlardan biraz uzak tutulmalı ama bunu kimse yapamıyor, başaramıyor şu anda. Ama onların bence bu samimiyetle büyümeleri, hayatları boyunca paylaşımla büyümeleri onlara çok büyük kazançlar olacak. Umarım öyle olur.
0: Şimdi Doğu'ya söyleyeceğim mesela, bayram yaklaşıyor. Ya şunu konuşacağımız düşünemiyorum. Şimdi 2 yıldır burada onu konuşuyoruz. Bayramlar ne güzel. Aile sofrasına oturuyor musun? Şimdi bunu rahmetli baban zamanında sorsaydı ne saçma bir soru. Herhalde oturur. Herhalde tabii bayramda ailecik beraber filan de. Şu anda o kadar kopulmuş ki hocam. Bayramda ailece geçiriyor musunuz? Bayramda ne yaparsınız?
1: Sorulara
0: tatil.
1: Bak, bu sorulara geldik.
0: Bana acayip bir bu soruyu sormak zorunda kalmak bile tuhaf oluyor yani.
2: Benim sorulardan bir tanesiydi o adam olacak çocuğu yaparken. Bayramlarda ne yapıyoruz? Para topluyorum. Gerçi bizim çocukluğumuz da şeker topluyoruz da ama yani.
0: Doğru, güzel.
1: Para verenler tercih edilir. Şeker değil.
0: Bacım hadi güzel sesinden bir şarkı daha dinleyelim.
1: Tamam. Bu arada Barış Baba'yı analım.

Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım.

0: Oğuzcum, evet. Ellerine sağlık.
1: Unutamadık, ah, unutamıyoruz. Unutmayacağız Barış Baba'yı.
0: Sevgiyle, rahmetle anıyoruz.
2: Nasıl efsane şarkılar.
1: Ya,
2: üzerinden
1: ya
2: biraz önce, kaç yıl geçerse geçsin.
0: Evet, evet.
2: Hala
0: hepimizin
2: dinlerde.
0: Hayatında demişti ya Doğu. Şimdi bana gelen mesajlarda şunları çok sık duymaya başladım. Tabii belli bir yaşın üzerinde olduğumuz için. Siz bizim gençliğimizsiniz. Şimdi ben Barış Baba ile ilgili aynı şeyi söylemek istiyorum. O da bizim gençliğimizdi yani. Hangi gitar çalan bir öğrenci, bir genç Barış Manço şarkısı çalmadı yani. O dağlar dağlarla başladık. Gül pembelerle gittik.
3: Ve hiçbiri boş değil yani.
0: Evet, çok, evet, çok
3: boş şarkı yok.
0: Çok,
3: ya.
0: Gerçi
3: evet.
0: hiç. Bir de müzisyenliği dışında çok kıymetli bir insandı Barış abi. Yani çok çok kıymetliydi. Dünya zaten ona
1: hayrandı.
0: Hayrandı yani. Gerçekten.
2: Çocuklar söylüyor hala şarkılarını. Benim kızım 7,5 yaşında şarkılarını biliyor. Her bayramda Barış Manço şarkısı söylüyor.
1: Başladı. Ama o birazcık da sizinle aktarmanızla alakalı. Çünkü o değeri taşıdınız. Ama parçalar ölümsüz. Yani
0: evet.
1: Hala o zaman yaptı akustik parça ölmez zaten. Yani zaten ölmez. Ama çünkü dönemsel olarak sesler değişebiliyor. Tarzlar değişebiliyor. Ama canlı çalınanlar, onlar yani ebediyen yaşayacak parçalar.
4: Kesinlikle.
1: Bir de mesela bir arkadaşım yaşayacak bugün bayram. Bunlar
2: evet.
1: Tınıları ne var bu? Ne kadar büyülü bunlar? Ben anlamış değilim. Niye bu kadar hala seviliyorlar? Yenisini yap olmaz. Ama kendi orijinal haliyle devam et, yani devam edecek de bu ya. İnanılmaz bir şey.
4: Şimdi haftaya bayram, tekrar bugün bayram diye başlıyoruz
2: evet.
4: abi. Herkes sosyal medyada herkesin jingle müziği o. Doğukan, babanın en son evde çekilmiş fotoğrafını yapay zeka ile canlandırdın.
1: Ha şey diyorsun, paylaştım da evet evet abi ya.
4: Ne hissettin?
1: O en son ben çekmiştim o fotoğrafı. Ben anıları saklamayı çok severim. Ve sürekli çekerim. Hani ve durdum baktım. O karede ben babamı çektim aslında. Hani böyle oturmuş, pasaportlar var, para var, biletler var. Hani artık şeye dönüyoruz. Türkiye'ye döneceğiz. Belçika'da çekeyim şu fotoğrafı. Ve orada ben bir baba fotoğrafı çektim. İşte evin hesap kitabını yapıyor, yolculuk planlamasını yapıyor falan filan. O fotoğrafın benimle yeri çok başka. Sonra aldım onu Instagram'da canlandırdım. Hani ben aslında ne gördüm? İnsanlar onu görsün istedim. O beni böyle bir şey yaptı. Ama tabii herkes için Barış Manço'dan önce ben de baba biliyorsun yani. Ben baba figürünü özlediğim için öyle bir canlandırma yaptım. Sonra o zaten yapay zeka çok gündemimizde artık. Her şey canlandırılıyor. Fotoğraftan bakıyorum. Hani ne yaşıyormuşuz aslında onu hatırlamaya çalışıyor insan.
4: Gittin o günlere.
1: Gittim abi. Gitmez miyim? Bugün unutamadım nereden geldi aklına abi.
0: Bir şey diyeyim mi sana? Bak yıl 91. Ben müzik eğitimi bölümü son sınıftayım. Doğu. O zaman biz iki gitar olarak sahneye başladık. Ersan vardı. Bu kulakları çınlasın. Çok iyi bir gitarist o. İlk şarkımızı unutamadım biliyor musun?
1: Ha.
0: O kadar
1: o parçanın
0: o kadar
1: sende özel
0: çok,
1: bir yeri
0: çok,
1: var.
0: Çok yeri var. Bir de ben Barış abiyi çok severdim ya. Çok yani. O yüzden bu şarkının bende çok yeri farklı. Anmış
1: abi bir de ilk Barış şarkı dedi. Unuttum da bu unutamadım. Karar ver.
0: Yani. Bak süper ya.
1: Unuttum unutamadım onu söylüyorsun.
0: Seni tebrik ediyorum. Bak bu.
4: Bak güzel yakaladın.
0: Çok güzel yakaladın bunu. Harika bir ayrıntı.
4: Unuttumla başladı unutamadım dedi.
1: Sen doğru söyle abi.
0: Valla çok yaşa.
4: Harikasın harikasın. Çok teşekkür ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Önce bir şu muhabbeti yapmak istiyorum. Kahve seviyor musunuz?
1: Severim.
4: Kahve içiyor musunuz?
1: İçiyorum.
4: Türk kahvesi mi? Filtre
0: Türk kahvesi Türk daha kahvesi. Benim tercihim.
4: Sen de mi öyle şekilde?
1: Abi ben ne varsa
4: varım. Ne varsa kahve varsa içerim.
2: Evet. Size çok güzel hediyelerimiz var.
0: Aa, çok teşekkür ederim.
1: Bir şey diyeceğim.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ne kadar doğru zamanda ne kadar güzel bir hediye olduğunu söyleyeyim.
0: Güzel oldu. Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
4: Güle güle kullanın.
0: Çok teşekkür ederiz.
4: Bizi hatırlayın lütfen.
1: Valla unutmayacağız zaten de. Şirkette gerçekten çocuklar da mutlu olacaklar. Benim keyfim yerinde.
4: Kahve yani,
1: eşinden döndüm çünkü geçen gün iyi oldu bu.
2: Şirkete gidiyor yani.
1: Şirkete gidiyor tabii.
2: Evet, harika. Çalışanlar
1: en çok vaktim orada geçiyor
2: doğru
1: onun için.
2: Söylüyorsun.
0: Evet. Hadi bakalım.
4: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Ayaklarınıza sağlık.
0: Sinan, biz çok teşekkür ediyoruz.
4: Özlemişiz.
0: Gerçekten. Sizi gördüm.
4: Bir dahaki sefere 3-4-5 şarkı resmi.
0: Tamam, tamam. Sevgili Merve, çok çok memnun oldum sizlerle bu anı yaşadığım için. Doğucuğum. Güzel.
3: Vallahi ben de abi çok büyük bir keyif oldu.
4: Bu arada çok iyi ikiniz denk geldiniz. Ne güzel.
0: Ne güzel. Vallahi çok çok keyif aldım yani. Çok teşekkür ederim.
2: Bir daha bekleriz.
3: İnşallah. Biz nasıl denk geldik bilmiyorum. Algoritma nerede değişti bilmiyorum ama çok iyi oldu abi. Sayenizde seni görme şansım oldu.
4: Süpersiniz. Tekrar teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, iki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 24, Sakarya 28, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 26, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 28, Muğla 25, Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 25, Adana ve Kahramanmaraş 24, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Bolu, Rize ve Samsun 21, Karabük 22. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 24, Erzincan 21, Van ve Ardahan 15. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 25 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Eskişehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Hesap

0: fırsatını kaçırma.
1: Ya zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net, Sigortam.net.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
6: Futbol heyecanı binde. LG 55.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
0: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: 19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.
1: Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnci Türkay.
2: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
1: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
2: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
1: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
2: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi, çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
1: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
2: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra'yla. Şaka yapmıyorum, daha set çalışanları gelmez.
1: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
2: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

sağlıkta yeni bir dönem başladı. Ameliyatlar artık daha hassas, daha güvenli ve daha hızlı yapılabiliyor. Bunun arkasında yer alan teknolojilerden birine, robotik cerrahiye yakından bakıyoruz. Robotik cerrahi insan elinin sınırlarını aşar. Mikro hareketler, titremesiz uygulamalar ve en önemlisi hasta vücuduna zarar vermeyen hassas işlemler. Tümü ileri düzey robotlar ve yazılımlar sayesinde gerçekleşiyor. Modern robotik ameliyat sistemleri cerrahların el hareketlerini yakalar ve büyütür. Küçük deliklerden mikro aletleri yerleştirir. Kamera sistemleriyle 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Bu sayede kalp, karaciğer, böbrek ve en zor beyin ameliyatları daha güvenli yapılabiliyor. Robota bağlı kol, saniyede milimetrelik hassasiyetle hareket eder. Kimi zamanlarda el birliğiyle, kimi zamanlarda tam otomatik modda çalışır. Kesiler küçük, kayıplar az, iyileşme süresi kısa. Hasta, ameliyattan sadece günler sonra günlük hayatına dönebilir. Hasta güvenliği, robotik cerrahinin merkezinde yer alır. Yapay zeka destekli sistemler ameliyat sırasında anormal durumları tespit edebilir. Robotik cerrahi sadece teşhis ve müdahale değil, ameliyat öncesi planlama, modelleme ve hastaya özel stratejiler oluşturmak için de kullanılıyor. Hasta verileri 3 boyutlu haritalar ve simülasyonlarla ameliyat öncesi hazırlanıyor. Robotik cerrahi sadece teknolojik bir başarı değil, hastaların hayatını değiştiren bir yenilik. Küçük kesiler, daha az risk, daha hızlı iyileşme ve en önemlisi yaşam kalitesinde dev bir artış.

Bugünün robotları sadece yürüyen makineler değil, dengede duruyorlar, takla atıyorlar, üstelik bunu kasla değil, kodla yapıyorlar. İnsanın bedenini düşündüğümüzde her hareketin arkasında karmaşık bir denge sistemi olduğunu biliyoruz. Ayağa kalkmak, bir adım atmak ya da sadece dengede durmak. Hepsi zannettiğimizden çok daha büyük bir mühendislik işi ve robotlar artık bunu başarıyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşin sırrı 3 temel güçte yatıyor. Güçlü motor sistemleri, gerçek zamanlı verilerle çalışan sensörler ve yapay zeka destekli karar

Yeni nesil insansı robotlar, insan iskeletini andıran çok eksenli motor yapılarıyla donatılıyor. Bu yapı, onlara esneklik ve çeviklik sağlıyor. Ancak sadece donanım yeterli değil. O hareketin ne zaman, hangi hızda, ne kadar kuvvetle yapılması gerektiğini bilen bir beyin gerekiyor. Beyin işlevini yapay zeka devralıyor.

Sadece birkaç yıl öncesine kadar bu bir mühendislik hayaliydi. Bugünse Boston Dynamics'ten Unitree'ye kadar birçok teknoloji firması bunu gerçekleştirmiş durumda. Yaşanan gelişmeler yalnızca gösteri amaçlı değil. Aynı denge ve hareket kabiliyeti, gelecekte arama kurtarma görevlerinde, yaşlı bakımında ya da tehlikeli görevlerde kullanılacak robotlara yön veriyor.

Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Bir robot insandan daha hızlı öğrenip daha dengeli hareket edebiliyorsa gelecekte beden ne anlama gelecek? Dijital dünyada geleceğin kasları çelikten, reflexleri kodlardan, öğrenmesi ise sıfırdan değil. Sürekli gelişen veriden oluşuyor.

Bir zamanlar gözlükler sadece görmek için vardı. Renkli camlar, farklı tasarımlar tarzın bir parçasıydı. Ama şimdi gözlükler sadece gözünüzü değil, gerçekliği de değiştiriyor. Karşımızda akıllı gözlükler. Akıllı gözlükler gözümüzün önüne bir ekran yansıtarak dijital dünyayı gerçek hayatla birleştiriyor. Bir mesaj geldiğinde cep telefonunuza bakmak yerine birkaç santim önünüzde beliren metni okuyabiliyorsunuz. İlk denemeler Google Glass'ta yapıldı. O dönemde herkesin dikkatini çekse de teknoloji yeterince gelişmemişti. Bugünse daha hafif, daha güçlü ve daha gerçekçi gözlükler kullanıcılarla buluşuyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde yol tarifini doğrudan gözlüğünüzden alabiliyorsunuz. Tıbbi alanda da kullanımı çığır açıyor. Bir cerrah, ameliyat sırasında hastanın hayati verilerini gözlüğünün camında görebiliyor. Mühendisler, teknisyenler ve eğitimciler için de akıllı gözlükler işi kolaylaştıran yeni bir araç haline geliyor.

Sanayi ve iş dünyası akıllı gözlüklerle daha verimli çalışıyor. Eğlence sektörü de boş durmuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları akıllı gözlüklerle birlikte

gerçek dünyaya taşınıyor. Tabii ki endişeler de var. Sürekli kayıt yapabilen bir gözlük özel hayatı nasıl etkiler? Toplum bu yeni teknolojiye hazır mı? Akıllı gözlükler sadece bir cihaz değil, gerçekliği yeniden tanımlayan bir pencere. Gelecekte belki de telefonlara bile ihtiyacımız kalmayacak. Her yeni teknoloji gibi akıllı gözlüklerde hem fırsat hem soru işaretleri getiriyor. Ama bir şey kesin, gelecek artık gözlerin önünde şekilleniyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

gece, yıldızlar, gökyüzünün sırları. İnsanlık yüzyıllar boyunca gökyüzüne baktı. Yolunu bulmak, zamanı anlamak ve evreni çözmek istedi. Ve bir gün tüm bu sırlar tek bir aletin eline sığdı. Usturlap. Kozmik keşiflerin öncüsü olarak kabul edilen eşsiz bir araç. Usturlap'ın hikayesi antik çağa kadar uzanıyor. Kelime kökenine baktığımızda Yunanca yıldız ve alıcı anlamlarına gelen astro ve labon kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yani usturlap bir yıldız yakalayıcısıdır. İlk örnekleri Yunan astronom Hiparkos'a atfedilir. Sonra Ptolemeus onu geliştirdi. Ama gerçek altın çağını İslam dünyasında yaşadı. El-Biruni, El-Sufli ve Zehravi gibi alimler onu gökyüzünün anahtarına dönüştürdü. Peki, pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu alet nasıl çalışır? Usturlap, düz bir metal plaka üzerinde gökkürenin bir haritasını taşıyordu. Hareketli bir plaka, yıldızların yerlerini gösteren şablonla birleşiyordu. Kullanıcı, aletten yıldızı görerek bir hat çeker, sonra bu çizimi ölçülerle okurdu. Bu basit ama zekice yöntemle güneşin yüksekliği, yıldızların konumu, saat ve kıble yönü hesaplanabiliyordu.

Küçük bir çemberin içinde koskoca evrenin düzeni saklıydı. Hem bir saat, hem bir pusula, hem de bir takvimdi. Kah gemicilerin yoldaşı oldu, kah medreselerde bir ders aracı. Usturlap, ilimle sanatı aynı gövdede birleştirdi. Orta Çağ'da İslam coğrafyasından Avrupa'ya yolculuk yaptı. Endülüs ve İtalya üzerinden bilimin en kıymetli hediyesi olarak Batı'ya ulaştı. Keşif çağında denizcilerin en güvenilir yoldaşı haline geldi. Okyanuslarda yön bulmak artık yıldızlarla mümkündü. Osmanlı Sarayı'nda ince işlenmiş zarif usturlaplar üretildi. Aynı zamanda bir sanat eseri olan bu aletler, mühendislerin, din alimlerinin ve seyyahların elinde ışıldadı. Zamanla yerini daha gelişmiş aletlere, sonrasında teleskop ve modern cihazlara bıraktı. Ama izi hiç silinmedi. Bugün GPS, harita uygulamaları ve akıllı telefonlar hepsi bir bakıma o ilk yıldız haritasının torunları. Gökbilimcilerin yıllar süren emeğiyle yıldızları ölçmek ve haritalandırmak amacıyla kullanılan usturlap sadece bir alet değil, insanlığın gökyüzüyle kurduğu bağın, merakın ve bilgeliğin sembolü.

kayak penceresinden dışarı baktığınızda kanadın altındaki devasa motorları görürsünüz. İçinden milyonlarca litre hava geçer ve o motorlar sayesinde tonlarca ağırlıktaki uçak gökyüzüne yükselir. Peki nasıl olur da bu dev metal kütleler gökte süzülür? Jet motoru bir uçağı ileriye nasıl iter? Arkasında nasıl bir sistem vardır? Gelin jet motorlarının içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Jet motoru temel olarak havanın sıkıştırılıp yakılması ve geriye doğru püskürtülmesiyle çalışan bir itki sistemidir. Newton'un 3. yasasına dayanır. Her etkiye karşılık eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Yani hızla arkaya hava püskürtülür ve uçak öne doğru itilir. Bu kadar basit görünse de jet motorunun içinde inanılmaz karmaşık bir teknoloji gizlidir.

jet motorunun içi temelde 5 ana bölümden oluşur. Hava girişi, sıkıştırıcı, kompresör, yanma odası, türbin, egzoz. Her bölüm bir sonraki aşama için havayı hazırlar. Jet motoru çalışmaya başladığında önündeki büyük fanlar dönmeye başlar. Bu fanlar sayesinde dışarıdaki hava motorun içine doğru çekilir. Hava yüksek hızda ve düzenli bir akışta içeriye alınır. İçeri alınan hava kompresör adı verilen bölümde çok yüksek basınca ulaşacak şekilde sıkıştırılır. Bu kısımda döner ve sabit kanatlar vardır. Hava her basamakta biraz daha sıkıştırılır. Yaklaşık 20-30 kat basınca kadar çıkar. Hava neden sıkıştırılır? Çünkü sıkıştırılmış hava yakıtta daha verimli ve güçlü yanar. Bu da daha fazla itki demektir. Yüksek basınçla gelen hava yanma odasında yakıtla karıştırılır. Bu karışım ateşlenir. Ortaya çıkan şey çok yüksek sıcaklık, genleşen gazlar ve büyük bir enerji patlamasıdır. İşte bu patlama motorun kalbidir. Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çıkan gazlar arkadaki türbini döndürür. Türbinin dönmesi ise sadece egzozu değil, ön taraftaki kompresörü ve fanları da çalıştırır. Yani sistem kendi enerjisini kısmen kendi üretir. Dönen türbin, kompresör döner, hava çekilir, yanma devam eder. Jet motoru bu döngü sayesinde sürekli çalışabilir.

aşamada yanma sonucu oluşan sıcak gazlar daralan bir çıkış borusundan yüksek hızda dışarı atılır. Bu hızlı hava akışı uçağa ileri yönde büyük bir itki kuvveti kazandırır. İşte bu püskürme hareketi jet motorunun jet olmasını sağlar. Etkili her kuvvet eşit ve zıt bir tepki doğurur. Motor arkaya doğru hava püskürtür, uçak ileri doğru itilir. Bu prensibe reaksiyon hareketi denir. Aynı prensip roketlerde de geçerlidir ama roketler kendi oksijenini taşırken jet motorları havadaki oksijeni kullanır. Motorları inanılmaz sıcaklıklarda çalışır. Bunun için özel soğutma sistemleri ve yüksek dayanımlı alaşımlar kullanılır. Motor ayrıca yüzlerce sensörle sürekli izlenir. Bir titreşim, bir sıcaklık artışı ya da bir hava akımı bozukluğu hemen fark edilir. Modern jet motorları 1 litre yakıtta 30 ila 40

ölçüyorlar, gözlüyorlar, kaydediyorlar. Bir zamanlar sadece hobiydi. Şimdi her alanda hayatın içindeler. Tarımdan sinemaya, güvenlikten kargoya kadar. Gelin drone teknolojisinin gökyüzüne yazdığı hikayeye birlikte bakalım. Drone, uzaktan kumanda edilebilen insansız hava aracıdır. İngilizce'de uğultu anlamına gelir. İlk olarak askeri amaçla geliştirildi ancak teknoloji geliştikçe sivil kullanım alanları da genişledi. Sensörler, GPS, kameralar ve yapay zeka ile desteklenen dronlar bugün artık sadece uçmuyor, görüyor, algılıyor, karar veriyor. Gelin bu teknolojinin kullanıldığı alanlara birlikte bakalım. Geleneksel tarım yerini akıllı teknolojiye bırakıyor. Dronlar tarlaları haritalıyor, bitkilerin sağlığını analiz ediyor. Hazırlanan haritalara göre nokta atışı, gübreleme ve ilaçlama yapılıyor. Zamandan tasarruf, üründe verimlilik, kimyasalda azalma. Tarımda drone teknolojisi hem doğayı koruyor hem üreticiyi güçlendiriyor.

dronlar deprem sonrası enkaz alanlarını tarayarak canlıların yerini tespit edebiliyor. Sel veya yangın bölgelerinde ulaşım olmayan alanlara gözlem imkanı sağlıyor. Ayrıca haritalama yetenekleri sayesinde kriz yönetimi planlaması daha bilimsel yapılabiliyor.

gerçekten bakan kareler filmlere, belgesellere, haberlere yeni bir göz eklendi. Drone. Artık helikopter gerekmiyor. Daha az maliyet, daha çok açı, daha çok estetik. Belgeselciler için ise yeni anlatı teknikleri sunuyor. 360 derece panoramik çekimlerle mekanın bütünsel algısını vermek mümkün. Şehir güvenliği, kalabalık yönetimi, hudut kontrolü. Dronlar artık polis ve askerlerin en büyük yardımcısı.

yüz tanıma, ısı sensörü ve canlı yayın özelliğiyle donatılan güvenlik dronları şüpheli hareketleri tespit edip merkeze bildiriyor. Artık paketler gökten geliyor. Drone kargolar özellikle ulaşım zorluğu olan bölgelerde hayatı kolaylaştırıyor. Dağlık köylere ilaç, kıtlık bölgelerine yiyecek ya da siparişlere hızlı ulaşım gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Böylece teslimat süresi %70 oranında azalıyor.

görevlileri. Dronlar sporu ve macerayı farklı açıdan kaydediyor. Turizmde ise drone turlarıyla tatil bölgeleri gökyüzünden tanıtılıyor. Ünlü oteller, şehir turları, tarihi yerler artık drone lensinden yayınlanıyor. Yapay zeka ile kendi kendine karar veren dronlar geliyor. Sürü drone teknolojisi binlerce drone'un eş zamanlı hareket etmesini sağlayacak. Ayrıca hava taksiler ve yolcu dronlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. Yakın gelecekte bir yerden bir yere drone'la gitmek mümkün olacak.

Artık insan gözünün yetmediği yerde teknoloji var. Dalışlar, sonarlar, robotlar ve dronlar denizin sırlarını açığa çıkarıyor.

Derinliklerde sadece balıklar yok. Uzaktan kumandalı ve otonom sualtı araçları en karanlık noktalara iniyor. ROV'ler, uzaktan kumandalı araçlar, kameraları, kolları ve ışıklarıyla bir dalışçıdan çok daha derine inebiliyor.

AUV'ler, otonom araçlar, kendi başına hareket ederek okyanus tabanını haritalıyor. Batık gemiler, yeni mercan resifleri, kayıp şehirler artık bir drone'un merceğinde.

Sesin gücüyle denizin haritası. İnsan gözünün göremediğini ses dalgaları ortaya koyuyor. Multibeam sonar sistemleri deniz tabanının detaylı 3D haritalarını oluşturuyor. Balık sürülerinden kayıp gemilere kadar suyun altındaki her hareket takip edilebiliyor. Birkaç yüzyıldır kayıp sanılan batıklar artık sonarla birkaç saat içinde bulunuyor. İnsan elinin yetmediği yerde robotlar devrede. Derinlerdeki en kırılgan eserler robotik kollarla güvenle çıkarılıyor. Bu robotlar mercanlara zarar vermeden küçük parçaları tutup yüzeye taşıyabiliyor. Aşırı basınca dayanıklı yapılarıyla insan dalışının imkansız olduğu bölgelere rahatlıkla ulaşıyor. Hatta bazıları laboratuvar gibi çalışıyor. Su altında anında ölçüm yapabiliyor. Artık derinlere dalmadan okyanusun içinde gezebilirsiniz. Sanal gerçeklik su altındaki görüntüleri insanlara birebir yaşatıyor. Müzelerde ve bilim merkezlerinde izleyiciler sanal gerçeklik gözlüğüyle denizin altında geziyor. Antik bir batık geminin içinde yürümek, mercanların arasında yüzmek artık mümkün. Sualtı araştırmaları sadece bilim için değil,

insanlık için eşsiz bir deneyim. Denizin en karanlık noktalarına inmek, bu artık insan için de mümkün. Özel tasarlanmış mini denizaltılar 10 bin metrenin altına inebiliyor. Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru bile bu araçlarla keşfedildi. Bilinmeyen canlı türleri, eşsiz coğrafi oluşumlar ve tarihi kalıntılar derin deniz araçları sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Okyanuslar artık korkutucu bir gizem değil, dijital çağın ışığıyla aydınlanan yeni bir keşif alanı.

pedala teknoloji katıldı. Yaşam tarzımız değişti. Ulaşımdan spora, sağlık takibinden güvenliğe kadar pek çok alanda teknoloji bizimle birlikte. Peki ya bisiklet dünyası? Sıradan bir bisikletle yola çıktığınızı sanıyorsunuz ama teknoloji pedalınıza kadar geldi. Gelin dijital çağda bisikletin geçirdiği evrime ve sürüş deneyimini baştan yaratan yeniliklere yakından bakalım. Bir, akıllı bisikletler. Bir bisiklet düşünün. Hızınızı, kalp ritminizi, rota bilginizi, hatta çalınma durumunu bile anlık takip edebiliyor. İşte bunlar akıllı bisiklet teknolojisinin birer parçası. Entegre GPS modülleri, Bluetooth ve LTE destekli iletişim sistemleri sayesinde kullanıcılar cep telefonları üzerinden bisikletin tüm verilerini görebiliyor. Dahili jiro sensörler ve hareket algılayıcılar çarpışma ya da kaza anında acil durum bilgilerini belirlenen kişilere iletebiliyor. Bir anlık sapma ya da tehlike teknoloji sayesinde önlenebiliyor. İki, elektrikli bisikletler. E-bike, yüksek tepelere zahmetsizce tırmanabilmek mi, yoksa kendinizi çok yormadan uzun mesafeler mi kat etmek istiyorsunuz? İşte e-bike, yani elektrikli bisikletler bu noktada devreye giriyor. Elektrikli bisikletler pedal destekli ve tamamen elektrikli motorlu olarak ikiye ayrılıyor. Bir yandan spor yaparken bir yandan destek almanız mümkün. 40 bataryalarla ortalama 40 ila 100 kilometre arası menzil sunan bu bisikletler hem şehir hayatında hem de doğa yollarında rahatlıkla kullanılıyor. Yüksek torklu motorlar zorlu arazilerde dahi kontrolü kaybetmeden yol almanızı sağlıyor. Ayrıca geri şarj edilebilir fren sistemleriyle enerji geri kazanımı da mümkün. Üç, giyilebilir teknolojiler ve akıllı ekipmanlar. Bir bisiklet kaskı düşünün. İçinde kamera var, GPS var, ışık var. Ya da eldiveninizle direksiyona dokunmadan sinyal verebildiğinizi. İşte giyilebilir teknolojilerin bisiklet sürücülerine sunduğu imkanlar. Akıllı kasklar, arka ışıkları ve sinyalleriyle sürücü güvenliğini artırırken, yol durumu uyarılarını da sesli olarak iletebiliyor. Bazı kasklarda dahili kamera, mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Böylece yolculuklar kayıt altına alınabiliyor ve aramalar kasktan yapılabiliyor. Akıllı eldivenler ve jaketler sürüş esnasında sinyal vermek, görünürlüğü artırmak ve hatta nabız, vücut ısısı gibi verileri anlık izlemek için tasarlandı. 5. Bisiklette nesnelerin interneti ve akıllı altyapı. Yollarla konuşan bisikletler geliyor. Bir kavşaktaki ışık yaklaşan bisikleti algılayıp yeşil ışığı uzatabiliyorsa ya da bisiklet park yerini kendi kendine buluyorsa bu gelecek değil günümüz. IoT teknolojisi bisikleti bir ağ parçası haline getiriyor. Hem bisiklet hem yol altyapısı hem de mobil uygulamalar.

Bağlamalar birbiriyle haberleşiyor. Akıllı şehir projeleri kapsamında bisiklet yollarına entegre sensörler sürüş yoğunluğunu analiz ediyor ve ulaşım planlamasına katkı sağlıyor. Yol yüzeyindeki fiziksel bozulmalar, sıcaklık ve nem verileri bisikletçilerin mobil cihazlarına anlık olarak iletiliyor. Teknolojik tatil yollarında bisikletin yeri büyük. İster şehirde, ister kıyıda, güvenli, konforlu, veri odaklı ve sürdürülebilir bir ulaşım için teknoloji ve bisiklet artık ayrılmaz bir ikili. Siz de pedallara sadece güç değil, teknoloji katmaya hazır mısınız?

Bir zamanlar kıtalar arası yolculuklar günler, hatta aylar sürerdi. Gemilerle denizler aşılır, uzaklara varmak sabır isterdi. Uçakların ortaya çıkışıyla bu süre saatlere indi. Artık bindiğimiz bir uçak dünyayı küçük bir yer haline getirmişti. Fakat insanlığın hız arayışı hiç durmadı. Ve şimdi çok daha hızlı, çok daha cesur bir çağ başlıyor. Karşınızda hipersonik ulaşım. Sesin 5 katı hızla giden bir uçak düşünün. New York'tan Londra'ya sadece 90 dakikada vardığınızı ya da İstanbul'dan Tokyo'ya bir film süresinde ulaştığınızı. İşte hipersonik teknoloji bu hayali gerçeğe çeviriyor. Bu uçaklar atmosferin en üst katlarında ses bariyerini defalarca kırarak ilerliyor. Özel alaşımlı gövdeler, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler ve son derece gelişmiş aerodinamik tasarımlar sayesinde havada adeta bir mermi gibi süzülüyorlar. Yolcular içinse konfor yeniden tanımlanıyor. Dev pencereler, geniş kabinler ve titreşimi en aza indiren teknolojiler. Bu yolculukta sadece hız değil, konfor da en üst seviyede. Hipersonik ulaşım sadece ticari uçuşlarla sınırlı kalmayacak. Askeri alanda çoktan oyunun kurallarını değiştirmeye başladı. Daha hızlı sevkiyat, daha kısa sürede müdahale ve yeni stratejiler. Bu teknoloji gelecekte güvenlik dengelerini de yeniden yazacak. Elbette önünde engeller de var. Yüksek maliyetler, yoğun yakıt tüketimi ve güvenlik sorunları. Ancak her yeni proje bu engelleri aşmaya bir adım daha yakınlaşıyor. İnsanlığın hayali açık. Kıtalar arasında saatlerde yolculuk etmek, zamanı küçültmek ve dünyayı daha da yakınlaştırmak. Düşünün, sabah İstanbul'da toplantıya katılıp akşam New York'taki ailenizle akşam yemeğine oturabilirsiniz. Turizm, ticaret, diplomasi ve günlük yaşam bu hızla baştan yazılacak. Geçmişte uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise hipersonik teknoloji zamanı küçültüyor. Geleceğin ulaşımı sesin ötesinde bir hızla geliyor.

20. yüzyıl Amerika'sı. Uzay yarışının en gergin günleri yaşanırken gökyüzüne uzanan rotalarda insanlık için hayati hesaplar yapılıyordu. Bu hesapların ardındaki zeka devrimsel bir kalemin sahibiydi. Bugün NASA tarihindeki en önemli isimlerden birini, Katherine Johnson'ı tanıyoruz. ...1918'de Batı Virginia'da doğdu. Çok küçük yaşta sayılara olan merakıyla dikkat çekti. Henüz 10 yaşındayken liseye başladı. 18 yaşına geldiğinde ise üniversiteyi en yüksek dereceyle bitirdi. Onun için matematik sadece rakamlar değil, evrenin diliydi.

1953'te NASA'nın öncü kurumu NSA'de çalışmaya başladı. Burada Human Computer, yani insan bilgisayar olarak görev yapıyordu. Catherine sadece hesapları yapmıyor, nedenini sorguluyor, sorular soruyordu. Bu merak onu kısa sürede diğerlerinden ayırdı. ...1962'de tarihe geçecek bir olay yaşandı. Amerikan astronot John Glenn yörünge uçuşuna hazırlanıyordu. Bilgisayarlar rotaları hesaplamıştı ama Glenn tam güvenmedi. Catherine'e sorun, o onaylarsa uçarım dedi. Ve Catherine Johnson'ın hesaplarıyla John Glenn uzaya çıktı. Aynı kalem 1969'da Ay'a inişin rotalarında da devreye girdi. Apollo 11'in başarısı bilgisayarların hesaplarının ötesinde onun inanılmaz dikkati ve matematiksel dehasıyla da şekillendi. Catherine Johnson, NASA'da 30 yılı aşkın süre çalıştı. Mercury programından Apollo'ya, uzay mekiği projesine kadar sayısız kritik görevin kilit ismiydi. 90'ın üzerinde makale ve rapor yazdı. Her satırı uzay tarihinin tuğlalarından biriydi. O sadece bir matematikçi değildi, aynı zamanda Amerika'da ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının yoğun olduğu bir dönemde kararlılığıyla sınırları aşan bir öncüydü. Siyahi bir kadın olarak bilimde yerin yok diyenlerin tüm önyargılarını kırdı. ...2015'te Amerika'nın en yüksek sivil nişanı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. NASA onun adına dev bir araştırma tesisine ismini verdi. ...2016'da Hollywood onun ve arkadaşlarının hikayesini Gizli Sayılar filmiyle beyaz perdeye taşıdı. Catherine Johnson, yıllar boyunca gölgelerde kalan bir kahramanken bu film sayesinde tüm dünya onu tanıyıp alkışladı. 2020'de 101 yaşında hayata veda etti ama arkasında bir miras bıraktı. Sayılarla geleceği çizen, merakla engelleri aşan, cesaretle bilime yol gösteren bir hayat. Catherine Johnson sadece rakamları değil, insanlığın yıldızlara yolculuğunu da hesaplayan kadın. NASA tarihinin kadın kahramanlarından biri. Bugün evreni keşfederken onun zarif ve keskin zekasının izleriyle yol alıyoruz.

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Yapay zeka dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ama büyük sorun şu: bu teknoloji gerçekten neye mal oluyor? Her soru, her cevap, her küçük yapay zeka işlemi arkada gözle görünmeyen bir tüketimi tetikliyor. Cihazların değil, sunucuların gizli susuzluğu. Bir çay kaşığının 15'te biri oranında su. Bu oran OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre ChatGPT'nin ortalama bir sohbette kullandığı su miktarı. Sizin sorduğunuz her soruda yapay zeka aslında bir damla su tüketmiş oluyor. Yapay zeka suyu nasıl mı tüketiyor? Cevap o kadar da karmaşık değil. Devasa veri merkezleri milyonlarca işleme güç yetirebilmek için tonlarca temiz suyla soğutuluyor. Bir sohbet açıyorsunuz. Sadece kısa bir metin yazdırıyorsunuz. Ama bilim insanlarına göre bu işlemin arkasında bir şişe suya denk tüketim var. Yapay zekanın her cevabı gözden uzak bir damlayı daha azaltıyor. Aslında gerçek değişmiyor. 21. yüzyılın en büyük stratejik kaynağı artık su. Savaşların, göçlerin ve krizlerin odağındaki bu kaynak şimdi dijital çağında gizli yakıt haline geldi. Soru şu: geleceğin interneti ve yapay zekaları sürdürülebilir bir dünyanın parçası olacak mı, yoksa suyun görünmeyen tüketicileri olarak mı anılacak?

0: katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
5: ...16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM,
6: geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Alpa buğday unu 235 lira. Efsane baldo pirinç 369 lira.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Kredi dışında her şeyi çekerim.

0: fırsatını kaçırmayın. Sözler gücünde bizde.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 24, Sakarya 28, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 26, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 28, Muğla 25, Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 25, Adana ve Kahramanmaraş 24, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Bolu, Rize ve Samsun 21, Karabük 22. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 24, Erzincan 21, Van ve Ardahan 15.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
3: Yıl olmuş.
4: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
5: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
4: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Cuma Bim'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankas Reset 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankas Reset 10.550 lira.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse

0: götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üstel abi, ne zaman varacağız?
1: Apartman sakinleri, sakin olalım. Biberi az kaldı.
2: Üstel abi, üst geçine bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga. Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu.

Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

0: 11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor.
1: Very much as it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina, tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

İklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

gerçek bir cazibe noktası. Hırvatistan'ın her köşesinden farklı bir hikaye yüklenmiştir.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

çam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Bhutan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Bhutan Krallığı.

Ancak Bhutan kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Bhutan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Dakota'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

Manastır'a ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Прошлый год ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
0: Gova step.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti.

artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın 2 katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın 2 katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmık yalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Capilano Nehri'ne karşı sarp kayalıklara doğru dolanıyor.

tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir.

0: alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 24, Sakarya 28, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 26, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 28, Muğla 25, Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 25, Adana ve Kahramanmaraş 24, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Bolu, Rize ve Samsun 21, Karabük 22. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 24, Erzincan 21, Van ve Ardahan 15. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 25 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
8: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Hayatına

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan,
2: bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştık.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnci Türkay.
3: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
2: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
3: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
2: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
3: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi. Çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
2: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
3: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra. Şaka yapmıyorum. Daha set çalışanları gelmez.
2: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
3: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
2: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Türkleri konuşacağız. Hemen değerli konuğumu takdim etmek istiyorum. Alanında uzman, Türkler denince akla tek gelen isim Profesör Doktor Ahmet Taşağıl. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hızlıca sizi takdim etmek istedim.
1: Niye?
0: Çok özlemişim.
1: Eyvallah.
0: Teşekkür ederim. Arayı çok açtınız.
1: Sağ olun. Çünkü çağırmadınız ondan diyeyim.
0: Hep çağırıyorum hocam. Başka yurt dışı seyahatlerini niye söylemiyorsunuz sevgili izleyenlere? Daha yeni Hollanda'ya gittiniz. Yani, Hollanda'dan gelince programımıza geldiniz. Evet. Hep beni bahane ediyorsunuz.
1: Ben öyle düşünüyorum. Tabii yoğun olduğumu da kabul ediyorum. Önemli olan toplumla, kamuoyuna doğru bilgiler vermek. Ben de buna gayret ediyorum. Fakat senin programında başarıyla devam ediyor. Bu da güzel. Gerçekten tarih programları arasında iyi bir seviye tutturdunuz. Yani devamınızı diliyorum.
0: Yaklaşık 6 yıl oldu hocam.
1: 6 yıl oldu mu?
0: Çok evet, olmuş. Evvel zaman içinde 6 yıldır.
1: Evet, gerçekten.
0: İlk sizle başlamıştık hatırlarsanız.
1: Önemli bir şekilde ama bu tabii sadece ben değil, birçok kıymetli hocamızı, meslektaşımızı da davet ettiniz. Gerçekten izlenebilirlik anlamında kamuoyunda önemli bir havası diyelim, yani bir seviye oluştu. Bu da güzel. Bunu devam ettirmeniz temennisiyle.
0: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden bu denli güzel sözcükler duymak bizi daha da mutlu ediyor. Evet. İnşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Üniversite nasıl gidiyor hocam? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yine öğrencilerin ilgi odasınız. Güzel dersler gerçekleştiriyorsunuz. İkinci dönemden itibaren oradasınız. Neler evet. yapıyorsunuz orada?
1: Gerçekten de ben kendim çok rahat, huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde buldum. Zaten arkadaşlarım uzun yıldır. Rektör üyeğinde Nevzat Hoca'nın da, Sayın Profesör Doktor Nevzat Şimşek Hoca'nın da tensipleriyle göreve başladık. Çok huzurluyum. Önce onu söyleyeyim. İşimizi yapıyoruz ama Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi gerçekten o tarihi misyonuna da sahip çıkmaya devam ediyor. Bu sene o Sahn-ı Seman medreselerinin kuruluşunun 555. yıl dönümü. Onunla ilgili birçok faaliyette bulunuyor, bulunacak üniversite içerisinde uzman arkadaşlarımız. Bu çok önemli. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfı ve bunun günümüzde devam etmesi, gelecek nesillere aktarılması kıymetli. Ben kişisel olarak çok mutluyum orada olmaktan. Bir de tarihçi olarak tarih ismi taşıyan, Türk tarihinin önemli bir hükümdarının, padişahının adının yaşadığı bir üniversitede bulunmakta büyük bir keyif aslında. Yani doya doya duygusal anlamda da hem de akademik anlamda da güzel oluyor. Zaten sizin de mezun olduğunuz üniversite. Özellikle bizim işte Atık Valide Külliyemiz Mimar Sinan'ın son eseri.
0: Bir tarih yatıyor orada.
1: Kesinlikle bir tarih yatıyor huşu içerisinde. Yani ben Londra'da, işte İngiltere'de, Oxford, Cambridge'i görmüştüm böyle tarihi binalarla. Avrupa'da başka örnekler de var tabii. Ama onlar Hristiyan oldukları için kilise mimarisi tabii orada. Bizde de İslami mimari, Türkistan mimarisi. Çok keyifli bir çalışma ortamı var. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. İşte bölümdeki arkadaşlarla ve zaten ben kurulduğundan beri ders veriyorum biliyorsunuz. Sizin de hocalığınızı yaptım. Bunu da biliyorsunuz.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel yıllardı. Evet. Tüm dersleri hiç kaçırmadan gelirdiniz. Harfiyen dakikası dakikasına dersleri yapmanızla tanınırdınız. Beni o günlere, o yıllara götürdünüz.
1: Gerçekten keyifliydi o günler. Ama insan unsuruna ben çok inanırım. Yani bu bir gençlerimizde, hocalarımızda üniversiteyi ayakta tutan insan unsurudur aslında. Yani kaliteli akademisyenler, çok seçkin bir ortam, iyi öğrenciler hep bir araya gelince iyi oluyor. O zaman da iyiydi, şimdi de devam ediyor. İnşallah gelecek nesillere de bu tip kurumların devam etmesi önemli ama sembolik olarak 1471 tarihinden günümüze 555 yılı ve medreselerin kuruluşu ve bir Türk Üniversitesi'nde bunu devam ettirmesinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O açıdan söyledim. Tabii rektör hocamıza teşekkür ediyorum yani. Nevzat Hoca, Nevzat Şimşek Hoca, diğer rektör yardımcıları, üniversitede bütün emek veren bütün kurum çalışanlar canla başla ellerinden gelenleri yapıyorlar. Daha da ne olsun yani, bundan ilerisi bize düşen görevimizi yapmak. Görevimizi yaptığımız zaman mutlu olacağız. Oluyoruz zaten, daha da olacağız inşallah. İlim anlamında, ilim bilim anlamında ülkemize, insanlığa katkı sağlarsak ne mutlu bize.
2: Hocam çok kıymetli bir noktadan giriş yaptınız. Tarihin tam gerçekten önemli noktasından, önemli mimari yapısına sahip ve önemli bir mimarın elinden çıkmış bir noktada dersler yapıyorsunuz. Hemen bunu konumuza da bağlayalım isterseniz. Bugün Türk kime diyoruz diyeceğiz. Evet. Türklüğü ve Türkleri konuşacağız ama Osmanlı lafzı geçince de Osmanlı ile alakalı, Osmanlılar Türk müdür, Fatih Sultan Mehmet Türk müydü, değildi, Papa'dan mektup aldı, başka bir şey düşündü tarzında şeyler de gündeme geliyor. Bununla girizgah yapalım bak.
1: Evet, bunlar olur. Sosyal ilimlerde, sosyal bilimlerde böyle farklı bakış açıları oluyor ya da bazıları da kasıt olarak bunu kaşıyabilirler. Tabii Osmanlı Türk devletiydi her şeyden önce. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamıdır. İkincisi, kendimizi reddetmiş oluruz Türk değillersek o açıdan da. Fatih Sultan Mehmet devleti imparatorluğa çevirdi. En büyük başarısı odur. Daha sonra 2. Beyazıt'la birlikte bence imparatorluğa bir format atıldı. Kurumsal, bilimsel anlamda bir format atıldı. Bu çok değerli. Bunu o şekilde bakmak lazım ama hani hiç kimsenin fethedemediği 2000 yıllık Roma hakimiyetine son vermesi onun o seçkin yerini bize gösterir. Ancak onun hakkında böyle değişik şeylerin yani söylenmesi, tölemesi iyi olur da farklı görüşler, o da olabilir yani. Ama doğru değil tabii. O günkü şartlarda yani 21 yaşında işte İstanbul'u fethettiği yaşta yani gencecik bir padişah devletin başında. Çünkü daha önce Ankara Savaşı'ndan sonra bir fetret devri yaşanmış. İkinci Murat döneminde devlet toparlanmış ve daha çocuk yaşta tahta geçiyor babası şeyinde. Buna rağmen işte yeniden babasını tahta çağırıyor. İki işte Varna Savaşı, ikinci Kosova Savaşı gibi savaşlar kazanılmış. Tahta geçmiş ve bir devir başlatmış. Yani orta çağı kapatıp yeni çağı açmış bir padişah. Onun hakkında böyle tevatür olmayan şeyler söylüyorlar. Ama doğru değil. Yani bizim bakmamız gereken, hani nasıl Büyük İskender'i çok abartıyorlar bence. Başka devletlerin köyü Napolyon mesela. Ama bunlar biz karşılaştıramayız bile. Fatih Sultan Mehmet Türk tarihinde, tabii Osmanlı tarihinde de genel olarak bak çok yüksek bir yere sahip yani. Bu Osmanlı padişahları içerisinde de bence öyle. Yani sonra gelenler hazır mirasa kondu gibi. Yani onlar da değerli işler yaptılar ama Fatih adı üzerinde fetihler yaparak Beyli devleti imparatorluğa çevirdi ki o da dünya tarihinde derin izler bıraktı. Hı
2: hı. Yani dünya tarihinde ilk sıralarda yer alır mı? Liderlik özellikleriyle.
1: Kesinlikle alır. Ottoman İmparatorluğu dediğiniz zaman bugün dünyada herkes durur düşünür. Osmanlı İmparatorluğu dediğimiz zaman. O zaman Türk asırları diyorlar. Yani 1400'lerde ve 1500'lerde Türklere. Yani biz Osmanlı desek de yabancılar bize Türk diyor. Bundan dolayı baktığımızda bu esas damga vuran yani bir aşama yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet'tir. Hakkını yememek lazım ve değerlendirmek gerekir. Ama bununla ilgili sağ olsun konu uzmanı arkadaşlar bayağı çalışmalar yaptılar. Yapıyor. Yapıyorlar da daha da yapılması lazım. Belki filmler, diziler fazlasıyla çekilerek yayınlanması da iyi olur. Çünkü gençlere anlatabilmeliyiz. Londra'da işte Trafalgar Meydanı'nda meşhur National Art Gallery var. Orada onun tablosu da var. Onu görmüştüm. Fatih Sultan Mehmet'in. Çok hoştur mesela. Bu da önemli. Yani çağı anladığında düşünüyorum ben Fatih Sultan Mehmet'in. Yani dünyanın Rönesans'a doğru gittiği bir anlamda bir anda Fatih Sultan Mehmet'in gerçekten çağı anladığını ve bunun bu yönde bilim ve sanat faaliyetlerine, imar faaliyetlerini artırdığında değerlendiriyorum. Denizcilik anlamında. Mesela Orta Asya'dan, Türkistan'dan gelen Türkler denizci değillerdi şimdi. Denizciliği bilmiyorlardı. Yani belki göllerde, nehirlerde kayıkları, gemileri vardı ama küçük küçük, büyük oranda deniz şeyi yoktu. Selçuklar zamanında denediler, Türkiye Selçuklarında. İşte Çakabey vesaire olmak üzere. Ama şey artık Fatih Sultan Mehmet'le birlikte o denizciliğin önemi de bence anlaşıldı. Bunu da başardılar. Yani ki 600 yıldan fazla, 622 yıl süren bir devletten söz, hakimiyetten söz ediyoruz. Bu önemli. Rahmetli İlber Ortaylı Osmanlı'ya 3. Roma derdi. Bir bakış açısı. Bu doğru tabii, o miras olarak. Ama hani ben de şöyle diyorum, dünya tarihinde etki yapma açısından bakarsak Osmanlı gerçekten çok özgün bir yere sahiptir. Bunun hükümdarı Fatih Sultan Mehmet de en önemlilerinden biridir. Tabii bu en önemlisi hangisidir soru sorduğun zaman kişilere göre değişir. Yani yorum şeye göre değişir. Katkı anlamında önemli olduğunu değerlendiriyorum.
3: Siz Osmanlı tarihinde...
1: Bir şey daha söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet'in Uygurca yazılmış fermanı da var. Hakan ünvanını kullanıyor. Yani Göktürklerin, Hazarların yani Türkistan'daki orta...
3: Bir tarihi devamlılıktan burada bahsedebilir miyiz?
1: Kesinlikle bahsedebiliriz. En azından...
3: Orta Asya etkisi var yani.
1: Kesinlikle var. Yani geçmişten gelen o bir büyük devlet geleneği aslında Fatih'in şahsında kendini gösteriyor bir anlamda. Kırım Hanlığı ile olan münasebetler mesela, Kırım'ın fethi, Karadeniz'in kuzeyi ile olan bağlantılar da çok değerli. Türk dünyasına yönelik işler de yapılıyor. Yine o dönemde işte Doğu Anadolu'da işte Akkoyunlarla mücadelesi, Karakoyunlar vesaire, onlara baktığımız zaman Anadolu'daki beyliklerin bağlanması Türk birliğinde anlamaya çalışıyor. Nitekim Türkistan'dan işte Ali Kuşçuların gelmesi yani gibi bilim adamlarının, ilim adamlarının gelmesi, onların davet edilmesi de yine Orta Asya, Türkistan, Anadolu, Türkiye bağlantılarında bilimsel anlamda, kültürel anlamda bunu da gösteriyor. Benim o bir sözüm vardır. 1924 yılına kadar Türk dünyasında bilimsel bağlantı, ilişkiler, kültürel ilişkiler hiç kopmadı. Yani nitekim sonraki yüzyıllarda mesela hacca giden, Mekke'ye giden hacılar önce İstanbul'a gelip buradan giderlermiş. Bu bile çok değerli. İstanbul fethedilmesi de nereye giderlerdi, değil mi? Yani o şeyi biz belki çok hissettiremedik tarihçiliğimizde. Ben son devir Türkistan tarihiyle ilgili çok ders verdim. Yani Zeki Veli Togan'ın Umumi Türk Tarihine Giriş Türkistan Tarihi kitabından başlayarak. Şimdi çok kitap var bu konularla ilgili. Sağ olsun genç arkadaşlar da yazıyorlar. O bütüncül bir yaklaşımla Türkistan tarihi, hanlıklar, Osmanlı ile olan münasebetler ve işte artık Müslüman olduğu için yani hacı olmak çok değerli. Ve aradaki kültürel manevi ilişkilerin değerli olduğunu görüyoruz. Seyyid Ali Reis, işte 1500'lerin ortalarında tabii, Hint Okyanusu'nda

0: Portekizlere karşı kaybedince tabi donanma şeyinde karadan dönüyor şeye Türkiye'ye diyelim Osmanlı topraklarına. Türkistan'da Buhara'da vesaire Osmanlı'nın göndermiş olduğu Yeniçerileri onların yaptığı faaliyetleri.
1: Türkiye'de Seyyid Ali Reis?
0: Seyyid Ali Reis bir Osmanlı komutanı diyelim, paşası, denizci.
1: 16. yüzyıl.
0: Tabii. 1548 olması lazım, yanlış hatırlamayayım da. Şey olarak şeye gidiyor, önce Hint Okyanusu'nda Portekizlerle tabii başarılı olamıyor. Çünkü Osmanlılar Hint Okyanusu'na dayanıklı gemi yapamıyorlar. Yani benim anladığım o. Sonra karadan İstanbul'a dönüyor. Yani Hindistan'daki Müslümanlar. Sonra Türkistan'dan döndükten sonra Miratül Memalik. Hı hı. Memleketlerin aynası. Adlı bir kitap yazıyor. Orada hatıralarını anlatıyor işte. Tabii biraz da kendi başarısızlığını örtmeye çalışıyor. Daha o dönemde o Türkistan'daki Osmanlı etkisini, yani Türkiye'den giden bilim adamlarının, işte din adamlarının, alimlerin oradaki faaliyetlerinden ve Osmanlıların göndermiş olduğu Yeniçerilerin aynı şekilde oradaki faaliyetlerinden de söz ediyorum. Çok değerli birdir. Yani Türkiye'ndeki bir idarenin, günümüzde de işte devletimizin politikası ya, Türkiye yüzyılı dediğimiz zaman birçok şey aklı geliyor ama Türkler arasında Sovyet rejimine kadar bağlantı hiç kopmadı. Yani Fatih'in faaliyetleri bu yüzden çok değerli. O dönemden itibaren görüyoruz.
1: Hocam şimdi sizin alanlarla alakalı da birçok noktaya temas etmek istiyorum. Program içerisinde zaman zaman Mete, zaman zaman Teoman, Timur'a da değiniriz. Açılışta Türk tarihi, kim Türktür, kim değildir noktasında ilerleyeceğimiz bir program olacağından bahsetmiştim. Hazır siz Fatih Sultan Mehmet noktasından bir girizgah yapmışken, liderlik özellikleri açısından bu bahsettiğim Teoman, Metehan, Timur'dan hangi özellikleriyle ayrılan bir liderdi? Evet. Bunu da Türklerde lider nasıl olunurdu, hangisinde ne gibi özellikler vardıyla devam ettirebiliriz. Evet.
0: Tabii bunu en iyi zaten Kutuat Kulübü'nün şöyle bir cümle geçer. İnsan hizmet etmekle bey olur. Yani Fatih Sultan Mehmet işte milletine hizmet etmekle bey olmuştur. Ama Metehan da öyledir. Hı. Ya da Göktürk döneminde Mukan Kağan da öyledir. Gerçekten hani milleti için çalışan. Milletin hizmetkarı gibi düşündüğümüz zaman. Şimdi Fatih Sultan Mehmet dönemiyle ilgili kaynak bol ve çok iyi bilgilere sahip olabiliyoruz. O derece Mukan Kağan'la ilgili, Metehan'la ilgili, Attila ile ilgili çok derin bilgilere sahip diyemeyiz. Yokuz yani. Şey, o anlamda yok. Fakat Timur'la belki karşılaştırılabilir. Tabii Timur çok sert şeye göre, Fatih'e göre. Yani daha önce bir kereden itibaren çok bozkırların, yani daha doğrusu Türkistan tarihinin çıkardığı son büyük imparator, hükümdar o, Timur. Çok sert. Onun da mesela bilimsel tarafını ben çok beğenirim. Bütün bilim adamlarını Semerkant'a toplamak istemesi, orada adeta bir tarımda, bayındırlıkta, mimaride çok eserler vermesi yine Türk tarihi için çok değerlidir. Torunları bunu devam ettiriyor. Eğer torunları işte Hüseyin Baykara, Ulu Bey vesaire, şimdi iyi çalışanlar var ama siyasi istikrarı sağlayabilselerdi Rönesans'ı belki Türkler ya da Müslümanlar yapardı. Fatih Sultan Mehmet'in bence diğerlerinden ayıran özellik o. İstikrar sağlıyor. Yani ülkede, içeride ve dışarıda bir süreklilik, sürekli bir güç. Askeri anlamda, siyasi anlamda, toplumsal anlamda vesaire. Şimdi bunlar o açılardan bakılabilir. Yani ama şimdi Metehan'a baktığımız zaman ne diyor? Bütün bozkırlardaki beylikleri, halkları bir araya getirdim diyor. Yani Turan'ı kurdum diyor bir anlamda. Bütün Türkleri. Mukan Kağan da buna benzer bir faaliyette bulunuyor. Ya, çok mukayese etmek belki yerinde olmaz ama hani böyle geçmişten günümüze, işte Metehan'dan başlayarak, Bahadır diyoruz ya, ondan başlayarak böyle bir kahramanlar yani Fatih hükümdarlar diye bir seri yaparsak işte Metehan, Mukankan, Attila, Timur ama Fatih Sultan Mehmet, işte Yavuz Sultan Selim, Kanuni gibi böyle bir sıralama yaparız. Sonraki devirlerdeyken ben buna dahil etmem. Onların içerisinde de değerleri var. Yani 2. Mahmut dönemindeki reformlar fena mı? Yani Osmanlı tarihçisi olduk birdenbire ama şu anda veya işte Abdülhamit 2. Abdülhamit zamanındaki şeyler de çok değerli. Fakat o Türk tarihinin sürekliliğinin farkında olmak bence önemli. Şeyde 1501 yılında Türk dünyasında psikolojik üstünlük Osmanlı'ya geçiyor. Bu Beyazıt, ikinci Beyazıt.
1: Rüzgarı arkasına alıyor Osmanlı Devleti.
0: Tabii.
1: Böyle 16. Diyelim, yüzyılın ilk yıllarından
0: itibaren. İlk yıllarından itibaren. Orada küçük küçük bölünmeler var ama Osmanlı artık tek bir devlet, büyük
1: ama
0: bir devlet.
1: Ama Fatih güzel bir toprak bütünlüğü ve güzel bir kanun sistemi bırakıyor.
0: Tabii. İşte devleti reforme ediyor. Yani modern şeyle bilgisayarı format atar gibi yeniden bir format atıyor. Bu gerekliydi. Niye gerekliydi? Çünkü artık Türkiye'desiniz, Ön Asya'dasınız, Balkanlara hakimsiniz, Anadolu'ya hakimsiniz. Yeni bir yönetim sistemi getirmek gerekiyor.
1: Yani hani bana sorsanız en zorlu süreç hangi dönemdedir? Hani her devlet için kuruluş çok zorlu bir süreçtir. Ya da fetret devri diye nitelendirilen dönemler çok zorlu süreçtir. Osmanlı'da da aynı şekilde var olduğunu ispatlama eylemi gösterdiği dönem en zorlu süreç ve yıkılma tehlikesi geçirdiği dönem en zorlu süreç. Fatih kendinden sonrakilere daha kurulu bir düzen
0: miras bırakıyor.
1: Miras bırakıyor. Her anlamda teşkilatlanma açısından.
0: Asker anlamda, teşkilatlanma anlamında, kanun anlamında, devlet idaresi anlamında gerçekten Fatih bırakıyor yani.
1: Eminim Hunlar döneminde de farklı örneklerle açıklanabilir.
0: Tabii Hunlara gidersek bunu görüyoruz. Burada model Metehan. Bunu yazan Çinler yani. Ama aradan zaman geçiyor mesela. Hunlar zayıflıyorlar, yeniden toparlanmak istiyorlar vesaire. Hatta Çin'e giden Hunlar arasında da var o faaliyetler. Ama şey devam hepsi Metehan'ı örnek alıyor kendini. Başaramıyorlar. Niye başı? Mesela Hu ır dışı davda bir şey var. Çince transkripsiyonu söylüyorum. Milattan sonra 25-40 arasında devleti tam toparlıyor. Kıtlık başlıyor. Evet. Kıtlıkla baş edemiyorlar. Yani Türklerin en büyük derdi kıtlık. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani açlık, çok kış olması, kuraklık olması vesaire yiyecek sıkıntısı bu hale getiriyor. Bozkırlardaki problem o. Zaman zaman yani iklim değişikliğini bugün klimatologlar yani iklim bilimciler açıklıyorlar artık. Yani o şey olarak onda söz yok. Biz bunu mesela milattan önce 80'lerdeki o büyük kıtlık, aşırı soğuklar abartı olabilir belki ama nüfusun 10'da 7'si öldü diyor. 10'da 30'u kalıyor. Yani şey 10'da 3'ü kalıyor. Çok büyük şey. Farklılık. Buna rağmen ayakta kalıp işte yani survive diyorlar ya milleti devam ettirmek önemli.
1: O zaman coğrafya o liderlik özelliklerine de yansıyor.
0: Kesinlikle
1: güçlü
0: coğrafya kadar.
1: Güçlü oluşu o liderin.
0: Tabii tabii.
1: O mekansal noktada oranın etkisi coğrafi özellikler de kendisinde etki oluşturuyor.
0: Mutlaka. Bunu zaten coğrafyayla bütünlük sağlayamazsalar yaşayamazlar. Başarıyorlar ama bazen de işte yetmiyor. Yani daha iyi yerlere diyelim daha verimli diyeceğim bol olduğu alanlara göç etmek zorunda kalıyorlar. O göç mesafeleriyle işte şehir kurmanın veya yaşam biçimlerinin şekillenmesi var. Bol otlu yerlerdeki yaşayanlar daha rahat yaşadıkları için onları mesela şehir yerleşim yerleri diyelim şehir demeyelim de köyler şehirler yerleşim yerleri kurabiliyorlar. Ama şeydeki kurak çöl alanlardakileri kuramıyor. Yani Batı Kazakistan için. Yine de vardı ama o diğeri kadar yok. Bu şeyi iyi bilmek lazım. Yerleşim yerleri, su kaynakları, su kaynaklarının peşinde etrafında yaşayan insanlar çok önemlidir. Bakın mesela Ceyhun Irmağı 1576 yılında Hazar Denizi'ne akıyormuş. Zaman zaman yatak değiştiriyor. yatağını değiştiriyor ve ırmak yeniden Aral Gölü'ne akmaya başlayınca

0: İşte Kara Hanlara bakalım. Onda da çok değerli hükümdarlar var. O Kürkadır Hanlar, evet. Müslüman olduktan sonra olmadan önce vesaire. Göktürklerde Mukam Bilge Kağan Kapkan mesela çok şeydi. Yani duruma, şartlara göre değerlendirmek lazım. Ama benim iddiam şu. Türklerin bir ana gövdesi var. Nüfus gövdesi o tarihin derinliklerinden günümüze kadar akmaya devam etmiştir.
1: Türk tarihini peki hangi gelişmeyle başlatabiliriz? Ne zamandan itibaren bunu başlatabiliriz?
0: Ya şöyle, bu arkeolojik kalıntılarla ben Çinlilerin ilk mitolojik bilgilerini karşılaştırıyorum. 2700-3000 arasında, yani Afanasyova kültürü dedikleri milattı 3000'lere tarihi ortalama, yani çok şey 3000'lere Sümer'le denk, yani şeyde Mezopotamya ile Mısır'la denk söyleyebiliriz. O zamandan başlatıyorum ben. Çok açık net bilgiler yok. Ama var. Var olduklarını biliyoruz. Bunun gibi. Çünkü şey değil.
1: Nasıl fakat, biliyoruz?
0: Ya yani şöyle, arkeolojik malzemelerden biliyoruz. Yani onlardan kalan kalıntılardan, işte kemiklerinden tutun kıyafetlerden vesaire, taş aletlerden,
1: kullandıkları araç gereçlerden,
0: araç gereçlerden vesaire bulabiliyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim. Mesela milattan önce 14 bin yıllara tarihlenen bir kayır resim alanı gördüm ben Sibirya'da. Ama çok kesin bir şey söylemek imkansız. Şimdi 14 bin yıldan da başlatamam. Yani akademisyen olarak bu çok doğru değil.
1: Niye doğru değil hocam?
0: Yani çok yeterli bilgi yok. O alın için kim nedir diye tespit etmek mümkün değil. Mesela Okunyev kültürü Afanasyova'dan döndü. 3-4 bin, 5 bin ne kadar gider o zaman, ama tam kimin ne olduğunu bilemiyoruz. Bence gelecekteki çalışmalarla daha derinlere gider. Ben onu öyle düşünüyorum. Yani Doğu Kazakistan, az önce yine oradan fotoğraflar geldi cep telefonumda da, yani yeni buluntular var mesela. Bu Altaylar'ın güneyinde. Şimdi farklı noktalara gidebilir. Belki başlangıçla ilgili bütün bilgilerimizi yeniden yazabiliriz. Bilim böyle bir şey. Yani yazdıklarımız bugün belki değişebilir.
1: Yeni bilgilerle değişebilir.
0: Tabii değişebilir. Bütün bilim dallarında böyle. Tarihte de bu böyle olabilir. Hı hı. Esasen.
1: Hocam, Türklerin atası kim peki?
0: Türklerin atası kim diye o çok şey değil yani. Türk insanlık tarihi açısından bak, insanların şey o değişik teoriler, eğer Afrika'dan çıktıysa göçle, işte bir kısmı dünyaya dağılma, değişik teoriler var. O kabul ediliyor şu anda.
1: Nedir o değişik teoriler?
0: Yani şöyle, insan ilk Kenya'dan çıktı şeyle birlikte. Bunlar benim okumalarım, uzman olduğum değil de. Hani konuyu toparlamak adına söylüyorum. Afrika, dünya kuraklaşmaya başlayınca, Afrika'daki Büyük Sahra'daki deniz çölleşmeye başlayınca insanlar dağılmaya başladılar. İşte bir kısmı Hint şey takip ederek Avustralya'ya kadar gitti, yani aborjinler diyelim. Bir kısmı ayrılarak Sibirya, Çin tarafına gitti. Çinler oluştu. Bir kısmı Sibirya'ya doğru gitti. Sibirya'da kaldı. Onlardan bir kol ayrıldı gitti. Karadeniz'in Bering Boğazı'na, yani Kuzey Kutbu'ndan Kanada tarafından Amerika'ya geçti. Bir kısmı Anadolu'dan şeye doğru, bu şeyler, Homo sapiensleri anlatıyorum da burada. Afrika, Asya'ya gitti, Avrupa'ya gitti. Orada şeyleri, Neandertalleri yok ederek işte Avrupalı, Hint Avrupalılar meydana geldi. İşte bunların bir kısmı da Güney Sibirya'da ki Türkler. Ve Türkleri akraba olarak saydığımız zaman bugün işte o bölgelerden en batıda Macar, Finugor, Finler, Sibirya'da öyle kavimler var. Türk olmayan ama akraba kavimler. Sonra Türkler, Moğollar, Mançular, Japonlar dediğimiz dil bakımından topluluklar. Ama müşahhas olarak, somut olarak ilk Türk dediğimiz zaman, yani mesela Mete Han'ın babası Toğman, Teoman yani diyebilirim. O olabilir. Ya da batıdaki şeylerde, efsanevi kayıtlarda gösterilen Tomris diye bir kadın kahramanlar.
1: Kim hocam o Tomris?
0: Ya Tomris şöyle, İran şeylerinde de geçen kadın kahraman, bir kadın hükümdar babası.
1: Niye efsane dediniz?
0: Ya şu onlar, o belgeler mitolojik. Yani kesin değil. O yüzden dedim. Alper Tungal var mesela, yine milattan önceki tarihlenen. Nerede geçiyor? İşte Afrasyap olarak geçiyor tabii. Şehname'nin kaynaklarında şeyden bu Türklerin ve İranların, Türklerin hükümdarının adı Afrasya,

0: Turan hükümdarı, İran hükümdarı da Feridun diye biri. Bunlar işte kendi aralarında savaşıyorlar vesaire. Bu hikayeler ama bunlar çok sonra yazılma. Yani milattan sonra binlerde anlatılan olay 2000 yıl öncesi ya da 3000 yıl öncesi. Dolayısıyla kesinleştirmek mümkün değil. Yani Alper Tunga'nın mezarının bulunması mümkün değil. Onu söyleyeyim. Ama ne, şu aynı Afrasiyab denilen kişinin Alper Tunga olduğunda Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lugat-ı Türk'te söylüyor bize. Bundan dolayı biliyoruz. O dönemin Tarih-i Buhara'da...
1: Bunlar akademik bilgi olarak geçmiyor mu peki?
0: Yok, mitolojik bilgi olarak geçiyor.
1: Mitolojik. Tabii. Peki mesela Tomlis Hatun neden bir kadın öğe görüyoruz? Bunun mitolojik açıdan bir açıklaması var mı?
0: Bunun hem mitolojik hem siyasi hem sosyal birçok açıklaması olur. Çünkü kadın bir hükümdar var. Bu çok değerli. Yani o çağlar için önemli. Zor durumda kalan milletini koruyor. Hatta babasının ailesinin intikamını alıyor. Düşmanlarıyla savaşıyor vesaire. İşte Massagetlere bağlıyor falan. Böyle değişik mitolojik şeyler var. Ama bütün mitolojik, ben mitolojiyle ilgili küçük bir kitapçık da çıkardım biliyorsun. Orada da var. Şimdi her mitolojik ögenin, unsurun altında ben bir gerçeklik yattığına inanıyorum. Mesela Manas Destanı nedir? Binlerce yılın özetidir. Dede Korkut, Oğuz Destanı, bunların hepsi aslında tarihi gerçeklikler üzerine kurulan örgülerdir. Yani mitolojik örgülerdir. Ve şöyle anlatırdım derslerde, çünkü destan ve efsaneler dersi olarak okuttum ben bir süre. Bir yandan devam eden siyasi tarih, hani kuru varabildiğimiz olayların örgüsü, ona paralel giden mitolojik tarih. Bu Yunanlar için de geçerli, Çinliler için de, Türkler için de. Mitolojik tarih, destan ve efsaneler her yerde ilgi çeker. Niye? Gerçeküstüdür. İşte kadın hükümdarından tutun veya işte büyük savaşçılar düşman tarafından yenilgiye uğrama, sonra kurtulma gibi düşünülebilir. Sibirya'ya doğru gittiğimiz zaman oradaki Türklerin mitolojisi de biraz daha farklıdır. Dünyanın yaratılışından başlar. Ama görüyoruz ki onlar içerisinde Budist ögeler girmiş. Batıya doğru geldiğimiz zaman da Müslümanlıkla birlikte İslami unsurlar Oğuz Destanı'na ve Dede Korkut'un içerisine girmiş. Bunlar olur. Yani mitoloji tarihin paralelinde ilerler.
1: O zaman mitolojiden, efsaneden, destanlardan tarih öğrenilir mi?
0: Şöyle, tarih çıkarımlar yapılabilir. Öğrenilebilir de bence ama çok doğrudan doğru kabul etmek mümkün değil. Çıkarılabiliriz. Mesela birçok kültürel unsur, işte dağ motifi, ağaç motifi diyelim, ağaç, dağ, su, inançlarla ilgili birçok olayı ve şeyi, bilgileri mitolojiden çıkarabiliriz. Siyasi olayları da mesela gerçek bilgilerle karşılaştırarak o sonuca varabiliriz. Bu da nedir? İşte tarih olayları, mesela ben Ergenekon konusunda dediğim gibi Çince metinlerdeki belge ve bilgilere dayanarak yola çıkmıştım. 40 sene önce bir makale yazdım. Tabii kimse okumadı o. Şey, ilgi çekmedi.
1: Hala güncelliğini koruyor mu? Yeni bilgiler eklendi mi ona?
0: Ben işte onu, o yüzden geçen seneki araştırmalarımda böyle bir yer bulduğumu iddia ettim. Ve hala ısrarcıyım da. Yama çalışmalarım devam edecek.
1: Neticelenmedi mi? Niye iddia?
0: Ya şöyle, iddiadan ziyade şöyle, orada başka tür araştırmalar yapacağım. Şeyle birlikte onu, ama Çince belgeler, tarihi belgeleri ortaya koyduğum için bunu söyledim. Zaten Ergenekon Destanı'nın yazıldı. Cami-i Tevariyatlı bir tarih kaynağı. Onda mitolojik şimdi bir hikaye anlatılıyor. Doğru mu? Yani mitoloji tabii ki değil. Yani buna benzer belgeler Çin'de de anlatılıyor. Şimdi ne diyor? Kurttan çocuk doğdu. Doğar mı? Doğmaz. Bunun gibi 10 tane çocuk doğdu diyor. Bunun, buna benzer işte nedir? Burada kurdun Türkler arasında bir diğer kutsal hayvan olduğunu görüyoruz. Neden? Kurt cesurdur. Strateji uygular. Birçok iş yapar. Yani faydalı. Ondan dolayı.
1: O zaman bu mitolojik öğelerin ne anlama geldiğini tespit edersek Türk tarihinde bazı noktaları da daha rahat değerlendirebiliriz.
0: Kesinlikle öyle olur. Yani bir anlamda şey olarak Göktürklerin öncesinde Gavçlı'da, Kanlı boylarında var. O zaman mesela kurt erkek, işte Göktürkler de dişi. Usunlar zamanında yine erkek. Yani böyle zamanla değişebiliyordu. İnançlara, girilen dinlere göre de değişiyorlar ama.
1: Hocam
0: ama,
1: siz bu Tomlis Hatun'a mitolojik öğe dediniz ama vardır diyenler

0: da var. Niye ikiye ayrılıyor akademi bu konuda?
1: Yok ya, gerçek tarihçisi vardır diyemez. Onu söyleyeyim. Bir kere onu anlaşalım. Kesin vardır demek doğru ama Oğuzhan gibi diyelim veya Dede Korkut gibi, Dede Korkut'taki Deli Dumrul gibi, yani aklımıza gelen Köroğlu gibi veya işte Battal Gazi gibi diyelim. Bunların her birinin altında tarihi gerçeklik var. Nedir? Battal Gazi Malatya'daki Müslümanların Hristiyan Bizanslarla savaşması. Onunla ilgili kahramanlık öyküleri. Köroğlu nedir? Bolu Bey'ine karşı. Mesela rahmetli Faruk Sümer Hoca Bolu Bey'in Ayşe'dir. Başbakanlık arşivinde bulmuştu bir işi geçen. Şimdi, ama anlatı ne? Gerçeküstü. Bir yere atı kapatıyorsunuz. İşte bir sene neyse bir süre besliyorsunuz. Muhteşem bir at oluyor vesaire. Sonra tek başına herkesi yeniyor. Yani bunlar işte Robin Hood hikayeleri gibi. Dünyanın her yerinde var. Yani anlatı gerçeküstü ama tarihte öyle bir adamın yaşadığını biliyoruz. Bunun gibi anlatmak lazım. Ben Dede Korkut'ta geçen bazı beylerin Çin kaynaklarında anlatılan Türk beyleriyle hikayeleriyle özdeşleştiğini düşünüyorum. Ama yeterli mi? Değil.
2: Bu İslamiyet öncesi Türk tarihine ilişkin bilgiler genelde Çin kaynaklarından mı temin ediliyor?
1: Tabii. Ana kaynaklar Çin kaynakları. Yani tabii
2: siz
1: ki...
2: Bu kaynakların hepsini takip ettiniz mi? Hepsini incelediniz mi?
1: Hepsini okudum. Bende var zaten orijinal olarak. Şimdi
2: günümüz Çincesiyle aynı değil herhalde.
1: Değil. Anlamlar da farklı, yazılım da farklı. Bunların orijinalleri 24 devlet tarihi dediğimiz ırşı sıhşı ya da ırşı uşu, yani 25 devlet tarihi diye geçer. Ya da buna benzer şeyler de vardır. Uğur Bey, yani mesela o dönemde yazılmış kayıtların toparlandığı belgeler. Sıfı Yuang ve işte Tondian Zıcı Tondian diye ana kaynaklar var. Ben esas şeyim bu ama şunu asla unutmamamız lazım. Biz yazıtlar, eski Türk yazıtları en büyük hazinedir. Çünkü Türkçedir. Kendi dilimizde. O yüzden bazı yani yazıtlar olmasa mesela...
2: Nedir o yazıtlar? Orhun kitabeleri, Orhun yazıtlarından mı?
1: Orhun yazıtları. Tabii 700-800 tane bugün yazıt var. Yani Yerilluk
2: falan. Siz o yazıtları okudunuz mu?
1: Yazıtları okudum ama onları herkes okuyor zaten. Hmm. Yani o öğrenince okuyorsunuz. Onda problem yok.
2: Ama o yazıtları ilk tespit eden kişisizdiniz galiba.
1: Yok değilim. Değil ben mi? Değilim. Yazıtları 1889'da
2: o bir tane meşhur fotoğrafımız var.
1: Orada Türk adımla ilgili fotoğraf çekmemden dolayı oldu. Ama ilk ta 1718'de Strahlamberg isimli bir İsveçli subay buluyor. Onlardan bahsediyor. Sonra 1889'da Yadrinsev haber veriyor ve 93'te de Thomsen çözdü. Wilhelm Thomsen. Sonra Uygur yazıtları bulundu. Birçok yazıt. Arkasından Uygurca belgeler Doğu Türkistan'dan bulundu. 10.000'den fazla Uygur yazma var. Ve 8.000'i Berlin'de.
2: Hocam klasik bir Türk görünüşünü anlatır mısınız? Türkler ya, nasıl özelliklere, görünüş özelliklerine sahip?
1: Yani şöyle, Anadolu'daki bir ortalama Türk, gerçek Türk tipini temsil ediyor. Hunlar zamanındaki yapılan anlatılarla, Göktürkler zamanında ve işte zamanımıza kadar bu Türk tipi böyle. Yani ortalama tabii ki iklime göre. Şu güneydekileri esmer, kuzeydekileri daha beyaz.
2: Yani size mi benziyordu, bana mı benziyordu? Biraz detaylandıralım.
1: Tabii ki sana benziyordu diyelim. Gerçekten ortalı şey olarak odur. Yani çekik gözlü sorusunu bunun arkasından soracaksın. Evet. Sen sormadan ben sana söyleyeyim.
2: İşte siz de ben demem, siz daha çekik gözlüsünüz.
1: Yok, ben çekik kilolu olmamdan da kaynaklanıyor. Ama yani Oğuz tipi, ortalama Oğuz tipi.
2: Gözler çekik mi oluyor Oğuz tipinde?
1: Değil. Yani ortalama ne çekik ne çekik değil gibi. Orta halli oluyor. Buna göre bakabilirsiniz.
2: Boy
1: yani.
2: Kilo nasıl oluyor?
1: Ortalama bir şey mümkün değil. Yani o şeye göre bir milletin hepsi aynı boydan, aynı şeyden olacak gibi bir şey olur mu? Yani beslenmeyle ilgili olur ve şey olur. Birileri
2: mesela
1: iyi beslenir.
2: Mesela son yıllarda mesela çok uzun boylu kişiler görüyoruz. Çünkü, belli bir dönemde mesela daha orta boy diye tabir
1: çünkü iyi besleniyorlar da ondan. Proteini fazla aldıkları için diyelim. Yani beslenme uzmanı değiliz de. Ama proteini fazla aldıkları için öyle. şey olarak bu, ama hiçbir millet aynı tip olamaz yani. Öyle bir şey fabrikadan çıkmış gibi herkesin aynı boy, kilo, yüz tipi aynı

0: olamaz. Farklıdır insanlar. Genelde mesela çekik Çinleri diyelim, Japonları herkes aynı zanneder. Çok çok farklılar birbirlerinden. Onların ölçüleri farklı. Türkler arasında şu tartışma yapılıyor, onu söyleyelim burada. İşte gerçek Türkler çekik gözlüydü diye. Değil. Yani.
1: Niye böyle bir tartışma var?
0: Bu işte onlar Orta Asya'da yaşadıkları için bu tartışma. Tartışma değil de değerlendirme anlamında sık sık soruluyor. Ama bana sorarsan Türk tipi olarak Karadeniz'in kuzeyinde, yani daha az güneş gören yerlerde sarışın mavi gözlü, bizim Karadeniz'e de olan yine geliyor Türkler. Bizim işte İran'daki, yani Oğuzların işte diyelim, Anadolu'daki, İran'daki, Azerbaycan'daki Türkler Özbekistan'a doğru giden, sonra çekik gözlü Türkler, işte Kazak, Kırgız ve Güney Sibirya'ya doğru tipler diyelim. 3-4 Türk tipi böyle gösterilebilir. Ama modern anlamda millet tanımı böyle bir şey işaret etmez zaten yani. Kendini ne hissediyorsan olsun.
1: Nasıl hissediyorsun?
0: Hangi kültüre ait hissediyorsan. Birçok bunu sosyologların, antropologların işte tanımları var. Ben öyle bakıyorum yani. Kendini sen ne hissediyorsan, hangi millete ait hissediyorsan olsundur.
1: Hocam, üzerinden yüzyıllarca yıl geçmesine rağmen, onlarca, yüzlerce çalışma yapılmasına rağmen hala Moğolların Türk olup olmadığına dair iki farklı görüş var. Siz hangisine daha yakınsınız? Moğollar Türk mü yoksa?
0: Bence değil.
1: Niye değil?
0: Akraba. Çünkü şöyle, Moğolların yaşadığı alanlar coğrafi olarak farklı. Yani tabii coğrafi çok şey değil de Çince metinlerde bu açıkça belli oluyor yani. Hun döneminde, Göktürk döneminde, Uygur döneminde vesaire, bu belli oluyor. Ama Cengiz Han döneminde, tabii Cengiz Han bir Moğol Türk İmparatorluğu'ydu. Moğollara, Türklere hakim oldular.
1: Moğollar Türk değil dediniz.
0: Evet.
1: Moğol Türk İmparatoru ne demek?
0: Moğol Türk İmparatorluğu şu demek, idareciler Moğol, halkı Türk demek.
1: Peki buradan Cengiz Han bir Türk İmparatoru değil. Sonucu çıkmaz.
0: Çıkmaz. O farklı. Cengiz Han'ın kökeniyle ilgili benim farklı görüşlerim var ama kesin değil tabii.
1: Nedir o görüş?
0: O şöyle. Çin'de, Kuzeybatı Çin'de Şato Türkleri diye bir şey var. Çöl Türkleri dediğimiz bir grup var. Bunların küçük devletleri var. Yıkılınca bu Cengiz Han'ın sülalesini oluşturan boylar, bunlar arasında bağlantı var gibi görünüyor. Kuzeye çıkıyorlar Moğolistan'a doğru. Ve orada Horsik'in sülalesini kuruyorlar. Yani Cengiz'e mensup oldu. Ama yeterli değil. Delilimiz yok yani. Bu benim yorum olarak. Zeki Veli Togan Hoca'nın da vakti zamanında ortaya koymuş olduğu metindir. Çok şey değil ama o dönemde doğuda şey olarak Türklerle Moğollar arasında bazen sınır koymak da mümkün olmuyor Uğur Bey yani.
1: Timur Türk mü?
0: Timur Türk.
1: Timur Moğol devamı değil mi?
0: Timur Moğol geleneğini sürdürmek istiyor ki herkes onu hükümdar olarak tanısın. Moğol karizmasını sahiplenmek istiyor. Bakın Timur niye hanı?
1: O gücün devamı niteliğinde.
0: Tabii. Herkes tarafından han sayılması için. Çünkü Timur hiç han soyadını, unvanını kullanmamıştır. Yanında her zaman Moğol Cengiz soyundan küçük bir çocuk bulundurmuştur han olarak. Kendisi Emir Timur'dur. Yani Timur Bey'dir.
1: Bu anlamda bile, da tabii ayrışıyor.
0: Evet.
1: Peki Türkse bir Türk, başka bir Türk devletiyle niye savaş haline girdi Ankara Savaşı'nda?
0: Ankara Savaşı'nın tabii çok sebebi var. Sadece Ankara Savaşı'nda değil. Türkler her yerde birbiriyle savaştı. Yani Orta Asya'da savaştı. Hindistan'da da. Bu bir siyasi kavga gibi düşünelim. Dün şöyle inanıyorlar. Gökte tek güneş olduğu gibi yeryüzünde de bir tane hükümdar olur. Dünya hakimiyeti, dünya hakimi olmak için ya da dünyadaki tek hükümdar olmak için diye.
1: Bir de bu Türk tarihinde, özellikle İslamiyet öncesi Türk tarihinde gök tanrı inancı vardı değil mi? Neydi o?
0: Gök tanrı inancı tabii şöyle. O özü şu. Gökte bir tanrı var. Ona inanıyorlar. Tanrının varlığına. O gökle bazen işte bütünleşiyor ve dünyayı o idare ediyor. Ona ona karşı suç işlediğin zaman o cezalandırıyor. İyilik yaptığın zaman o iyilik

0: gösteriyor yani, ona benzer. Öyle söylenebilir. Ama inanç sistemini açıklamak için yeterli değil. Yani atalarının ruhlarına da inanıyorlar o bir anlamda. Daha da ilginci yani doğada bulunan o ruhların, şeylerin, varlıkların, tabiat varlıklarının ruhları olduğuna, her birinin ruhu olduğuna inanıyorlar ve o ruhlara saygı gösteriyorlar. Bazen ben Tuva'da başıma gelmişti, her zaman söylerim. Geziyorduk, dediler ki bir küçük tepe var ileride, taşlık. Bu tepe kutsal. Niye dedim, bir şey demediler. Hemen koşa koşa gittim, baktım, araştırdım ne var diye. Bu hiçbir şey yok. Buna benzer yerler var. Yani bazı yerleri kutsal sayıyorlar. Bazı su kaynaklarında da öyle. Ama su kaynaklarında bir mantık var. Çünkü temiz su kaynaklarını, su kaynaklarını kutsal sayıp ona ibadet diyelim, ona saygı göstermek önemli. Çaput bağlıyorlar falan.
1: O zaman binlerce yıl öncesinde var olan gelenekler bugün Orta Asya bölgesinde vardır diyebilir miyiz? Sizin tecrübeleriniz
0: hem orada var hem Türkiye'de var.
1: Burada da var.
0: Türkiye'de var. Telli Baba'nı ne zannediyorsunuz yani? Telli Baba'ya nasıl, niye insanlar gidip tel bağlıyor? Yani böyle en popüler
1: örnek. O kadar eski dönemden kaldı
0: onun,
1: bir
0: onun devamı.
1: İnanç mı?
0: Tabii. Bizim mezarlarımız niye bu kadar güzel? Çok şey yapıyoruz, mezar ziyareti vesaire. Şeyde var, özellikle Alevi Türkmenler'de bu çok daha koyu yaşanıyor. Onlarda da çaput bağlayarak çoğu yerde şey yapıyorlar. Bakın İstanbul'daki semt adı. Gözcü Baba, Erenköy. Buna benzer.
1: Gözcü Baba nerede? Erenköy'ü biliyorum da.
0: Gözcü Göztepe'nin üst tarafında.
1: Orada. Böyle. Semt isimleri bile oradan kalmam. O gelenekte.
0: Tabii. İstanbul'da dahi var. Eren diyebilir, dede diyebilir Eren Şenam, dede. Aslında baba, ata. Kazakça ata, dede, baba, ata. Bu tip şeyler kullanılır. Anadolu'nun her yerinde var. Yerleşik göçmen olmayan Türk köylerinin her birinde de neredeyse birer tane böyle baba, dede, Eren yeri vardır.
1: Bu kadar üzerinden yıl geçmesine rağmen günümüze kadar gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl
0: yani şimdi toplum kültürlüğünü yaşıyor. Her ne kadar değişikliklere uğrasa da kültürlüğün ana kodlarını taşıyor bir şekilde. Benim çocukluğumda köyde evlerin mesela koçbaşını, yani kesin koçbaşını o şeyinin boynu bağlarlardı. Niye? Bereket olsun diye. Buna benzer hikayeler vardır. Orta Asya'da da var bu. Buna benzer. Bereket olsun diye. Orta Asya'daki boylar güneş tutulduğu zaman havaya ok atıyorlar. Ama Türkiye'de de tüfekle ateş ediyorlar.
1: Güneşe mi?
0: Güneş kurtulsun diye. Tabii sana komik gelebiliyor ama bu bir gelenek en azından.
1: Yok, komiğinden değil. Bazı illerimizde hava çok sıcak olduğunda havaya ateş ediyorlar ya. Bu da onun sosyal medyada biraz daha espri konusu oluyor.
0: Evet.
1: Siz şimdi güneşe ok atıyor dediniz. Arkasından...
0: Göğe.
1: Göğe diyelim o zaman.
0: Göğe tabii.
1: Çünkü ilk başta güneşe dediniz.
0: Anladım. Göğe ok atıyorlar. Sonra orada şimdi onun yerine Anadolu'da tüfekle ateş ediyorlar. Yani o zaman tüfek yoktu.
1: Tüfeklerine ok atıyorlar.
0: Tabii.
1: Ve aradan binlerce sene geçmesine rağmen bu gelenekler hala günümüzde de mevcut. Çok evet. İnanılmaz bir şey.
0: Yani her zaman gelmemiz gereken nokta şu. Türk tarihine bütüncül bir şekilde yaklaşmak. Ön yargılardan kurtularak hem sorgulayıcı, analiz edici vesaire bir bütün olarak ele almak. Bunu yaptığımız zaman bence faydalı olur. Bu her anlamda var. Yani şu mesela Türkler İran kültüründen diyelim, özellikle İran kültüründen, Arap kültüründen, Anadolu'daki diğer kültürlerden, hatta işte Yunan, Rum.
1: Etkilenmiş mi bu kültürler?
0: Tabii.
1: O zaman hocam yeni bölümde Türkler hangi kültürlerden etkilenmiştir diyelim ve sizi ağırlayalım.
0: Peki bir de bununla beraber asimile olan Türkleri de konuşalım.
1: Tamam, konuşalım.
0: Bunu hiç konuşmadık.
1: Hay hocam, nasıl isterseniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Çok
0: sağ
1: kıymetliydi.
0: Sağ olun.
1: Çok güzel noktalara temas ettik.
0: Elimizden geldiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla söylemeye çalıştık.
1: Sağ olunuz hocam. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıyıl hocamız evvel zaman içinde de bu hafta bizlere eşlik etti ve Türkleri konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 24, Sakarya 28, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 26, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 28, Muğla 25, Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 25, Adana ve Kahramanmaraş 24, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Bolu, Rize ve Samsun 21, Karabük 22. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 24, Erzincan 21, Van ve Ardahan 15. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 25 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Haydi. Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
3: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
4: Bu Salıbim'de Sebamed Güneş Kremi 449 lira. Emotion ve Blade Deodorant ve Roll-On Set 179 lira.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya...

0: anı kaçırmayın.
1: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok. Arabanı arabam.com'a
0: değerinde Trinksaft. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Ne? Kazancım
2: net, sigortam net. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e

0: Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Duna. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnci Türkay.
1: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
0: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
1: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
0: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
1: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi. Çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
0: Nevra Serezi'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
1: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra'yla. Şaka yapmıyorum, daha set çalışanları gelmez.
0: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
1: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Ahbara'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
1: Vadim Baranov. Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Dram türündeki Moda filmi vizyonda. Alice Weinekor'un yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda güzel aktris Angelina Jolie başrolde. Moda, Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında üç kadının hayatının Paris'te kesişmesine odaklanıyor.

0: 1990'larda yayınlanan ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen Mortal Kombat filminin devam halkası Mortal Kombat 2 vizyona girdi. Yapımın yönetmen koltuğunda Simon McCoy oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Carl Urban, Tete Gabriel ve Adeline Rudolph gibi isimler yer alıyor. Devam halkası film daha yoğun aksiyon ve yeni karakterlerle izleyici karşısında.
1: Hep içinde olduğunu fark etmektir.
2: Oh! Bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
3: Merak etme. Vuramazsın.
2: Hey! Beni geri yolla. Dönmek istiyorum.
3: Kaderimiz ordularımıza göre belirlenmemeliydi. Belirleyecek şey dövüştü.
2: Ben büyük bir savaşçı değilim. Ben bir şampiyon değilim.
4: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
5: Bitir işini.
2: Ben mi?
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
6: Sen Johnny Cage. Artık bunun bir parçasısın.
2: Gösteri zamanı.
5: Buraya gel.
6: Johnny bundan sağ kurtulamaz.
8: Vadim Baranov was a visionary director.
0: Gerilim türündeki Kremlin'in büyücüsü filminin yönetmeni Olivia Assayas. Karizmatik aktör Jude Law, Alicia Vikander de filmin başrolünde. Law filmde Putin'i canlandırıyor. Venedik'te dünya premierini yapan Kremlin'in büyücüsü 1990'ların başında Rusya'da tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov'un yükselen KGB ajanı Vladimir Putin'in akıl hocası ve sağ koluna dönüşmesini anlatıyor. Aksiyon gerilim türündeki David McKenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği Fünye gösterimdi. Aaron Taylor Johnson ve Theo James'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasıyla oluşan kaos ortamını, tahliye karmaşasından yararlanarak banka soygunu planlayan ekibin hikayesini konu alıyor.

0: is gonna happen.
1: Bazen en alakasız kahramanlar efsaneye dönüşür.
2: Animasyon komedi türündeki Arnie ve Barney Şapşık Kardeşler vizyonda. Film, şiddetli kuraklık sırasında tüm karınca kolonisinin çözüm arayışına girmesiyle geride kalan en beceriksiz iki karınca Arnie ve Barney'nin gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yuvalarını kurtarmak için atıldıkları sakarlık dolu komik macerayı anlatıyor.
1: Neden ipi kancaya bağlamadık?
3: Kayıp suyun sırrı. Henüz arkasında kimin olduğunu bilmiyorum.
4: Affedersiniz, onu gördünüz mü? Kusura bakma, arkanı suratın saldım.
3: Özel ajan bayan Sivri, çayırı kurtarma görevindeyim.
5: Devam edelim.
4: İnşallah iki karınca tamamen aklı başında devrilirdim.
6: Ve Maya daima haklıdır.
5: Hayır patron.
4: Başaramadık Arnie.
3: Merak etme, suyu bulacağız.
4: Birlikte.
5: Dur durun.
7: Yakaladım.

Sevgili izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Serdar Ortaç, sözleri ve müziği kendisine ait farkında değil çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

0: farkında değil. Farkında değil.
1: Merve Günay, sözleri ve müziği Bertin Yıldız'la kendisine ait Senden Sonra'yla dijital platformlarda en çok dinlenilenler arasında.

2020'den beri haber alınamayan ve soruşturma dosyası yeniden açılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri şarkı olarak dinleyicilerle buluşturdu. Telif gelirinin tamamının Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağı Gülistan şarkısı dijital platformlarda ön sırada.

Sena Şahin ve Umur Erdem, sözleri Şahin'e, müziği Erdem'e ait Yokluğuna Ağladığım Gece parçasıyla haftanın en fazla dinlenilen isimlerinden oldular.

0: Akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım'ın İstanbul'un tarihi camileri ve kubbelerini fotoğraf sanatının özgün diliyle yeniden yorumladığı Gök Kubbe sergisi, Yıldız Holding ev sahipliğinde Holding'in Çamlıca kampüsündeki seminer salonunda ziyarete açıldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'in de olduğu açılışta Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü konuşma yaptı, serginin anlamını paylaştı.
1: Gök Kubbe, İstanbul'un tarihi camilerini ve kubbelerini, şehrin hafızasını sanat imkanlarıyla görünür kılıyor. Sayın Yıldırım'ın objektifinden İstanbul ışığın, zamanın ve mekanın iç içe geçtiği özgün bir anlatımla karşımıza çıkıyor. Sergide yer alan eserler bizleri bu kültürel ve tarihi mirasa dair yeniden düşünmeye davet ediyor. Böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle başta değerli sanatçımız Sayın Nevzat Yıldırım olmak üzere serginin hayata geçmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.
0: Eserleri genç yaşlarından itibaren uluslararası modern sanat müzelerinin koleksiyonlarına giren akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım, 2 yıl emek verdiği sergisini izlenci izleyicileri için anlattı.
2: Merhaba, hakikaten çok özel bir günde karşı karşıyayız. Benim için Yıldız Holding'in çatısı altında sanatseverlerle buluşuyor olmak oldukça kıymetli. Gök Kubbe esasında kubbe formunu doğrudan bir çatı formu olarak görmekten ziyade anlam ve mana derinliğiyle görmemiz gerektiğini düşündüğüm için ele aldım. Doktora sonrası yaptığım bir üretim sürecidir aslında. Bu uzun süre zihnimle gezdirdiğim, düşündüğüm, yazdığım, araştırdığım, akademik olarak da bir geçmişi olan bir hikaye. Işık meselesi, ışık elbette fotoğrafın alfabesidir.

0: bu şehrin alameti farikası olarak tanımladığımız yapıları ele aldım. İstanbul gerçekten çok büyük bir hazine ve bu kadim şehrin güzellikleri, hikayesi, kendine ait bütün sırları hepimiz için ilham olan bir şehirdir. Yüzyıllardır sanatçılar, ressamlar, şairler, müzisyenler üzerine yazıyor, düşünüyor, bir anlatı ortaya koyuyor. Bu bakımdan da ben de fotoğraf sanatının kendi diliyle dünyada en büyük bilinen markalarımızdan biri olan İstanbul'u evrensel bir anlatıyla, kompozisyonla, sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
1: Peki çekim yaparken sizi en çok etkileyen mekan hangisi oldu?
0: İstanbul'da tabii dediğiniz gibi birçok farklı mimari form görüyoruz, mimari yapı görüyoruz, farklı camileri görüyoruz ama belki bunların içinde bizi en çok etkileyen ve üzerine çok düşünmemizi sağlayan, elbette ki Ayasofya'nın ayrı bir önemi var ama benim gönlümde Süleymaniye olmuştu. Çünkü Süleymaniye üzerine çok şiirler yazılmıştır. Mimar Sinan'ın en ihtişamlı eserlerinden bir tanesidir. Yani İstanbul'u en güzel yerine konumlanmış olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten şehrin hepimizin zihin dünyasında ortak bir kimlik ve aidiyetlik kurmasının en önemli sebebinin bir tanesi de bu yapılarla olan gönül ilişkimizdir, gönül bağımızdır. Bir şekilde görüyoruz, işte ne bileyim gölgesinden geçiyoruz veya başka bir şekilde orayla ilgili bir metin okuyoruz falan. Yani İstanbul bu anlamda çok zengin bir şehir ve her birinin kendine ait anlatısı, kendine ait bir düşüncesi var.
1: Çekim yaparken aklınıza kalan bir yaşam hikayesiyle karşılaştınız.
0: Esasında tam şöyle diyelim, kubbe formlarını fotoğraflarken tabii ki bir araştırmayla öyle çıkıyorsunuz. Böyle rastgele elinize makinenizi alıp fotoğraf çekmiyorsunuz. İstanbul'da da bu anlamda Mimar Sinan'ın eserleri elbette ki çok büyük bir mühür olarak karşımıza çıkıyor. Ama en efsane, en ihtişamlı, en görkemli kubbenin Selimiye olduğunu düşündüğümüzde Mimar Sinan daha sonra dönüyor altı kubbeli Piyalepaşa Camisi'ni inşa ediyor. İstanbul'a inşa ediyor tekrar. Yani İstanbul'un mimarlık tarihinde de İslam tarihinde de şehri seven herkes için ayrı bir öneminin olduğunu söyleyebiliriz.
2: Yıldız Holding'in mutlu et mutlu ol anlayışı ve sanatı toplumla buluşturma hedefi doğrultusunda Gök Kubbe sergisini randevu alarak Yıldız Holding Seminer Salonu'nda ziyaret edebilirsiniz.

Yıl 1957. Kent İstanbul. Türkiye büyük bir değişim sürecinin eşiğindeyken tarihi dokusunu koruyan ancak modernleşme adımlarının atıldığı bir şehirdi İstanbul. ...1950'lerden itibaren başlayan imar çalışmalarıyla mega şehir adeta bir şantiye alanına dönüşmeye başladı. Bu, şehrin çehresini kökten değiştiren önemli bir döneme işaret etti. O yıllarda hızla artan nüfus ve göç dalgası şehirde yeni konut ve yolların yapılmasını zorunlu kıldı.

İzlediğiniz görüntüler tam da o yıllardan. Hasan Olanköy Enstitüsü tarafından hazırlanan bu çalışma 1957 İstanbul'unu, deprem felaketi, tramvay kazaları ve kentsel dönüşüm süreçleriyle ele alıyor. Bugün görsel arşiv niteliğindeki video şehrin kalabalık sokaklarını, Boğaz'ın değişmeyen atmosferini ve kentteki dönüşümleri yansıtıyor.

Ayrıca 1957 yılında bir de Hollywood filmine sahne olmuştu Megakent. Joseph Pevney'nin bir elmas kaçakçısının tekrar döndüğü İstanbul'da öldü sandığı kadını bulmasını konu alan İstanbul filminde

Mr. Bean, 2012 Londra Olimpiyatları açılış törenine izlediğiniz performansla damga vurmuştu. Kameralar Olimpiyat Stadyumunu ve Londra Senfoni Orkestrası'na tararken seyirciler Vangelis'in Ateş Arabaları eserinin dünya standartlarında bir performansına tanık olacağını düşünüyordu. Ancak hiç de öyle olmadı. Zamansız ve efsane bir gösteriye şahit oldular.

Mr. Bean'e orkestra tarafından muhteşem film müziğindeki elektronik ritmi taşıma görevi verildiğinde izleyiciler anında gülmeye başladı. Zira Mr. Bean görevini öyle mizahi bir tavırla yerine getirdi ki artık bu 2012 Londra Olimpiyatlarında gündem olacak tarihi bir gösteri olmuştu. O akşam bu gösteriyi stadyumda bulunan 60 binden fazla sporsever keyifle izledi ve dünya çapında tahmini 1 milyar televizyon izleyicisi tarafından da seyredildi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşuyor. 9 Haziran tarihine dek devam edecek festivalde 13 eser 22 temsille seyircilerin beğenisine sunulacak. Festivalin açılışı dünyaca ünlü rejisör Jean-Louis Grandin'in prodüksiyonu Lucia di Lammermoor Operası'nın premieriyle AKM Opera sahnesinde yapılacak. 1 Haziran'da Altın Çağın Kadınları adlı barok konser Süreyya Opera sahnesinde sahnelenecek. 3 ve 10 Haziran'da AKM Opera sahnesinde sahnelenecek Kuğugölü Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin prodüksiyonuyla seyirciyle buluşacak. 6-10 Haziran'da Süreyya Opera sahnesinde Küçük Prens Çocuk oyunu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez festivalin minik seyircilerine özel sahnelenecek.

0: Çalışmalarına 15 Kasım 2025 tarihinde başlayan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu, Merhaba konseriyle AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Tamamı 15-25 yaş arası klasik müziğimize gönül veren genç sanatçılardan oluşan koronun şefliğini Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği sanatçısı Atakan Aktaş üstleniyor. Gençlik Korosu'nun ilk konserinde 1. bölümde Dede Efendi'nin Sultaniyegah takımı ve aynı makamda şarkılar yer aldı. Saz ve ses solistleriyle başlayan 2. bölümde ise koronun seslendirdiği Hicaz makamındaki eserler vardı. Konser bitiminde şef Atakan Aktaş'ın genç koro sanatçıları dışarıdaki müziği değil, kendi özümüz ve kültürümüzün müziğini tercih etti cümlesi seyircilerden bol alkış aldı.
1: Her tercih bir vazgeçiş, onlar dışarıdaki müziği değil, bizim kendi özümüz, kültürümüzün müziğini tercih ettiler.

Led Zeppelin'in efsane solisti Robert Plant, müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan Saving Grace projesiydi. 2 Temmuz akşamı 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnede. Müzik tarihinin en ikonik seslerinden biri olan Plant, konserde folk, blues, country ve gospel arasında dolaşan, gösterişten uzak ama derinlikli tınıları hayranlarına sunacak.

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay Mayıs ayında da konserlerine dolu dizgin devam ediyor. Onay 20 Mayıs'ta Tekirdağ Yılmaz İçöz sahnesinde, 23 Mayıs tarihinde ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Avlu Fatih Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Usta piyanistin konser programında Bach, Haydn, Mozart ve Beethoven'ın klasikleşmiş eserlerine ek olarak Ahmet Adnan Saygun'un yapıtları da yer alacak.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi Say Place Jazz on Tour with Skoda ile bu yaz Türkiye turnesine çıkıyor. Pozitif Müzik Organizasyonu ile gerçekleşecek turne, Türkiye genelinde 7 şehir ve 10 konserle müzikseverlerle buluşacak. Say turne kapsamında 19 Temmuz'da Ayvalık Amfiteyatro'da, 24 Temmuz'da Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu'nda, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Mozart, Chopin, Bach ve Vivaldi'nin ölümsüz eserlerinden popüler müzik, caz, bluzla dizi ve film müziklerine uzanan repertuar, Candela sahnesinde her hafta farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat buluyor. Diabloan in Noa, binlerce mum eşliğinde 18 Mayıs akşamı tarihi Kastel binasında müzikseverlerle buluşacak.

Müzesi Seyahat Sanatı Sergisi ile ziyaretçilerle buluşuyor. 15. yüzyıldan 20. yüzyıla Osmanlı topraklarına yönelen yolculukların izini süren 300'e aşkın eseri bir araya getiren Meşer'deki sergi, seyahat kavramını yalnızca bir yer değiştirme değil, bilinçli bir seçme ve kaydetme pratiği olarak ele alan seyahatnameleri odağına alıyor. Seyahatnamelerin yanı sıra dönemin dünyasını yansıtan tablolar ve Osmanlı coğrafyasına dair objeler de sergide görülebiliyor. 23 Mayıs 2027 tarihine dek devam edecek serginin küratörlüğünü Sadberkan'ın müzesinden Merve Uca, koordinasyonunu ise Sadberkan'ın müzesi direktörü Hülya Bilgi üstleniyor.

İlk kez 2022 yılında America's Got Talent sahnesinde keşfedilen Unreal, illüzyon, hikaye ve kusursuz senkronlarıyla izleyenleri şaşırtıyor.

Embrujo Mestizo İspanya'nın önde gelen geleneksel müzik gruplarından. Gitarın başında ve bu şahane düzenlemenin mutfağında Sahip Polanco var. O hırçın adımlarla tozu dumana katan dansçı ise Elisa Perez. İspanyol müziği ve dansı üzerine odaklanan grup, özellikle flamenco ve İspanyol esintili performanslarıyla dikkat çekiyor.

Mestizo daha çok El Vito gibi geleneksel İspanyol eserlerine getirdikleri dinamik ve yenilikçi yorumlarla tanınıyor. Sosyal medya üzerinden tüm dünya onları tanıyor artık. Grubun Meksika'nın tarihi Querétaro şehrindeki sanat merkezinde mum ışıkları altında gerçekleştirdiği Flamenco Fire gösterisi sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı ve de çok beğenildi. Performansta sahip Polanco'nun elindeki Granada yapımı gitarın sesi, Perez'in saniyede onlarca vuruş yapan ayak hareketleriyle birleşince gördüğünüz gibi ortaya müzik ve yetenek şöleni çıkıyor.

0: kazaneni Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Bu sağlı binde kuru yemiş çeşitleri

0: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Güçlü partneriniz CB Enerji.

0: kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bu salı binde kuru yemiş çeşitleri...

0: Dünyaya daima gönül gözüyle bakıyor. İnce esprileriyle sevenlerini kahkahaya boğuyor. Görme engelinin farkındalığıyla kendisi gibi nice yetenekleri topluma entegre ediyor.
1: Sensiz olamam, ayrı kalamam. Sensiz hayattan bir zevk alamam.
0: Metin Şentürk 1966'nın 16 Mayıs'ında İstanbul Fatih'te Arnavut bir ailede dünyaya gözlerini açar. Kalabalık bir ailede doğar. 6 kardeşi vardır. Küçük Metin'in hayatı 3 yaşında tamamen değişir. Ailede genetik körlük vardır ve geçirdiği küçük bir ev kazası mecazen değil, gerçek anlamda onun dünyasını karartır.

Aslında bu Şentürk ailesinin ortak kaderidir. Abiyi salıncak çarpması sonucu, babası ise ortaklarının ihaneti yüzünden, üzüntüden kör olur. Annesi duruma çok içerlese de o bunu sorun etmez. Tiye bile alır sonraki yıllarda. Sen üşütünce grip olursun ya, biz üşütünce kör olduk der. Onu tanıyanlar bakış açısını değiştirince acılarının da değiştiğini görür.

Öğrenim hayatına İstinye'deki Yatılı Görme Engelliler Okulu'nda başlar Metin Şentürk. O dönem sürekli radyo dinler. Kendi deyişiyle en yakın dostu radyodur. Müziğe ilgisi ve sesinin güzelliğiyle 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girer.

Şentürk ilk albümünü henüz 21 yaşındayken yayınlar. Elimdeki Fotoğraf'ın dönemin ünlü Yaşar Kekava plaktan müzik dinleyicisiyle buluşur. Yaşamayı sen anladın. Ardından 1991'de onu geniş kitlelere tanıtan Bırakma Beni çıkar.

92'de Allah Biliyor, 95'te Sana Aidim, 96'da Son Nokta ve 90'ların sonunda Dünya Güzeli'ydi, müzik listelerinde fırtına gibi eser Metin Şentürk. Bu albümde Sitem şarkısı Unutulmazları arasına girer.

0: bedeli.
1: Milenyuma geldiğimizde ise müzikal kariyerinin yanı sıra ekranlarda da görürüz Şentürk'ü. 2003'te Unutma Beni dizisinde Aliş rolünü üstlenir. Bir yıl sonra ise sevilen dizi En Son Babalar duyarak konuk oyuncu olarak katılır. Yine Yaprak Dökümü ve Cennet Mahallesi'nde de rol alır sanatçı.
2: Canım benim, evimize hoş geldin.
3: Hoş bulduk,
4: evet,
3: hoş bulduk.
4: Metin abicim, evimiz azıcık dağınık da inşallah kusura bakmasın ha.
3: Meraklanmayın, meraklanmayın. Göz görmeyince gönül katlanırmış.
1: Albüm çalışmalarına da aralıksız devam eden Metin Şentürk, Dönmem Gerek, Sensizlik Kalbe Zararlı, Masal, Zamanda Yolculuk albümlerini sevenleriyle buluşturur.
2: Aşk

0: birçok yönlü kişiliğiyle bilinen sanatçı 2010 yılında ilginç bir rekor kırar. Şentürk, dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarır. Rally sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyosu yardımıyla GAP havaalanında Ferrari F430 sürer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hazırım. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
0: yaptığını okudum. Sonra İngiliz bir kör yaptı. Ben de bunu bir Güney Afrikalı İngiliz yapıyorsa bir Türk niçin yapmasın dedim. Dünya Engelliler Birliği Başkanlığı'nı da yapan Metin Şentürk, fiziksel engeli olanlara daima sabrı, umudu ve şükrü tavsiye eder. Yok artık dedirten, kimilerine göre çılgınca, kimilerine göre gözü kara bir şey daha yapar. Metin Şentürk'ün gözünden programıyla muhabirlik bile yapar.
2: İşçi işsiz, okumuş okumamış, engelli engelsiz, kim olursan ol, anlatın dinleyelim, birlikte karar verelim.

Şentürk 2012 yılına gelindiğinde ise Bana Sen Lazımsın albümünü yayınlar. Son dönemde ilginç denemelerle karşımıza çıkan sanatçı, Metin Şentürk görüyor mu, görmüyor mu tartışmalarının sürekli odağındadır. Ama o, teknoloji ilerledi, görmek için bir çabanız yok mu sorusuna hep, ben güzel bir dünya kurdum ve burada yaşıyorum. Eksikliğini hissettiğim hiçbir şey yok. Dolayısıyla fazlalığa gerek de yok yanıtını verir.

2015 yılında Kelebek albümüyle müzikseverlerle buluşan sanatçı, albümde genç yaşta kaybettiğimiz Kerim Tekin'in ünlü Kar Beyazdır Ölüm şarkısını seslendirir.

Ayrıca ekranlardan da ayrı kalmaz hiçbir zaman. 80'ler dizisinde Ferit rolünü üstlenir. Sonradan Görme dizisinde başrolü oynar. Dokunma Hurdacı'nın Kızı filminde ise konuk oyuncu olur. Televizyon programları da yapan Metin Şentürk, yaratılan her insanın bir hikayesi olduğuna inanıyor ve diyor ki, hikayende figüran mı olacaksın, kahraman mı? Herkes kendi hikayesinin kahramanı olmak için yaşamalı. Hikayemizin kahramanı olmak, hayatı yenmek, hayatta bizi üzen, bizi ezmeye çalışan ne kadar zorluk varsa onların üstesinden gelmek demektir.

Kukla Tiyatrosu'nda heykeltıraş olarak çalıştıktan sonra polimer kilden bebekler yapmaya başlar ve yaptığı oyuncak bebekleriyle katıldığı bir sergide büyük ilgi görür. Bu sergi sonrası ününü artıran Zaykov, o günden bugüne bir fenomen.

sanatçının Türkçe'de sanatsal bebek olarak ifade edilen, dünyada art doll olarak bilinen çalışmaları sanatseverleri şaşırtıyor. Genellikle oyuncaktan çok sanat objesi olarak görülen el yapımı bu bebeklerin gerçek insandan bir farkı yok diyebiliriz. Bu sanatsal çalışmaları heykelin özelleşmiş bir türü olarak da görebiliriz.

Düşünsenize, yerden binlerce metre yükseklikte masmavi gökyüzüne daha yakın dağlara tırmanmak. Heyecan ve özgürlüğü keşfetmek. Çoğumuz belki bu heyecanı ancak filmlerde yaşıyoruz. Koltuğumuzda izlerken bile o adrenalinin bir bölümünü hissedebiliyoruz, değil mi? Sevgili izlenci izleyicileri, gelin Beyaz Perde'nin en iyi dağcılık filmlerine bir göz atalım. James Franco'nun başrolde rol aldığı 127 saat bir biyografi filmi. Gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan film, genç bir dağcının bir kaza sonucu kolunun kayaya sıkışmasıyla başlıyor. Umudunu kaybetmeden hayatta kalmaya çalışsa da tam 5 gün boyunca bir kolu kayaya sıkışmış halde kalan dağcı, en sonunda izlerken bile tüylerinizi diken diken eden bir çözüm buluyor. Film Franco'nun performansıyla bir taraftan özgürlüğe davet etse de öte taraftan çarpıcı sahneleriyle gerim gerim geriyor. Oh. Oh. Oh.

0: Hızlı bir şekilde yol bulmanız gerekiyor. Fırtına geliyor. Burada yakalanmak hiç iyi olmaz.
1: Bu kayadan inebilirsek tabii.
2: Şuradakine ne dersiniz? İlk iniş için çok uygun.
3: Hayır.
4: Kırılma Noktası 2015 yapımı bir macera filmi. Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekte ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır. 1991'de çekilen çok beğenilen filmin devamı niteliğinde.
1: Hadi yapalım şunu.
5: Yapalım.
6: Seni izlerim. Helikopterle konuşalım.

0: İşte bitti. Yolun sonu.
1: Ana. Ana.
2: Everest kült olmaya aday bir fırtınada hayatta kalma mücadelesi. Jack Gyllenhaal'ın başrolde yer aldığı yapım, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanmaya çalışan bir grup dağcının 1996 yılında gerçekten yaşadığı bir olaydan sinemaya uyarlandı. Everest dağının zirvesine tırmanmaya çalışan iki ekibin yolu bir şekilde kesişir. Nefes bile almayı imkansız hale getiren bir kar fırtınası ise korku dolu bir maceranın fitilini ateşler.

0: stomach to get oxygen. Okay, I gotta find oxygen. But you gotta stay here. Okay, stay here. Don't move, I'll be back.
1: Yakında bizim işimiz elimizden alır ha. Biraz daha sera. Evet, oluyor.
2: 1993 yapımı Dağcı'da usta aktör Sylvester Stallone rol alıyor. Dolu dolu aksiyon içeren filmde dağcılığın pek de bilmediğimiz bir hikayesine, kurtarma ekibinin dünyasına dahil oluyoruz. Mahsur kalmış bir dağcıyı kurtaramadığı için işi bırakmaya karar veren Gabe, merkezdeyken bir sinyal alır ve son kez işini yapmak için bölgeye gider. Ancak kurtarma görevine çıktığı zaman aslında aldığı sinyalin mahsur kalmış bir grup masum tarafından gönderilmediğini fark eder.
3: Gabe, hayır! Sana doğru geliyorum! Hayır! Bu alat iki kişiyi kaldıramaz. Ona hemen benim kayışımı gönderiyorum, tamam mı?
1: Kayış, onun zaman yok. Ben gidiyorum.
3: Gabe, kahretsin! Hayır!
4: Hayır!
1: Sana, senin için geliyorum.
4: Dayanamıyorum, kayıyorum!
1: Dayan, geliyorum!
4: Yardım edin! Gabe, artık dayanamıyorum!
1: Sana, aşağı bakma! Bana bak! Dayan!
4: Deniyorum!
1: Kopuyor! Neredeyse kopuyor!
3: Sana!
4: Yapamayacağım!
3: Sarah, hayır!
5: Onu tut Gabe, sıkı tut, sıkı tut.
1: Geldim Sarah. Sarah, geldim.
4: Gel, sormak istemiyorum.
3: Sarah, dayanabilirsin hayatım, yapabilirsin.
4: Hayır!
1: Sarah, kendini karıştır.
3: Sarah, kendini yukarı çık.
4: Yardım et!
1: Susak, dayan! Seni yakaladım. Yakaladım. Seni yakaladım.
4: Yardım et!
3: Sakın, hadi hayatım, sakın. Diğer elini uzat.
1: Ölmeyeceksin.
3: Onu tutmaya çalış.
1: Hadi.
3: Sera, tut onu. Onu tutmaya çalış Sera.
1: Hadi.
4: Gel. Gel. Gel, düşmeme izin verme lütfen.
1: Hadi Sera.
4: Onu tut dedim. Kurtar onu.
5: Gabe, düşmeme izin verme lütfen. Lütfen, ölmek istemiyorum.
1: Sera, seni tutuyorum. Kendini yukarı çek.
4: Kayıyorum.
3: Bunu yapabilirsin Sera, lütfen güzelim, kendini yukarı çek.
4: Kayıyorum.
3: Gelip lütfen elini bırakma. Onu sakın bırakma Gelip.
4: Düşmeme izin verme. Kayıyorum.
1: Sera, lütfen.

ve diğer bir kült olmaya aday film 2000 yapımı Dikey Limit. Film bize dünyanın en tehlikeli doruk noktalarından biri olan K2'de bir kurtarma hikayesine götürüyor. Kalbimizi yerinden oynatan sahneleriyle ünlü filmi izlerken bile donuyoruz.

1991 yapımı dağcılık filmi K2 özellikle tırmanma sahnesiyle sinema severlerin hafızasına kazınmış vaziyette.

0: Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Sev Kardeşim, Mavi Boncuk ve Arabesk. Televizyonda belki onlarca kez izlediğimiz, hatta her gün yayınlansa yine izlerim dediğimiz bu efsane filmlerin usta yönetmeni Ertem İlmez. Belki de günümüz yönetmenlerine esin kaynağı olmuş Yeşilçam'ın dehası bir yönetmen. Öyküsü 1929 yılında Trabzon'da başladı. İstanbul Üniversitesi'nde aldığı iktisat eğitimini bir süre Kadıköy Moda'da bakkallık yaparak değerlendirdi. Zaten bu iş onun eğitimiyle ilgili ilk ve son işi oldu. Çünkü onun derdi yaratıcılığını konuşturmaktı. Bu amaçla Çağlayan Yayın Evi'ni kurdu. Ama gözü sinemadaydı.
1: İşte ben doğru söylemek istiyorum.
2: Anlatmayın, biliyorum. Şunu bilmiş olun ki o sizin terbiyesiz, kaba, küstah oğlunuzla evlenmeyi aklımdan bile geçirmiş değilim.
0: İlk filmini kendi deyişiyle "Rejisöre verecek paramız olmadığı için rejisörlüğünü de ben yaptım. Kamera, montaj nedir bilmiyorum. Kameramanım bilir." diyerek çekti. Öztürk Serengil ve Fatma Girik'in başrolünde oynadığı Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi filmi o senenin en büyük çıkışını yaptı. Bu cesaret kendisinin de dediği gibi eğilmezin paçayı yırttığı film oldu.
3: Görün.
4: Ne diyeyim bebe?
3: Fırt, gel buraya.
2: Alçak boğaz!
4: Binin arabaya! Gitmezseniz vururum kızı. Önce beni vur.
0: Bir yıl sonra Kartal Tibet ve Hülya Koçyiğit'in başrolünü oynadığı Senede Bir Gün filmi gösterimdeydi. Ve Yeşilçam'da Ertem İlmez filmleri kuşağı da böylece başlamış oldu. Televizyonun olmadığı radyo devri Türkiye'sinde sinema severler özellikle onun filmlerini izlemek için salonlarda kuyruk oluşturuyordu.

0: Rüstem Eğilmez, 1970'lerin ikinci yarısına doğru yönünü komediye çevirdi. Salak Milyoner bu tarzdaki ilk filmiydi. Allah! Hayır! ...1974 yapımı film, define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin büyük kentteki maceralarını anlatıyordu. Başrollerde ise Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Guruda ve Halit Akçatepe gibi isimler vardı.
1: Siz ne dersiniz be?
0: Salak Milyoner ses getirince Ertem Eğilmez neredeyse aynı kadroyla bu kez Köyden İndim Şehre filmini çekti.
2: Öf be!
3: Çuval altın sahibi olduk. Tam 10.000 tane.
2: Çuvalı da iyi akıl ettik. Evet. Hiç kimse içinde altın olduğunu anlamayacak.
4: Ayaklarınızın altını öpeyim, bırakın beni. Bir hafta daha kalamam burada.
5: Ne yapalım kızım? Patronun olacak namussuz yediği dayaktan hastanelik oldu.
1: Çıkmadan da parayı alamıyorum.
0: Ardından 1975'te Emel Sayın ve Tarık Akan'ın bir araya geldiği Mavi Boncuk geldi.
4: Kendim.

0: Hayır.
1: Ve Hababam sınıfı. Hafize Anası, Kel Mahmut'u, İnek Şaban'ı, Güdük Necmi'si, Damat Ferid'i ve Badi Ekrem'i ile Türk sinemasının kült film serisi. Melih Kibar'ın efsane fon müziği ile benzeri bir daha yapılamayan Hababam sınıfı hala izleyenleri kah güldürüyor, kah hüzünlendiriyor, kah ders veriyor.
2: Hocam, Hababam sınıfından şikayetçiyim.
3: Gene ne yaptılar?
4: Kung fu mu öğreteceksin? Hayır çekirge.
5: Kung fu.
4: Anladım, kung fu. Aptal çekirge, sinirlendirme beni.
1: Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eserinden uyarlanan Hababam sınıfını Ertem Eğilmez lise yıllarından hareketle çekti. Ve Eğilmez'in o yıllarda bir prensibi vardı. Yıldız isimlerle çalışmamak. İşte bugün Yeşilçam denilince akla gelen isimler aslında Hababam sınıfının ilk bölümü çekildiğinde pek de ünlü değildi. Ve bu kült filmle ilgili bir dipnot daha. Hababam sınıfı 1975'te salonlarda o kadar çok talep gördü ki tam 28 hafta gösterimde kaldı. Ertem Eğilmez, serinin ikincisi olan Hababam sınıfı sınıfta kaldığı da aynı sene çekti. 1976'da ise Hababam sınıfı uyanıyor seyirciyle buluştu. Hafızalara kazınan diyaloglarıyla seri büyük ilgi gördü ve görmekte.

0: Usta yönetmen 1976'da Hız Kesmeden Süt Kardeşleri çekti. Bu filmde de Eğilmez'in gözde oyuncularından Kemal Sunal ve Şener Şen başroldeydi. Süt Kardeşler, ünlü yazar Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın Gulyabani filminden sinemaya uyarlanmıştı.
1: Hayatta hiçbir şeyden korkma.
2: Ani olarak düştüm de.
0: Para ve insanlığın çatışması beyaz perdede hiç bu kadar güzel anlatılmamıştı. Gülen Gözler, Münir Özkul'un can verdiği Yaşar Usta ve Adile Naşit'in oynadığı eşi Nezaket Hanım'ın vitrininden bu çatışmayı naif bir dille yansıtıyor ve sonunda kazanan insanlık oluyor. Ayrıca fikretinden asla vazgeçmeyen Şener Şen'in canlandırdığı pilot Vecihi de şüphesiz Türk sinemasına damgasını vurmuş karakterlerden biri. Kısaca 1977 yapımı bir Ertem Eğilmez filmi olan Gülen Gözler, hiçbir oyuncunun birbirinin önüne geçmediği kurgusuyla toplumu ileriye taşıyacak önemli mesajlar vermesi bakımından da döneminin en iyilerinden oldu.
3: Peki ulan peki, verdim gitti. Ama bir daha tepemde dolaşmak yok, tamam mı?
0: Efsane yönetmen 1977'de Hababam Sınıfı serisinin 4. filmini çekti. Hababam Sınıfı Tatilde. Bu film serinin ilk filminden itibaren oynayan Halit Akçatepe'nin olmadığı, Kemal Sunal'ın da seride oynadığı son film oldu. Ya.
1: Demek bu sınıfta okuyacaklar.
4: Evet hocam.
1: Ya öyle mi? Hoş geldiniz. Sıraya gir.
0: Erkek Güzeli Sefil Bilo ve Banker Bilo filmlerinin ardından Ertem Eğilmez bu kez Hababam Sınıfı Güle Güle ile seyircinin karşısına çıktı. Yıl 1981'di ve bu film serinin 2000'li yıllarda yeni nesil devam filmleri çekilmeden önceki son filmiydi. Hababam Sınıfı Güle Güle, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan üçlüsünün olmadığı film olmasının yanında Gel Mahmut tiplemesiyle ünlenen Münir Özkul'un da yer almadığı tek Hababam Sınıfı.
5: Bu iyiliklerini nasıl öderim Münir abi? Beni çölde buldun, evini açtın. Allah senden...
0: 44 film yöneten, 5 senaryoyu kaleme alan Türk sinemasının en üretken yönetmeni Ertem Eğilmez'in son filmi ise hasta yatağındayken odasına gelen görüntüleri izleyip ekibini yönlendirerek çektiği arabesk oldu. Sinema tarihimizin öncülerinden olan film, absürt komedi dilinin de ilk örneklerinden.
4: İşte nüfus kağıdı. İnanmazsanız bakın.
5: Ver bakayım. İşte müjde yazıyor burada. Yalancı.
0: Ertem Eğilmez son filminin montajlı halini gördükten 3 ay sonra 60 yaşında aramızdan ayrıldı.
5: Ne bileyim müjde. Seni Ekrem'in kollarında görünce aklıma başka bir şey gelmedi. Sen de affet Tanrım. Sana inandım, sana güvendim. Sensin Kerim, sensin Rahim. Ey bağışlaması bol Rabbim. Aç şu kızın gözlerini.
0: Günlerce çalışıp üzerinde tek bir cümlenin bulunduğu kağıtlarla sete gelip

çekimlere başlayan, ömrü boyunca yalnız başına mağazaya girip alışveriş yapmayan, film setlerinde ne kadar sinirli ve sabırsızsa, insan ilişkilerinde o kadar özenli olan bu nevi şahsına münhasır yönetmen, kuşkusuz Türk sinemasının mihenk taşlarında.

Nostalji sözcüğünün Fransızca'da özlem anlamına geldiğini biliyor musunuz? Daha detaylı anlatımıyla geçmiş bir çağa, geçmişteki yaşama duyulan aşırı sevgi ve özlem. Nostalji yaşamak için eski albümlerimize bakarız bazen. Ah o günler deriz. Bazen de sohbet esnasında bir anımızı paylaşırız, keyifleniriz. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de biz sizlere biraz nostalji yaşatalım ve TRT arşivinden seçtiğimiz, sizi çok eskilere, belki de çocukluğunuza götürecek kıymetli görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Bir de ekleyelim. Geçmişin güzelliklerinin gelecek günlerimizi süslemesi dileğiyle.

Türk Sanat Müziği'nin efsanelerinden Müzeyyen Senar, muhteşem sahne performansı ve enerjisiyle Muğla yöresine ait Ferahidir Kızın Adı türküsünü seslendiriyor. Yıl 1978.

Star Ajda Pekkan bir Türk sanat müziği parçası söylüyor. Ayrılık yaman kelime. Ve 47 yıl önceki bu videoda bir kez daha görüyoruz ki Pekkan gerçekten yıllara meydan okuyor.

2012'de kaybettiğimiz Türk halk müziğinin usta sesi Kamil Sönmez, Karadeniz yöresinden Kiremit'e su düştü ve Gemiciler Kalkalım türküleriyle bir müzik şöleni sunuyor. Not düşelim, takvimler 1980'i gösteriyor.

Tabii ki arabesk müziğin güçlü sesi Orhan Gencebay'ı anmamak olmaz. Gencebay, klasikleşen Mevsim Bahar Olunca şarkısıyla bizlere 1979 yılından nostalji yaşatıyor.

Şimdi de müziğin Barış abisi Barış Manço'nun 1976 yılında seslendirdiği Vur Ha Vur şarkısını izliyoruz.

baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap Yayın Evi'nden okurla buluşan Bir Aşkın Tarihi, edebiyatımızın usta yazarlarından Mehmet Rauf'un klasik romanı. Rauf, 1915'te basılan kitabında yer alan hikayeleriyle 20. yüzyılın başında Osmanlı ailesinde ve kadın erkek ilişkilerinde yaşanan değişimi gözler önüne seriyor. Okurlar, Osmanlı toplumunun son dönemlerine doğru edebi, tarihi, psikolojik ve sosyolojik bir yolculuğa çıkıyor. Dünya edebiyatının usta yazarlarından Emily Bronte'nin romanı Uğultulu Tepeler, İngiltere'de Victoria döneminde orta sınıfın yükselişini, gösterişli yaşamların moda oluşunu anlatıyor. Bronte, 1848'de öldüğünde dünya edebiyatının en güzel yapıtlarından birini, ilk ve tek romanı Uğultulu Tepeleri bıraktı ardında. Can Yayınları'ndan çıkan bu roman, kimine göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük aşk romanı, kimine göre çağlar ötesi bir eser ya da insanın içine işleyen bir anlatımla dile getirilmiş uzun bir şiir. Tıknaz, Vecihi, İmdat, köpek kovalama ustası bir kedi Kurnaz, 20 katlı düğün pastası ve uzaklardan uçarak gelen anne terliği ödülü. Yazar Anıl Basılı'nın Karalamaları ve Eda Ertekin Tok Söz'ün renkleriyle hayat bulan Timaş Çocuk Yayınları imzalı Uçan Anne Terliği, birbirlerine neşeyle bakanlara ve aramızda dolaşan şans kelebeklerine göz kırpıyor. Enver Paşa'nın ailesi tarafından 90 küsür sene boyunca muhafaza edilen ve tam metinleri ilk defa Naciyem, Ruhum Efendim kitabında yer alan mektuplar, Paşa'nın ayrıntıları şimdiye kadar bilinmeyen Rusya ve Orta Asya günlerindeki faaliyetlerini aydınlığa kavuşturuyor. Turkuaz Kitap'tan yayınlanan eser, Enver Paşa'nın bizzat kaleme aldığı kendi tarihi. Gece uyurken bir anda kafanızın içi

De çalan şarkıdan nasıl kurtulacağınızı biliyor musunuz? Küçük boy, orta boy ve büyük boy içecek tuzağını hiç duydunuz mu? Hiç reddedildiğinizde kamyon çarpmışa döndüğünüz oldu mu? Bazı insanlar neden değişimden korkar? Yazar Jenna Louise Smith, 3. Göz yayınlarından çıkan Herkesin Bilmesi Gereken 500'den Fazla Psikolojik Gerçek kitabında bu soruların cevaplarını ustalıkla ve mizahi bir biçimde veriyor. Gerilim romanlarının tartışmasız ismi Dan Brown uzun süre sonra okurlarıyla Sırların Sırrında buluştu. Saygın simgebilim profesörü Robert Langdon yeni bir ilişkiye başladığı noetik bilimci Catherine Solomon'ın vereceği konferansa katılmak için Prag'a gider. Acımasız bir cinayet hayatlarını kaosa sürükler ve Catherine kitabıyla birlikte aniden ortadan kaybolur. Fantastik bilim kurgunun zirvesindeki eser altın kitaplar imzasıyla raflardaki yerini aldı.

0: Katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Thinkstat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: kaçırmayın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonu sevgili seyirciler. Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımız sağlık var, yönetim var, hayata dair her şey var. Hoş geldiniz diyoruz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Ve göz sağlığı. Şimdi gözün gibi bak derler bir şey verdiği zaman. Gözümüze nasıl bakmalıyız?
1: Gözümüze nasıl bakmalıyız? Tabii ki göz çok değerli bir organ, bağımsızlık organımız, en değerli duyumuz diye söyleyebiliriz. Kompleks de bir organ, yani optosensoryo-nöral organ diye tanımlanıyor. Yani bir optik özellikleri var.
0: Beyine direkt bağlı değil mi sinirlerle?
1: Evet, sensöryal kısmı, yani duysal kısmı beyinle ilişkili. Yani beyin faaliyetlerimizin %40'ı görme ve göz hareketleriyle ilişkili olarak gerçekleşiyor. Yani o kadar önemli bir yer işgal ediyor. Bir de

0: motor kısmı var, cisimleri izlememizi sağlayan gözümüzün hareketleriyle. Gözümüze nasıl bakmalıyız sorusu tabii bu yaşa göre değişen bir kavram. Çünkü her yaşta ya da her yaş diliminde, her dekatta görülebilen hastalıkların sıklıkları söz konusu. Bu nedenle o yaşa göre bunu söylemek lazım. Mesela çocuklar için kırılma kusurları konusunda, hipermetropi, miyopi gibi durumların varlığı konusunda ailelerin uyanık olmaları gerekiyor.
1: Ne oluyor? Onu mesela çocuğun gözü görmüyor, ailede farkına varmıyor, okumayı sökemiyor. Daha tabii. Zekası düşük olarak algılanıyor tabii, falan değil
0: sosyal,
1: mi?
0: Sosyal ilişkileri bile bozuluyor. Arkadaşlarını göremediği için gruptan dışlanabiliyor. Bu nedenle bir çocuk yakından bir objeye bakıyorsa, okumaya çalışıyorsa bunun hemen miyop olduğunu aile düşünmeli. Veyahut da gözünde kayma eğilimi varsa o zaman hipermetrop olduğunu düşünmeli. Veya okuldaki bir başarısızlık söz konusuysa öğretmenlerin uyarısıyla yani kırılma kusuru bakımından bakılması gerekiyor. Bir de ileri yaş, yani 40 yaş sonrasını kategorize edersek.
1: Tansiyonlar, mansiyonlar, kataraklar
0: yani
1: giriyor
0: değil mi? Özellikle 40 yaşta göz basıncı, göz içi basıncı yükseliyor. Daha doğrusu herkes de yükselmiyor ama toplumun %2'sinde glokom denilen bir hastalık gelişiyor. Bu nedenle 40 yaşından sonra senede bir kez mutlaka göz muayenesi öneriyoruz. Göz tansiyonu çünkü iki kötü niteliği olan bir hastalık. Bir, ağrı yapmıyor. İkincisi de görmeyi bozmuyor. Yani hastalık sürecinde bozmuyor. Hastalığın son döneminde görmeyi bozuyor.
1: Yani birazcık bulanıklık yapıyor aslında böyle.
0: Ama orta ve ileri döneminde yapıyor. Yani kişiyi alarme etmiyor. Yani doktora gitmiyor. Eğer taramalar yapılırsa yani 40 yaşından itibaren gitmiş olsa.
1: Onun dışında mesela güneşe bakalım bakmayalım. Yok televizyonu yakın seyrettik, uzak seyrettik falan filan. Böyle şeyler var mı?
0: Şimdi güneş konusu tabii. Güneş toksik, oksidasyonu artıran bir şey olduğu için, çevre faktörü olduğu için ve direkte kanıtlanmış göz sağlığı üzerine etkileri var olumsuz. Katarak gelişimini artırıyor.
1: Artırıyor.
0: İkincisi retinaya toksik, yani retina hastalıklarının artışına neden oluyor. Özellikle sarı nokta hastalarında yazın güneşten kaçınmalarını öneriyoruz. Yani çevre faktörü olarak sigaradan yine sigarada bir oksidasyon faktörü kaçınmalarını öneriyoruz. Retin hastalarında sigaradan yine kaçınmalarını öneriyoruz.
1: Göz kaşımak çok zararlı galiba değil mi?
0: Yani göz kaşımak şöyle. Şimdi
1: şöyle bir.
0: Göz küresine bastırarak kaşımak yanlış. Yani gözün göz yuvarlağını çöktürerek yani gözün geometrisini değiştirecek şekilde gözün üzerine bastırarak kaşımak yanlış. Yani kapaklar üzerinden sıvazlayarak kaşıyabiliriz. Ama çok kaşınma çoksa da sürekliyse de o zaman bunun sebebini bir doktor tarafından değerlendirmemiz
1: peki,
0: gerekir.
1: Peki çok okumak, çok seyretmek yorar mı gözü? Veya gözü bozar mı? Yorar da bozar mı?
0: Yani çocuklar için söylüyorsanız bozmaz esasında. Yani eğer kırılma kusuru yoksa bozmaz. Çünkü organımız görmek üzere yaratılmış bir organ.
1: Bir lens bozulmaz değil mi sonuçta? Bakıyor çok uzun bakıyor diye.
0: Yok bozulmaz. Yani gözü okumadığımız zaman da gözümüzü...
1: Oğlum yapma gözün bozulur. Biraz uzağa gel. Bu doğru değil yani.
0: Şöyle.
1: Gözün bozuk zaten. O yüzden yakında oturuyorsun demek lazım ona belki.
0: Yani çocuk görmediği için yakına gidiyor olabilir. Duymadığı için de gitmiş olabilir. Yani onun sebebini biraz düşünmek lazım. Televizyonlarda X ışını yok. Yani televizyondan bir toksik etki söz konusu değil. Ama güneş ayrı bir konu. Yani okumakla başka bir şey görmek arasında bir fark yok esasında. Tabii ki yorar. Yakın okuma...
1: Yani çok okuyanların gözlük takıyorlar. Bu böyle değil yani değil mi?
0: Değil tabii. Ama şöyle bir şey var. Entelektüel aktivite özellikle miyopiyi artıran bir faktör. Yani bu şu anda güncel olarak
1: yakına
0: da...
1: Yakına baktım uzağa göremez mi oluyorsunuz yani?
0: Yani şu anda dünyada bir miyopi salgını var. Yani özellikle sarı ırkta lise çağı, ortaokul ve lise çağı çocukların %70'i miyop. Yani beyaz şeyde Avrupa toplumlarında bizim toplumumuzda da öyle %33
1: miyop. Bu içeride oturmaktan falan mı oluyor?
0: Evet,
1: yüzü görmemekten.
0: Evet çok ilişki. Yani dış aktivitelerin azalması, bu sanal medya yani iPad, telefon aktivitesinin artmasına
1: böyle
0: bağlı.
1: Böyle sürekli zaten evet. Etrafı görmeyi unutuyor herhalde
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii sürekli görsel uyaran alıyor ve göz uzuyor. Göz uzayınca da miyopi gelişiyor.
1: Evet. Sizin gözleriniz nasıl, var mı bir arıza?
2: Benim gözlerde yakın gözlüğü kullanıyorum. Uzak

0: Gözlüğü de kullanım. Hocamla konuştuk arada zaten. Vallahi küçük yazılı, ele ki kağıt üstünde bir şey okuyorsam çok zorlanıyorum kesinlikle. Ne yazık ki öyle.
1: Evet,
0: şimdi, son 10 yılda arttı bu.
1: Şimdi sizin kitabınız var. Hatasız lider olmaz diye kitap yazmışsınız. Liderlikte kusurlarıyla birlikte var olan bir yetkinlikmiş. Yani herkes lider olamıyor o zaman.
0: Ya tabii biraz yetkinlik gerektiriyor. Biraz doğasında da olacak. Ama kusursuzluk diye bir şey söz konusu değil.
1: Ama lider doğuluyor galiba, değil mi? Olunur mu sonradan?
0: Yani liderlik becerilerini kullanabilmek, bunu öğrenmek için çaba harcamak her zaman mümkün. Ama hani doğal akıştaki, hani kendiliğinden olan bir şey elbette yapay kalabilir. Fakat ben hiçbir şey imkansız demem. Ama buradaki hikayelerde daha çok tarihte iz bırakmış. Böyle filmlere, hikayelere ya da tarihin kırılma noktalarında böyle adını yazdırmış, iyi ya da kötü yazdırmış liderlerin nerede hata yapmış olabilecekleri üzerine kafa yordum biraz.
1: Şimdi ne yapıyor? Liderin hatası olmuyor, hatasız olmuyor. Hatayı yaptığı zaman ben hata yaptım fakat benim doğrum budur diye devam mı ediyor? Yoksa ben yanlış yapmışım çok pardon deyip dönüyor mu lider? Ne yapıyor yani?
0: Yani keşke hata yapmışım. Bunu yeniden bir ele alalım. Nerede hata yaptık? Neyi farklı yapmamız gerekirdi diye keşke düşünebilse liderler ve oradan doğru yola ya da daha iyi olmasını sağlayacak yola.
1: Gerçek lider bunu düşünüyordur
0: tabii,
1: zaten.
0: Tabii.
1: Ama çakma lider, yani sonradan olmaya çalışan, bunu evet, hesaplayarak belki doğruyu
0: olabilir,
1: bulmaya çalışıyor olabilir,
0: olabilir
1: değil mi?
0: Olabilir ama örnek veriyorum, işte kitaptaki, çok da ipucu vermeyeceğim ama.
1: Verin.
0: Örneği Spartaküs. Tabii filmlere konu olmuş, romanları yazılmış değil mi? Hepimizin de adını, çocukların bile hemen bilebildiği bir lider değil mi? Ne yaptı? Köleleri örgütleyerek özgürlük amacıyla hani bir araya getiren, onlara ilham veren, onlara liderlik eden bir kişiydi. Nerede hata yaptığını düşündüm. Neden kaybetti? Neden özgürleştiremedi diye hani baktığımızda tabii ki dönüp o dönemi bir tarihçi gibi elbette ki incelemem söz konusu değil ama orada işte Roma'nın güç toplamak için arkada yaptığı hazırlıklar, onların o Kolezyum'da işte Romalıları birbiriyle dövüştürmeleri ya da işte neyse onlara yapılanların benzerlerini yapmaya çalışmaları ve belki de orada bir rehavete kapılıyor olunması stratejik bir hata. Yani öngörememezlik diyebiliriz buna. Oradaki riski doğru okuyamamak, bir sonraki adımı belki hesaplayamamak. Tarihte bunun gibi çok sayıda örnek var. Ve tarihe bakıp aslında burada nerede hata yapıldığını anlamamız hem kendi hayatımızda, kendi süreçlerimizde hem bulunduğumuz ortamlarda bir şeyleri belki yeniden sorgulamamıza yardımcı olabilir.
1: Şimdi lider olmak değil veya başarılı olmak, başarılı kalmak zor galiba değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yok
0: tabii.
1: Herkes bir yerde bir başarıyı, bir yerde bir gol atıyor yani herkes.
0: Tabii onu sürdürebilmek hiç kolay değil. Çok haklısınız. Sürdürebilmek için de güncel kalmak ve farklı seslere kulak vermek lazım. Geri bildirim almak lazım. Birlikte yola çıkılan kişilerin görüşlerini, iş yapış biçimlerini ya da oradaki motivasyonlarını doğru okumak lazım. Bu eminim hepimizin hayatında, ekiplerimizde, birlikte çalışma arkadaşlarımızda, ailemizde de bu söz konusu. Yani düşen, zaman zaman çıkan bir sürü durum yaşıyoruz. Bizi düşüren veya
1: yıkıcı. Peki liderlerin çıkaran gerçekten koçlara ihtiyacı oluyor mu? Yani gerçek lider herkesten ilham alır. Yani o yaşam, yani liderin desteği herkesten destek alır. Yani özel bir böyle destek veren biri olması lazım mı?
0: Şöyle, koçların oradaki fonksiyonu tarafsız, objektif, kişiyi düşünmeye sevk eden bir takım yapılandırılmış bir yaklaşımla yanında olması. Herkesten feyz almak, işte fikir almak her liderin yapabileceği bir şey değil
1: ama
0: bence.
1: Ama lider o demek, yoksa lider değil o.
0: Ama bu çok idealize bir tip. Şimdi bu sizin söylediğiniz böyle biri var mı? Bence yok.
1: Var yani.

0: her başarılı insana baktığınız zaman işini kurmuş, tamam, veya bir şey yapmış. Hepsi bunu yapmıştır yani. Bunu yapmayanı yoktur. Ve onu yapanların hiçbirinin de arkasında mesela öyle koçlar da yoktur.
1: Tabii koçluk yani, evet, profesyonel koçluk 1980'lerden sonra daha yapılandırılmış bir disiplin olarak karşımıza çıktı. Yani onu bir kenara bırakalım ama bütün krallıklarda ya da imparatorluklarda her prensin, her şehzadenin padişah olduğunda, hükümdar olduğunda da bir lalası, bir ustası, bir hocası vardı. Dolayısıyla da onların hem mentoru hem koçuydu. Dolayısıyla da onlarla birebir ilgilenen, onların hem bireysel gelişimini hem zihinsel hem oradaki belki de iktidara yürüdüğünde işte yetkili olduğunda riskleri nasıl yöneteceğini falan bir sürü şeyi anlatan insandı. O zaman yok diyecek miydik? Ya onlara ihtiyaç
0: şöyle bir şey var. Ekonomistler çok şey söylerler ama hiçbiri zengin değildir. Mesela değil mi?
1: Ekonomistler de bir teknokrat yani.
0: Ama yani işte şeyi okuyor, onu yapacağım, sayılı, bunu al filan, doları olacak, bu şey olacak derler ama hepsi oturup bir seviyede dururlar yani.
1: Evet. Doğrudur. Yani kendi parasını belki bu şekilde yönetemiyor olabilirler ama onlar belli bir veriyi okuyup o veriyle ilgili bir takım öngörülerde bulunuyorlar.
0: Yani gerçekten bazı insanların her türlü psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama hani gerçek liderin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. Çünkü lider eğer şey alacaksa gördüğü herhangi birisinden o yolunu çizer zaten. Onu çizemiyorsa zaten lider değil yani.
1: Tabii.
0: Değil mi?
2: Yani ama şöyle bir şey de yok mu? Yani insanın zamanı sınırlı. Yani her şeyden haberi olmayabilir. Dolayısıyla bazı insanların ona yani
0: o ayrı, o bilginin akışı. O evet, ayrı yani. Evet.
1: O biraz tabii danışmanlık da işin, evet, içine giriyor orada. Bu kadar hani katı sınırlar çizmeden zaman zaman işte o konuyu daha nasıl derinleştirebileceğini, daha nasıl, çünkü operasyonun içinde yani şu dairenin içinde koştuğumuz zaman bazen dışarıdan dönüp bakamayabiliriz. İnsan da o kadar olağanüstü bir varlık değil. Evet, yetenekleri var, dışarıdan kendini objektif değerlendirmeye çalışabilir ama bir yere kadar. İşte koçların orada desteği
0: peki
1: var.
0: Peki mesela koçlar daha çok organizasyon içindeki insanlara mı destek oluyorlar yoksa bireysel insanlara mı? Organizasyon içindeki yöneticilere değil mi daha çok?
1: Tabii yani bu bir organizasyon ihtiyacı da olabilir. Orada yönetici adaylarına ya da yöneticilere, liderlere bayağı bir koçluk hizmeti alınabilir. Ama bireysel olarak ben kendim de gidip birinden koçluk hizmeti alabilirim. Öyle bir sınır yok.
0: Mesela benim tanıdıklarım var, yapay zekayı öğretmişler.
1: Doğrudur.
0: Ne iltifatlar ediyor, neler söylüyor, ne istiyorsa söylüyor. Yani o hani gaza getirmek için ne gerekiyorsa, özgüven ya, vermek
1: evet,
0: için.
1: Evet.
0: Ondan sonra bir takım hatta anladım, kritik kararlarında da onu mu
1: vallahi,
0: yapayım, bunu mu yapayım diye.
1: Valla şimdi o koçluk, çok pardon, o koçluk değil. Konumuz koçluğa döndü ama ben Türkiye'de koçluğun resmi bir meslek olması için bu süreci organize eden, sürece liderlik eden kişilerden biriyim. Hatta 2010'larda, 11'lerde bu işi yaptık. Çünkü koçluğun şifacılık, spiritüel bir mesele veya işte birilerine gaz vermek gibi bir iş olmadığını, hakikaten bir insanın bulunduğu yerden ulaşmak istediği hedefe giderken neyi nasıl düşünmesi gerektiğini, stratejilerini belirlemesini, bariyerlerini fark etmesini.
0: Koçluk psikologluğun kurumsal versiyonu gibi mi biraz?
1: Psikologlukla hiç ilgisi yok. Psikolog orada bir kişinin geçmişiyle ilgili konuşabilir. Geçmişindeki problemleri, bir takım arazları çalışabilir. Orada bir analiz yapılır. Ama koçun ele aldığı konu bugünlük bir konudur. Bugünden geleceğe doğru nasıl bakacağını çalışır. Geriye doğru çok tekrarlayan bir mesele varsa zaten koçun orada artık işi
0: hayır,
1: yoktur.
0: Ama bir geriye doğru bakacak ki neyi yapamadı. Ha, ona ileriye geriye, öyle gidecek. Hepsi öyle gidiyor.
1: Geriye doğru ne yapar? Başarılarını veya başarısızlıklarını konuşturur. Burada neyi farklı yapabilirdin diye sorabilir. Sence ne yanlış gitti diye sorgulatabilir. Ama bir teşhis koymak, şifalandırmak,
0: yok ama yani
1: tababetle ilgili insana, bir şey olamaz.
0: İnsana neyi yanlış yaptın dediği zaman en zor verilen cevaptır bu. İster şahsi bir şey de olsun, evet, ister profesyonel bir şey de olsun. En zor verilen cevaptır bu yani, o yanlış tespit etmek değil mi?
1: Ama şunu diyebiliyor insanlar.
0: Kabul ettirmek daha doğrusu.
1: Kişi zaten kendisi bu yorumu yapıyor. Koç bir yargıda bulunamıyor, bulunamaz. Öyle bir sınır.

0: yok. Dolayısıyla da der ki nerede hata yaptığını düşünüyorsun? Ya o lafı ona söylemesem iyiydi diyebilir. Ya da aslında o kararı erken aldım diyebilir. Tamamen kendi yorumu, kendi düşüncesi, kendi duygusu. Dolayısıyla da koçluk orada tarafsız kalmak zorunda. Ve liderlerin de koçları olursa bence iyi olur diye.
1: Siz nasıl motive ediyorsunuz kendinizi?
2: Tabii ki ben de az önce Çağlar Hanım'ın söylediği gibi feedbackler üzerinden, yani başarısızlıklarımı veya başarılarımın nedenlerine bakıyorum. Ben de büyük bir ekiple çalışıyorum, asistanlarım var.
1: Lidersiniz siz de değil mi?
0: Tabii, yani lider, evet.
2: Direktörüyüm, yani lider miyim bilmiyorum, onu tam kendim yorum yapmayayım ama bir grubu yönetiyorum. Yani bunlar hekimlerden oluşuyor ve değişik hiyerarşik seviyedeler, asistanlar, işte akademisyen adayları ve akademikler var. Yani bir tabii bir başarı üretmeye çalışıyoruz. Yani kliniğimizi ve üniversitemizi, fakültemizi daha bilinir hale getirmek, işte akademik grade'imizi yükseltmek için çaba gösteriyoruz.
1: Çok çelişen şeyler değil mi? Şimdi bir yandan tamir ediyorsunuz, çok hassas şeyleri tamir ediyorsunuz. Bir yandan insanları yönetiyorsunuz, maaşına karar veriyorsunuz.
2: Ben...
1: Veya neyse yani terfi edecek, etmeyecek, iyi, kötü. Değil mi?
2: Evet.
1: Yani bunların ikisi çok farklı şeyler değil mi aslında?
2: Ya tabii ki farklı. Şimdi ben, doktor olarak teknisyen tarafımız var. Yani işte o tedavi yaptığımız, muayene ettiğimiz durumlar, haller bütün doktorlar için geçerli. Akademisyen olmayanlar için de geçerli. Ama ben bir üniversite hocası olduğum için, bir ekiple birlikte çalıştığım için burada liderlik de yapmak durumundayım. Yani vizyon sunmak. Çünkü yani yöneticileri, sistemin ana yöneticilerini ya da yürütücülerini uyarmak, bunu yapın, böyle yapmalıyız şeklinde şey yapmak, onları bilgilendirmek durumdayız. Yani gelişmekte olan, gelmekte olanı onlara bildirerek hazırlık yaptırıyorum.
1: Nasıl neden dolayı yönetimsel sorun çıkıyor en fazla? İletişimsizlikten mi? Yani motivasyonsuzluktan mı? Neden çıkar sorun?
2: O da var. Yani tabii bir kısmı bunların kişisel, özellikle akademik ortamda kişilikle ilgili sorunlar var. Yani, kişinin, yani çalıştığımız insanın kişiliğinden kaynaklanan problemler yani olabilir.
1: Şahsi sorunlarıyla da ilgilenmek zorunda mı kalıyorsunuz?
2: Yok, abi? Ben tabii ki ilgilenmiyoruz ama o sorunların bizim ortamımıza yansıdığını, o kişinin diğer birlikte çalıştığı insanlarla sorun ürettiğini gözümle görebiliyorum, şahit olabiliyorum. Yoksa benim onların şahsi kişiliklerine bir
1: iş yapmam. Ne yapıyorsunuz? Öyle bir sorun mesela neden oluyor? Evdeki bir sorundan dolayı mı oluyor veya neden öyle, veya kişiliği mi öyle oluyor mesela o ya, tipleri?
2: Yani şimdi kişiliğinden başlıyor. Tabii ki evdeki bir sorunu da o andaki davranışını izah edebilir. Bazen izah edebiliyor. Yani mesela bir asistan hata yaptığında bir öğretim üyesinin ona olan tavrı bazen evdeki bir sorunundan o gün akşam veya sabah yaşadığı bir sorunun bir patlaması da olarak asistanın üstünde patlayabiliyor. Bunlara şahit oluyoruz.
1: Siz ne yapıyorsunuz? Adil olmak zorundasınız.
2: Evet, tabii.
1: Yani, kim doğru, kim yanlış?
2: Tabii. Yani,
1: şeye bakmadan.
2: Zaten yapmamız gereken de bu. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Yani adil olarak tarafları dinliyorum. Herkesin hukukunu koruyarak karar vermeye çalışıyoruz.
1: Yani yöneticilik aslında çok kolay bir şey değil.
2: Daha kesinlikle değil.
1: Yani. Yani hatta benim şöyle bir iddiam var. Yani o yönetici, hani tırnak içinde lider de, psikopatik özellikler oluyor çok fazla. Yani psikopatlar ne yapar? Çok fazla hissetmeden mantıklarıyla hareket edip insanları manipüle ederler. Değil mi? Yöneticilerin de liderlerin de birazcık, yani sizin için söylemiyorum ama.
2: Anladım, tabii.
1: Yani kendi kötü yaptığınız bir şeyi başkasına yaptı demek. Kendi başkasının yaptığı bir şeyi ben yaptım, yani profesyonel ayar her seviyede böyle ilerliyor. Evet. Bunu ister lafla, dedikoduyla yapın, ister 50 sayfalık raporlarla yapın. İşin sonunda bunu yapıyor herkes, değil mi?
0: Hayır. Yapan var, yapmayan var tabii.
1: Şeysi var, bunun istatistiği var yani. CEO'ların %40'ı mı ne? Hani
0: böyle manipülasyon mu yapıyor?
1: Psikopatik teşhis koyulabilecek seviyede yani. Bunun şeyleri var.
0: Anladım. Yani olanlar muhakkak vardır kesinlikle. Hocamın dediği gibi yani etik olmak, hani orada doğru tanımlamak, eşit mesafede kalabilmek ya da olayı, ya bir problemi zaten anlamı

0: anlamak için kişiyle durumu birbirine ayırmamız lazım. Yani o soruna sebep olan şey kişi kaynaklı mı yoksa sistemin kurulması ile ilgili bir sorun mu? Eğer orada hani düğmeler yanlış iliklendiyse hakikaten bir şeyler ters gidebilir. Bir takım gedikler oluşabilir ve orada istenmeyen...
1: En iyi yönetilen şirketler böyle yönetiliyor.
0: Tabii, zaten öyle en iyi kurumsal ya da kurumsal olmayan diye ben de ayırmıyorum. Çünkü hayatım şirketlerde geçiyor. Ve iş yerine psikolojik güvenlik çalışıyorum. Yani her türlü ayrımcılık, taciz, işte mobbing diye adlandırabileceğimiz konulara karşı çalışanların ya da tüm çalışanların en yüksek seviyeden bütün çalışan seviyesine kadar kendilerini ifade edebilecekleri, sorunlarını anlatabilecekleri ve birbirine karşı sınırlarını bilerek yaşayabilecekleri bir ortam tesis etmek.
1: Bunun da birazcık suyu çıkmadı mı ya? Bu mobbing, şikayet, yok taciz, onu yaptı, bunu yaptı. Yani bunun da birazcık özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık bakımından bir de hani kadının dediği
0: beyanı
1: esastır deyip yani bu işin de çok suyu çıktı gibi duruyorum. Hem aile içlerinde yani aileler karakolluk oluyorlar hem şirketlerin içinde acayip haksız şikayetler de olabiliyor.
0: Şikayet olabiliyor, haklısınız. O haksız şikayetin kök sebebinin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Gerçekten de eğer...
1: Her hoşuna gitmeyen bana mobbing oluyor diyor artık.
0: Ama işte o mobbing mi değil mi'nin tanımını yapacak olan çok yetkin, yeterli insanlar olmalı.
1: Çok kolay
0: olmalı.
1: Bir şey değil. Şimdi bir şey istiyorsunuz siz. Yöneticiniz de yapmıyor. Şimdi o yapılmayan der ki bana mobbing yapıyor der. Yönetici de ben şimdi, yapmıyorum kardeşim karar böyle der. Peki. Yani işin içinden çıkamazsınız.
0: Şöyle söyleyelim. İşte işin içinden çıkabilmesi için şirketler, kurumlar, bankalar, holdingler, televizyon kurumları hiç fark etmez. Bunun ne olup olmadığını çok iyi bilmek zorunda. Hakikaten de ya bir yöneticinin zaten asli görevi olan talimat vermek, işin yapılmasını sağlamak gibi sorumluluklarını mobbing diye adlandırıyorsa orada çok ciddi bilgi kirliliği var. Zaten internete girip Google'ladığında saçma sapan yanlış bilgilere de ulaşabiliyorlar. Yorumları böyle oluyor. Zaten benim de yaptığım şey kurumda gerçekten neyin taciz, neyin olup olmadığını anlatmak. Ama bir ayrımcılık herhangi bir sebepten dolayı kişiyi geride bırakmak, onu haklarından mahrum etmek gibi bir kök sebebi varsa evet mobbing olmayabilir ama başka bir şeydir. Buna karşı da önlem almak lazım. Yani bu çalışanın iş dünyası insan hakları meselesi. Hepimiz için geçerli bu. O yüzden de o hakların korunması gerekiyor. Çalışanların sınırların nerede başladığını, nerede bittiğini bilmesi gerekiyor. Bir başkasına lakap takmak, alay etmek, dedikodusunu yapmak, onun itibarına zarar vermek, bütün bunlar çok büyük sorunlar. Yani hepimiz eminim bunları çok iyi biliriz.
1: Bütün şirketler, bütün okullar lakap da takıyor, dedikodu da yapıyor.
0: Ama
1: her şeyi yapıyor
0: işte
1: bu dediklerinizin hepsi. Her kurumda her an oluyor
0: var
1: yani.
0: Var tabii ama işte bunun yapmasının bir insanda yaratabileceği zararı bilmesi lazım birinin. Sınırlaması lazım. Dolayısıyla da onun itibarına kastediyorsa bu çok zor bir şey, ağır
1: yani
0: bir şey.
1: Yani itibarına tabii herkes bir kere...
0: Namusuna, dürüstlüğüne, şerefine hakaret eden bir şeyler varsa...
1: Tabii bunlar zaten...
0: Bunlar çok
1: bunlar
0: ağır
1: zaten
0: şeyler.
1: Kriminal şeyler, suç bunlar.
0: Yani zaten
1: yani
0: suç unsurundan...
1: Yani o zaten suç, kriminal. Ama o hani sizin dediğiniz o mobbing suç olmayan şeyleri tarif etmesi çok zor yani. Hani yasa tarif etmiş onu suç, onu peki. Zaten hakaret ettiyse suç zaten.
0: Peki. Şimdi mobbing dediğimiz şey gözle görülmeyen gri alanları olan bir konu. Haklısınız. Bir de bunun her şeyin, her uygunsuz davranışa mobbing diyemiyoruz zaten. Onu diyebilmemiz için bunun bir parametrik analizinin yapılması lazım. Ne kadar zamandır devam ediyor? İşte bu insan neye maruz kalıyor? Kariyeri kesilmiş mi? Terfisi engellenmiş mi? Ücret artışları hakkaniyetli değil mi? Doğru değerlendir.
1: Veyahut da bir tek mobbinge uğrayan o mu? Herkes mi uğruyor? Eğer
0: evet.
1: Bir tek o uğradığını
0: işte,
1: iddia ediyor. Sonra da bir sorun var.
0: Bütünsel olarak bakıyoruz zaten. Kurum kültüründe örnek veriyorum işte bir banka, bir finans kurumu diyelim. Yani birisi diyor ki insan kaynaklarına yazıyor. İşte bir şubeye tayin olmuş diyelim. Beğenmemiş orayı. Orada çalışmak istemiyor. Şube müdürüm ya da bölge müdürüm bana mobbing yaptı buraya geldim. Yani sırf tayinini ya da lokasyonu beğenmediği için böyle bir başvuruda bulunabiliyor. Şimdi dolayısıyla da o insanlar ne yapacak? Arkadaşım yani senin bu bölgede çalışman gerekiyor. Çalışmayı tercih etmiyorsan

0: böyle incitmek filan, dalga geçmek gibi bir şey normalleşiyorsa.
1: Kurum olmaz ama her kurumda vardır bunlar.
0: Vardır yani. Ama işte bunlara geçit vermemek de gerekir. Bunlar gerçekten kırıcı, yıpratıcı şeyler. Çok uzun yıllar böyle ortamlara maruz kalan insanlarla da karşılaştım. Dinledim onları ve bitmiş tükenmiş insanlar. Evet. Sağlık sektöründe de çok var.
2: Çok sert
0: bir ortam orası, değil mi hocam?
1: Evet. Şimdi doktorların da hayatı çok zor değil mi? Siz çok ağır bir eğitimden geçip.
0: Evet.
1: Ondan sonra sabah 6'dan akşam gece karanlığına kadar çalışıyorsunuz. Çok yani kim mobbing yapıyor size? Bu da bir mobbing çeşidi değil mi?
2: Ya şöyle birlikte, şimdi bizde de bir hiyerarşik sistem var. Özellikle eğitim aşamasındayken, yani asistanlık ve sonrasında bir eğitim araştırma hastanesindeyseniz, yani askeriye benzer bir hiyerarşik düzen var. Tabii bu hiyerarşik düzende üsttekiler ve alttakiler var. Bu şekilde çıkarlarınızın kesiştiği aynı şeyde, hiyerarşik kıdemde olduğunuz insanlar da olabilir.
1: Onun dışında ama yani sistem doktoru böyle çok zorlayan ve mobbing yapan bir sistem, onu söylemeye çalışıyorum.
2: Evet, ona da kapitalizm diyelim yani patronlar diyelim onlar üzerinden.
1: Hayır yani çok ağır bir eğitim görüyorsunuz. Ondan sonra o eğitim sırasında belki çok fazla sosyalleşilemiyor çok çalışmaktan dolayı.
2: Tabii.
1: Ondan sonra çalışmaya başlıyorsunuz, bu sefer mecburi hizmeti var. Gene yani Bir mağduriyet oluyor ama onun da sonunda mesela bir takım kişilik bozuklukları da çıkabiliyor değil mi doktorlarda?
2: Tabii.
1: Neler oluyor?
2: Yani şimdi tabii doktorlar yani hep çok değişik insanlar çıkabilir doktorların içerisinde. Zaten sanatçılar çok çıkıyor biliyorsunuz.
1: Müzisyen çok çıkıyor.
2: Yani şair de çıkar, müzisyen de çıkar. Yani yazarlar da çıkabilir. Yani şey, toplumun her kesimiyle direkt muhatap oluyorlar. Yani ciddi bir yaşam tecrübesi var esasında doktorların.
1: Ama o yaşam tecrübesinde bir seviye farkı var. Doktor burada, vatan şey burada, hasta burada gibi bir ilişki üzerinden gitmiyor mu?
2: Yok, eskiden öyleydi. Şimdi öyle gitmiyor. Bütün
1: müşteri
2: dünyada
1: oldu şimdi hastalar.
2: Evet, yani yeni tanımlamada esasında müşteri diye tanımlanıyor, klient diye tanımlıyorlar ama müşteri değilse de doktorla hasta aynı düzeyden. Yani biz birbirimize bakarken ne biz yukarıdayız ne onlar aşağıda ya da tersi.
1: Ama eskiden öyle değildi.
2: Doktor çok.
1: Hoca dedim mi? Böyle bir hoca
2: tabii,
1: vardı yani.
2: Çok yukarıdaydı. Şimdi öyle değil. Biz derslerde, etik dersleri de ben bazen veriyorum. Onlarda eşit seviyede olmamız gerektiğini, yani asistanlara, öğrencilere anlatıyorum. Eşit seviyedeyiz. Yani çünkü herkes korunuyor şu anda. Yani toplumda herkesin işte başvuracağı, şikayet edebileceği.
1: Evet, yani bu çok bir mekanizma hale geldi bu yani. Değil
2: yani,
1: mi şimdi?
2: Yani biraz öyle ama bundan bence şikayetçi olmayan, bu kaliteyi de artıran bir durum. Yani bazen işimize gelmiyor da olabilir ama yani karşımızdakinin de bir hakkının olması, bize itiraz etme hakkının olması bence güzel. Çünkü bizim
0: olması
2: de itiraz
0: gereken
2: edeceğim.
0: Bu.
2: Tabii olması gereken
0: tabii.
2: Bu. Yani
0: tüm tarafların haklarının korunması, gözetilmesi gerekiyor. Zaten mobbing iş yerinde psikolojik taciz demek. Bilerek, isteyerek birine kastedilen bir şey. Yani kötü bir şey. O yüzden de hani
1: yani benim şöyle bir şeyim var.
0: Genellememek de lazım.
1: Şiddette işte kategorize ediyorlar. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet, doktora şiddet, öğretmene şiddet falan. Bu şiddetin ben kategorize edilmesine karşıyım. Yani hepsi aynı şiddetin. Yani çocuğa şiddet yapanla köpeğe yapanın bir farkı yok. Yani onun özüne gidilmesi lazım. O şiddeti kategorize ettiğiniz zaman bu sefer daha olağanlaştırmış oluyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum yani.
0: Evet, ama burada hani tanımlamanın...
1: Oturup mesela doktora şiddet diyorlar. Doktora şiddet değil. Birisi birisine dokunduğu zaman bunun cezası olması lazım. Bu doktor da olsa, öğretmen de olsa
0: peki,
1: bunu fark etmiyor olması
0: katılıyorum,
1: lazım.
0: Katılıyorum. Kesinlikle buna katılıyorum. Fakat kadına şiddet, çocuğa şiddet gibi tanımlamaların başka da bir nedeni var. Yani cezasızlık diye bir şey varsa konuştuğumuz, o cezaların gerçekten olması gerektiği şekilde uygulanması, önleyici, caydırıcı şekilde yapılması lazım. Neden diyeyim, kadın cinayetleri politiktir diye bir söylem var. Çünkü politik nedir? Politika üretenlerin yaptığı şeylerle ilgilidir. Yani politikalar, kanunların uygulanması, bunların işte
1: ya
0: mahkemelere yansıması
1: gibi. Kadın cinayetlerinin bence eğer
0: gibi
1: artmasının bir sebebi varsa şu anda,

0: kadına pozitif ayrımcılıktır bu. Yani sen kadının beyanı esastır diyorsun. Ondan sonra bir şikayetiyle evden atılıyor. Adam çıldırıyor ondan sonra. Yani o kadına pozitif ayrımcılığı yapmak o dengeyi sağlamıyor sonunda. Kadının çok güçlü silahları var elinde. Yani onun devletin bir yardımına ihtiyacı yok bence.
1: Şimdi kadının pozitif ayrımcılık meselesi de hani kadının çalışma hayatında, toplumda daha görünür olması, daha eşitlenmesiyle ilgili zaten istatistiklerde gösteriyor biliyorsunuz. İş hayatında yönetim kurullarında kadın oranıyla erkek oranı belli.
0: Erkekler çocuk doğurmuyor. Kadın çocuğu doğuracak yani. O doğurduğu zaman da gidemeyecek işe. Bu hayatın gerçeği. Yani bunu pozitif ayrımcılıkla değiştiremezsiniz.
1: Tamam. Çocuğunu büyütür, doğurur, büyütür. Ondan sonra da gider yönetim kurulunda çalışır.
0: Olamaz. Yönetim kuruluna da giremez. Çünkü o arada zaman kaybetmiştir. Bütün rekabet gücünü kaybeder. Bu hayatın gerçeği yani.
1: Ama şimdi hayatın gerçeği diye oradaki bir hak mahrumiyeti de doğmamalı.
0: Değil, hak mahrumiyeti de değil. Erkeğin hiçbir zaman çocuğu olmuyor. Kadının boy boy çocukları olabiliyor ordu gibi. Yani bu hak mahrumiyeti mi?
1: Yani kadının doğurgan bir canlı olması, anne olmasının hani oradaki sınıfsal başka bir şeyi de yaratmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şuraya değineceğim. Pozitif ayrımcılık meselesi süreçler eşitlenene kadar dezavantajlı gruplara bir takım ek fırsatların, hakların tanınması. Kotalar gibi. Yani işte yani mesela ben partilerde niye kadın kotası var?
0: Türkiye'nin 80'li yıllarını biliyorum ben.
1: Evet.
0: Gümrük korumalarıyla sanayiyi koruyalım diye geri teknolojiye mahrum olduk. Yani o bir şey koruduğunuz zaman gelişemiyor o yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Gümrük duvarını açtığımız zaman ne zaman gümrük birliğine girdik? O zaman arabalarımız rekabetçi oldu mesela.
1: Evet ama burada aynı örnek gibi gelmedi bana. Sadece şunu söyleyeceğim. Yani engelli konusu olsun, kadın konusu olsun, eğitimde fırsat eşitliği gibi konular, işte finansal hakların, işte mülkiyet hakkı gibi konular olsun. Kadınların bu eşitlik mevzuunda desteklenmesi şart. Dünyada şart. Sadece ülkemizde
0: erkeklerin
1: değil.
0: Erkeklerin bütün yük erkeklerin üstünde. Yani
1: işte olmasın diye.
0: Erkeklerin daha çok desteklenmesi lazım.
1: Cemil Bey, olmasın diye bu eşitlik mevzu yok mu? Kadınla erkek eşit olsun o ki zaman... erkeğin üstündeki bu yük de bu kadar kodlama da olmasın. Aksi halde yazık, erkeğe de çok yazık. Ailenin reisi diye tanımlanmış, sorumluluklar yüklenmiş. Yazık yani çok. Dolayısıyla da eşit olunursa yük de paylaşılır. Tamam. Çocuk sahibi olma süreci çok özel bir şeydir. Kesinlikle burada nasıl isteniyorsa öyle karar verilir. O yüzden de hani şiddetin kategorize edilmesini bu tarafları koruyarak yapmak zorunda olduğumuz gerçek.
0: Bence şiddet şiddettir. Birine dokunduğu zaman isteğin dışında, doktor da olsa, öğretmen de olsa, çocuk da olsa, tamam, büyük de olsa, o, neyse bu budur yani.
1: O zaman takım elbise giyip mahkemeye gittiğinde iyi hal indiriminden yararlanmadan o cezanın gerçekten çektirilmesi
0: tamam,
1: lazım.
0: Tamam, aynen öyle.
1: Onda, ama tam, hemfikiriz onda.
0: Yok,
1: hemfikiriz.
0: Yani, aynen öyle.
1: Tamamdır.
2: Göz biliminde yalnız kadın oranı bizim çok yükseliyor.
1: Yüksel.
2: Biz de seviniyoruz. Yani ben asistanken bizim klinimizde iki tane kadın asistan vardı. Şu anda bizim 11 asistanımız
1: harika
2: var. 9 tanesi
1: çok
2: kadın.
1: Güzel.
0: Ama cerrah konusunda kadınlar çok %10, %20 yani değil mi cerrahların?
2: Büyük cerrahilerde tabii kadınlar daha az ama bu onların seçimlerinden kaynaklanıyor. Yani o branşları daha az seçiyorlar. Ama eskiden kadın doğum mesela branşında az, çok az kadın vardı. Şimdi onlarda da çok oldu.
1: Evet.
2: Yani bizim
1: çok
2: göz iyi branşında %55'i neredeyse kadın,
0: evet,
2: oldu.
1: Harika.
2: Pediatride yani çok çocuk hastalıkları biliminde %65'in üzerinde kadın
0: oldu.
2: Siz
0: nasıl seçtiniz doktor olmayı?
2: Ha, doktor olmayı.
0: Ben sonra gözü de soracağım.
2: Ya ben 81'de üniversiteye girdim. Ya esasında mühendis olmak istiyordum. Makine mühendisi olmak istiyordum.
0: Neydi,
2: çünkü
0: birinci tercihiniz mühendislik miydi?
2: Yok, tıp oldu.
0: Tıp
2: yani
0: oldu.
2: O ailemin şeyiyle oldu. Yoksa benim gönlümde yani mahalledeki iki tane mühendis abimle. Yani
0: ne mühendisi olmak isterdiniz?
2: Makine mühendisi
0: makine
2: olmak
0: mühendisi
2: istiyordum. Evet. Onlar makine mühendisiydi. Ailem illa şey yazdığınca ben de tıba geçtim.
0: Mesela makine mühendisi olmuş olsaydınız neyi icat etmiş olmak isterdiniz? Veya neyi icat ederdiniz?
2: Yani bir Türkiye'de bir şey üretmiş olmak isterdim yani.
0: Böyle. Nasıl bir şey böyle yani? Nasıl şeylere merakınız vardı çocukken falan veya şeylere?
2: Ya mesela jeneratör üretmek isterdim. Araba ile ilgili şeyim vardı, otomotivle ilgili. Öyle şeylerim vardı yani, ilgilerim vardı.
0: Ama aile baskısıyla mı?
2: Evet,

0: yani baskı demeyeyim ama onların da şeyiyle.
1: Ailede başka doktor var mı?
0: Yoktu, yoktu işte. O yüzden onlar da doktor olmamı istediler. Aslında aynı dönemde ben Deniz Harbi Okulu'nu da kazanmıştım. Yani aynı gün sınav sonuçları geldi hatta. Yani sonra işte konuşuldu, sana dediler tıbba gitsen.
1: Öyle. Peki gözü nasıl seçtiniz?
0: Göz biraz tesadüf. Ben 87 mezunuyum. 87'de TUS diye bir sınav çıktı. Ondan öncesinde TUS yoktu. Yani mezun olanlar direkt mecbur hizmete gidiyorduk. Mecbur hizmet dönüşünde de...
1: TUS'un uzunu nedir?
0: TUP'ta uzmanlık sınavı.
1: Uzmanlık sınavı.
0: Yani şu anda da var. Eskiden İTİSAS'a girmek biraz zordu. Yani ya devletin böyle TUS'a benzer bir sınavı vardı. Devlet hastanelerinde yapıyordunuz. Ancak üniversitelere, özellikle eskiden büyük şehirlerde üniversite de yoktu. Yani çok az şehirde vardı. Üniversite hastanelerinde İTİSAS yapmak çok zordu. Oralara girmek sınırlı
1: insanlar. Gözde yukarıda değil mi bayağı?
0: Göz evet, hep yukarıda oldu.
1: En tepede beyin mi var?
0: Yok, beyin aşağılarda.
1: Aşağılarda mı?
0: Sebebi de şey, zor olması, zahmetli olması, nöbetlerinin çok olması. Şu anda yeni jenerasyon bir numaraya dermatoloji, yani nöbeti olmayan.
1: En yüksek puanla dermatolojiye mi giriyor?
0: Fizik tedavi ve dermatoloji.
1: Yapmayın ha, tabii ya, çok oldu. Yazık bu ya.
0: Şu anda
1: çok
0: öyle, ilginç. Göz onların altına düştü.
1: Çok yazık değil mi bu? Bir yanlışlık yani, var burada yani demek.
0: Yani tabii insanların tercihine bir şey söyleyemeyiz ama bir yanlışlık olduğu kesin. Özellikle büyük cerrahilerde... herkes şu anda ondan şikayet ediyor. Yani çok adam yetişmiyor ne yazık ki. Genel cerrahi
1: yani kim böyle bir ben dermatolog olayım diye hayal kurar ki bilmiyor. Hani alınmasın
0: belki. Eskiden kurulmazdı ama şimdi yani gençler hiç nöbet olmasın.
1: Ya bir beyin cerrahi olayım dersin, bir kalp yapayım
0: o
1: dersin.
0: O eskiden de.
1: Şey nakledeyim dersin de bir dermatolog olayım.
0: O eskiden de. Şimdi öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Yani ciddi bir jenerasyon değişimi, bir yani gençlerdeki felsefe, yaklaşım, hayata bakış çok farklı. Yani bizim jenerasyonda çok farklı. Böyle şu andaki durum.
1: Gerçekten şaşırdım buna.
0: Evet.
1: Şimdi sizde gözlük var.
0: Evet.
1: Niye lens yok?
0: Kontak lens mi?
1: Kontak lens.
0: Yani kontak lens tabii, ben yakın gözlüğü kullanıyorum.
1: Yakın gözlüğü mü?
0: Evet, uzak yakın bu gözlük.
1: Üstü uzak, altı yakın.
0: Evet, o şekilde. Kontak lens tabii biraz daha zahmetli. Yani göz yüzeyine taksınız, bir yabancısım olduğu için takması, çıkartması, bakımı falan, bunlar benim için zor biraz. O yüzden tercih etmiyorum. Ama birçok miyop insan, gençler özellikle kontak lens rahatlıkla kullanıyorlar. Kullansınlar zaten.
1: Peki ameliyat, yani o bir lens değiştiriliyor, bir de iki çizme diye bir şey diyorlar. Nedir o tam?
0: Şimdi şöyle, gözlükten kurtarmak için yapılan işlemler bunlar. 40 yaşından önceki, yani 40 yaşından daha genç olanlara çizilerek, dışarıdan lazer uygulayarak gözlükten kurtarmak mümkün. Özellikle miyop olanları, hipermetrop olanlarda başarı biraz daha sınırlı. Ama miyoplar ve astigmatlar uzak gözlüğünden 19 yaşından itibaren kurtulabilirler.
1: Miyop zamanla geri gelip hipermetropa mı dönüyor? Öyle bir şey
0: yok,
1: olmuyor değil mi?
0: Ya miyopi daha çok 7-8 yaşlarında başlıyor.
1: Nerede başlıyor?
0: Ya 7-8 yaşlarında başlıyor. Genetik bir tarafı da var. Yani anne babadan birisi miyopsa dominan bir karakter çocukta çoğu zaman ortaya çıkıyor ve 19 yaşına kadar ilerliyor. Yani 19 yaşına kadar miyopik numara ilerliyor. 19 yaşından sonra genelde stabil oluyor. O dönemden sonra bu söylediğiniz lazer işlemi yapılabilir. Yani durması şart.
1: Ama şimdi mesela şey, şimdi yaklaştıkça, yaş büyüdükçe hipermetrop artıyor değil
0: o,
1: mi?
0: O presbiyopi dediğimiz 40 yaşından sonra hepimiz için geçerli olan. İşte 40 yaşından sonra ayrı bir döneme geçiyoruz.
1: Yani o arttığı zaman miyopu azaltmıyor mu o yani?
0: Yok. O şöyle, ona siz şunun için soruyorsunuz. Bir insan miyopsa uzak gözlüğünü çıkartarak yakını görebiliyor.
1: Onu şey yani anlatma.
0: Mesela 40 yaşındaki bir insanın yakın gözlük ihtiyacı artı bir dioptri. Şimdi diyelim ki o insan eksi bir dioptri miyop çam kullanıyor. Yani o eksi birin üstüne artı bir koymak gerekiyor. Eksi birin üstüne artı bir koyarsak sıfır oluyor. Dolayısıyla o kişi camı
1: gözlük
0: çıkartarak
1: zaman yakını görmeye,
0: tabii, görmeye başlıyor. Öyle. Yani iki numara miyopsanız 50 yaşında, 55 yaşında yaşında hatta 60 yaşına kadar yakın gözlüksüz
1: yakın gözlük,
0: rahat rahat yaşayabilirsiniz. Aynen. Evet. O bir şans yani miyop olmak, düşük miyop olmak bir şans yani ben düşük miyoplara önermiyorum lazer olmalarını. 40 yaşından sonra özellikle 50 yaşından sonraki dönemde de uzak ve yakın gözlüğe bağımlı insanlara bir seçenek var. Bu akıllı mercek diye toplumda medyada. Evet, yani bir katarak cerrahisi esasında katarak olmadan katarak ameliyatı yapılıyor.
1: Eskiden yapılmıyordu. Şimdi artık riski çok azaldığı için bunu direkt yapıyorlar galiba.
0: Şöyle şimdi bu akıllı mercek bunlara çok odaklı mercek diyelim. Bu çok odaklı mercekler esasında 12, 13, 15 yıl civarında bir şeyi var. Geri planı var ama gittikçe teknolojisi gelişti. Yani daha iyi materyaller, daha iyi kesimler sayesinde şey oldu. Daha ideal bir duruma geldi. Halen ideal değil. Ama uzak için ve yakın için bağımlı bir kişi 50 yaşına gelmişse onlara eğer ki bir retina patolojisi yoksa yani takip edilmekte olduğu bir retina hastalığı yoksa taktırmalarını öneririz.
1: Peki gözlük. Şimdi mesela gözü bozuk yarım bir, bir buçuk.
0: Evet.
1: Gözlük takmadan hayatını idare edebiliyor.
0: Evet.
1: Ama bir takmaya başlıyor. Gözlüksüz hayat yürümez oluyor bir anda.
0: Evet.
1: Şimdi orada gözlük takmak, takmamak ciddi bir karar değil mi?
0: Yani şöyle, şimdi bu bize çok soruluyor. Takmasam gözüme zarar verir miyim, göz sağlığımı bozar mıyım diye. Yani başınız
1: ağrıyor. Takınca göz sağlığınız bozuluyor gibi hissediyorum. Ben çünkü göz tembelleşiyor.
0: Yok,
1: ve görmemeye başlıyor.
0: Şöyle tabii konforuna alışıyorsunuz. Bir de şimdi gözlük takmazken gözünüzün uyum yeteneğini kullanarak o sorunu çözüyorsunuz. Ama gözlük takmaya başladığınızda o yetenekleriniz oluyor, azalıyor ve taktığınız camın konforuna da alıştığınız için o yeteneğinize tekrar geri dönemiyorsunuz.
1: Yani o zaman takıp takmamak bir karar veya düşük şeyle mi takmak lazım? Yani gözünüz 3 bozuksa 2 takmak, 1,5 takmak.
0: Şöyle yani bu gençler için geçerli ya. Çocuk yaş grubu için kırılma kusuru varsa mutlaka takmalarını öneriyoruz.
1: Tam dozunda takması mı
0: yani
1: lazım?
0: Yani hipermetropsa tam dozunda, miyopsa biraz düşük olabilir. Gençler için ve çocuklar için. Ama erişkin bir insanda yani 35 yaşında bir insanda diyelim artı 1,5 hipermetrop ama gözlüksüz her şeyi görüyor. Başı da ağrımıyorsa takmamasında bir sakınca yok.
1: Evet.
0: Temel olan subjektif şikayetin belirmesi. Yani baş ağrısı oluşmuyorsa yani onun numarası takmıyor diye ilerlemez.
1: Hayatını idame ettirebiliyorsa sorun yoktur diyelim.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkürler.
1: Bir programın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar,

Yine kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karatane eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından cami

diye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 24, Sakarya 28, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 26, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 28, Muğla 25, Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 25, Adana ve Kahramanmaraş 24, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Bolu, Rize ve Samsun 21, Karabük 22. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 24, Erzincan 21, Van ve Ardahan 15. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 25 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: nakit fırsatını kaçırma. Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

0: ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortingen Strauss'ı. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğümde bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Biberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.

0: şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde

genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı.

Yurttaşlar da bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, zehir gibi aşkın var ve Nixar'ın fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dickman henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, ya Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimkisi

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamı

Nisan, Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve

Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yazlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, canı sağ olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2020.

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşul. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 24, Sakarya 28, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 26, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 28, Muğla 25, Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek

0: sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 25, Adana ve Kahramanmaraş 24, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Bolu, Rize ve Samsun 21, Karabük 22. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 3. Malatya 24, Erzincan 21, Van ve Ardahan 15. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 13. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 26 ve Diyarbakır 25 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Biberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyorum.

0: Hedge Fon. Yüksek kar elde etmeye yönelik olarak farklı piyasalara, farklı yatırım araçlarına, hatta stratejilere kısa vadeli yatırım yapan fonlara hedge fon adı verilir.
1: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Gültrü partner CV Enerji.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katıl.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan, bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Yayında Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnce Türkay.
1: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
0: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
1: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
0: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
1: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi, çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
0: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
1: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra. Şaka yapmıyorum. Daha set çalışanları gelmez.
0: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
1: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Apara'da.

0: Sinem mi yavladı?
1: Serdar abi, ablan görmesin seni burada.
2: Ulan param olunca ama aşağı gelip çöreklenmeyi biliyorsunuz. Öğrencilik ayağına kurmuşsunuz burayı tezgah. Aa, ekmek elden su gölden.
3: Mali şifresi neydi lan?
1: Abi internet kesildi.
2: Niye ödemiyorsunuz lan faturanızı?
1: Abi işin acilse benim telefonumdan gir.
2: Acil abicim, acil. Benim acil iş bulmam lazım.
4: Ada, ne yapıyorsun kız sen burada? Kalk da yine bir bardak çay koy, kuru kuru gitmez o. Hadi bakayım.
5: Afiyet olsun.
6: Ali! Ali aç kapıyı! Ali aç kapıyı!
2: Ablam! Ada!
6: Nerede Serdar? Ha? Serdar!
2: Hemen ispiyorum. Aa! Abla! Ne işin var senin burada ya? Hem de merdanenle.
6: Ben sana bu çocukların evine çökmeyeceksin demedim mi?
2: Ne çökmesi abla ya? Ben de tam sana yardıma geliyordum aşağıya. Konuşsana kızım, sen de bir şey söyle.
6: Tabii tabii. Çık hadi. Sen de aşağı eve. Hadi.
2: Ya ablacığım, bunlardan birisi kesin olacak diyorum sana ya. Bak maaşını alsın, kardeşin direkt ödeyecek sana borcunu.
6: İşsiz olduğun son 6 yılda aldıklarını ne zaman ödemeyi düşünüyorsun?
2: Bir dakika. Ne borcuymuş ayrıca bu ya? Ya sana yufka açmaktan ellerim nasıl tuttu be? Kızlar yufkalarımın inceliği yüzünden karşımda kompleks yaptı. Evlenmedi benimle. Yuva kuramadım ben senin yüzünden.
6: Ah canım. Tembel olduğun, öğlene kadar yattığın, eline biraz para geçince o serseri arkadaşlarınla son kuruşuna kadar yediğin. Aa, bir de su katılmamış bir çulsuz olduğun için değil, ince yufka açtığın için yuva kuramadın. Öyle mi?
2: İşte herkes kendine durduğu yerden bakıyor hayat ablacığım. Neyse, sen parayı veriyorsun değil mi?
6: 200.
2: 20.
6: Son 150, bir daha inmem. İşine geliyorsa.
2: O da olur. Tamam.
6: Ya ben sana başını bağla demedim mi ha?
2: Ya ablacığım, koskoca adamım ben Allah aşkına ya.
6: Koskoca adam yazmadan utanıyorsun ama işsiz güçsüz gezmekten utanmıyorsun, öyle mi?
2: Abla, gitmeden diyorum ki hani paramı peşin alırsam bu benim motivasyonuma büyük bir katkı yapar ve sana en iyi şekilde hizmetimi sunarım diyorum. Ah. Bu niye?
6: Kalana iş bitince, hadi kolay gelsin.
2: Yufka açma sanatımı icra ederken beni rahatsız etmeyin kardeşim.

0: Selamünaleyküm. Takip elemanı başvuruları için değil mi? Ha. Ben de bir an yanlışlıkla best modula geldim sandım onu. İlanda bir şey getirin yazmıyordu.
1: Ben özel hayatın gizliliğinin sınırları ve gerçek bilgiye ulaşmanın önündeki engellerle ilgili doktoramı getirdim.
2: Aa, hangi okul?
1: Boğaziçi.
2: Ben de yüksek lisansımı orada yapmıştım.
0: Bu da burada kalmış ya.

0: sıra kimdeydi?
1: Bende.
0: Çay alır mısınız?
1: Evet, alırım çay.
0: Bize iki çay lütfen.
2: Hay hay.

0: Başka bir yeriniz var mı aslında?
1: Yok, teşekkür ederiz.
0: Beyler, aranan pozisyon doldu. Daha fazla bekleme yapmayın. Hadi bakalım. Hadi. Benim doktoram Hayat Üniversitesi.
1: Adaylar nereye gitti?
0: Gönderdim onları.
1: Aa, niye öyle bir şey yaptınız ki?
0: İşte pozisyonda olunca.
1: Yo, ben daha kimseye işe almadım.
0: Ya işte çay isteyince siz nasıl başlar bu işler? Önce çay getirirsin, ufak ufak işi öğrenirsin diye düşündüm.
1: Siz hanın çaycısı değil misiniz?
0: Yo, ben takip elemanı başvurusu için geldim. Hancı değil de yani yolcu diyelim.
1: Demek ki CV getirmediniz.
0: Vallahi aceleyle çıkmışım, o yüzden unuttum. Artık bir dahakine.
1: O zaman kısaca kendinizi anlatın. Hangi okulda okudunuz?
0: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi TERK.
1: Hiç dedektif asistanlığı yaptınız mı?
0: Yaptım. Desem yalan olur. Yani ben kariyerimi yalanlar üzerine kurmak istemem. Hatta Türkiye'de dedektiflik olduğunu da ilk sizin ilanınızda gördüm. Ama bu iş için ideal elemanım. Bir gördüğüm suratı bir daha asla unutmam. Suçlular adaletim ve benim elimden asla kaçamaz. Benim adaletten farkım adaletin tıkandığı yerlerde devreye girer, suçluyu direkt kendi vicdanına hesap verdiririm.
1: Daha önce peki hangi işleri yaptınız?
0: İşsizim. Yani 6 senedir bir fiil işsizim yani.
1: Ondan önce?
0: Şarküteri. Babadan kalma bir şarküterim vardı ama işte ekonomik krizde kapattık.
1: 6 sene önce. Kriz?
0: Gizli bir krizdi. Bir tek ben hissettim.
1: Peki, ben değerlendireceğim.
0: Oh be! Çok kolay mı sorular ya? Haber verdiğiniz anda buradayım. Yanınızda bir erkek olması şart. Erkek olmadan bu işleri yapmanız imkansız. Yanınızda olacak, sizi koruyup kollayacak bir erkeğe ihtiyacınız var. Allah çarşınıza pazar versin.

0: kızım dedim, tamam Amerika'da dedektiflik okumuşsun ama şimdi Türkiye'deki dedektiflik Amerika'daki dedektifliğe benzemez dedim. Bunun iti var, çakalı var. Sana bir erkeğin sahip çıkması lazım dedim. O da haklısın der gibi gözlerimin içine baktı.
1: Ne zaman başlıyorsun?
0: Oğlum, ilk görüşmede hemen gel başla denmez. İş görüşmesinin raconunu uymaz. Öğrenin lan artık bunları. Hep öğrenci kalmayacaksınız oğlum. Beni görür görmez çay isteyerek testlere başladı. Beni deniyor. Ben de hemen işleri organize ettim. Bekleyenleri yolladım falan deyince pin, gözlerin içi parladı. Hayran hayran baktı yüzüme.
2: Oo abi, kapmışsın sen işi.
0: Herhalde oğlum. Hanımlar beyler, bu özel günün anısına bardak kaldırmak istiyorum. Hayatımda ilk kez ilkokulun en başarısız öğrencisi olduğumu öğrendiğimde kendimi bu kadar özel hissetmiştim. Düşünsenize, 3000 kişi içerisinden sondan birinci olmuştum. Hadi bakalım pondip. Sen çok içme, çarpar. Cinconlar gelmişler ellerinde çarşaf çarşaf, doktorlar, CV'ler.
3: Abi, ihtiyacın olursa CV falan hallederiz. Dijital dünyada sıfırdan yaratırım seni.
0: Oğlum, benim CV'm iş bitirici tipim lan.
3: Beklemeye hiç gerek yok. Akşam bakalım bence.
0: Neye bakacağız?
3: İşin olup olmadığına.
0: Ya oldu diyorum oğlum. Yalan mı söyleyeceğim sana ya?
3: Ya Serdar abi,

0: Sana gel başla dedi mi?
1: Ulan beni değişkillendirdin. Hadi bak, tamam.
2: Haraç mı istemişsin?
0: Abi, galiba sana bir erkek lazım falan demişsin. O da onu koruma karşılığında haraç istiyorsun zannetmiş. Bana saldırmasından korktuğum için çok uysal davrandım yazmış.
2: Yani beni işe almayı düşünmüyor, öyle mi?
0: Yok abi, şikayetçi olup eşkalini polise bildirmiş.
2: O derece diyorsun yani. Ben ne ufak ufak duruma uyanmaya başladım. Neyin başlığı ne demiştin sen?
0: Bugün başıma korkunç bir olay geldi. Serdar abi. Abi, dünkü abla büyük bir davanın peşinde. Perşembe günü görüşmesi var. İşin parası çok iyi.
3: Allah yolunu açık etsin koçum. Ben o hatunla çalışmam. Bitti.
0: Abi, işini elinden alıp intikamını alırdın.
3: İhtiyar bir Çinli bilginin de dediği gibi intikam soğuk yenen bir yemektir ve ben soğuk yemekten tiskinirim. Ya böyle küçükken çok güzel de işte büyüyünce biraz nankör oluyorlar.
4: Daha önce nerelerde çalıştınız?
3: Daha önce profesyonel olarak işte benim hayırsız yeğenlerime baktım yani. Ama hayırsız olmalarının benim bakımımla ilgisi yok. Tamamen karakter meselesi. Mesela sizinki çok vefalı olabilir.
4: Daha önce bahçıvanlık yaptığınız yerleri sormuştum.
3: Bahçıvanlık yapmadım yani, öyle bir teklif almadım.
4: Siz bahçıvanlık işi için gelmediniz mi?
3: Yok, ben çocuk bakıcılığı işi için geldim.
4: Çocuk bakıcılığı mı?
3: Yemin ediyorum ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan zormuş arkadaş. Ya Charles iş başında diye bir dizi vardı, hatırlasanıza. Orada fıstık gibi bakıyordu adam çocuklara. Hatta bir zaman sonra evin hanımıyla işi pişiriyordu.
4: Ne?
3: Beni yanlış anladın. Ben yengeyle asla işi pişirmem. Yani dizideki kadın bekardı, o manada söyledim ben.
5: Sıradaki lütfen.
2: Selamünaleyküm.
5: Merhaba. Üzgünüm. Zombilik başvurusu için yaşınız biraz büyük.
2: Anlamadım. Zombi olmak için yaşım mı büyük?
5: İlanda yaş sınırı yazıyordu.
2: Yani gözümden kaçmış. Ben 7'den 70'e vergisini veren özgür tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları zombi olabilir diye düşündüm yani.
5: Normalde olur ama bizim hikayede bir okul servisi kaza geçiriyor ve gençler zombiye dönüşüyor.
2: Mantıklı. Peki, kolay gelsin.
5: İyi günler.
2: İyi günler. Servis şoförü, yeri eğitim de var.
5: O kurtuldu.

0: Alo.
1: Serdar Bey merhaba. Ben kaçış evinden arıyorum. Çok uzaklaştınız mı?
0: Hala sıcağım. Fazla uzağa gitmiş olamam.
2: Bize bir haftalığına yevmiyeli vampir lazım. Düşünür müsünüz?
0: Hay hay.
1: O zaman sizi tekrar buraya bekliyorum.
0: Tamam, hemen geliyorum. Otuz liraya günlük yemeğiyle vampirim ben. Emdiğim kişi başına da 10 lira prim alıyorum. Yani günde 10 kişi yakalayıp emersen yemeğim 130 liraya geliyor. Olay bu. Bakın ben profesyonel ekmeğinin peşinde bir vampirim. Emdiğimde kim kardeş yan olsun isterse bir şey hissetmiyorum. Yengeyle aramızda herhangi bir şey olmadı. Oldu mu bacım? Açık açık konuş yani. Biz burada doğruları konuşuyoruz bir yerde ya.
3: Ulan ben senin. Gel lan buraya.
4: Beni dijital dünyada başta yaratan. O işi istiyorum.
5: Hangi iş abi?
4: Anladım ki dürüst, çalışkan, sözünün eri olana ekmek yok bu piyasada. O dedektif kız. Büyük bir işin peşinde demiştim. Ben de talibim lan o işe.

0: Siz ne bakmıştınız acaba?
1: Ben dedektifim. Bir dava var dediler, çözülecek. Onu çözmeye geldim yani.
0: Sizin görüşme üst katta.
1: Ha, siz daha çok paf takımı.

0: İsminiz neydi?
1: Serdar Somuncu.
0: Biraz bekleteceğim sizi.
1: Ne oldu? Yardımcı bulabildiniz mi kendinize?
2: Henüz bir yardımcı bulamadım. Siz de çok farklı görünüyorsunuz.
1: İşte görev icabı artık kendimizi tak diye değiştirebiliyoruz. Ha, bu sefer başarılarla dolu CV'mi de getirmeyi unutmadım.
2: Büyük gelişme.
1: Ayrıca kendi yazdığım Bir Dedektifin Anatomisi kitabı da çantamda.
3: Ahmet Bey, buyurun.
1: İnşallah ilk tanışmamızda kendi kimliğim yerinde bir baltaya sap olamamış, başıboş bir it kılığına girdiğim için bana kızmadınız. Çok güzel it kopuk taklidi yaparım da.
2: Müthiş bir oyunculuk yeteneğiniz var.
1: Uzun yıllardır dedektiflik mesleğinde olduğum için camiaya yeni girenleri mercek altına alıyoruz. Bu bir gelenek bizim için.
0: Aslan Hanım.
1: İyi günler. Başarılar dilerim.
2: Size de.
3: Buyurun. Selam.
4: Gel evladım, geç otur.
1: Efendim, öncelikle size olan hürmetlerimi göstermesi açısından anneciğim diye hitap etmek istiyorum. Öpeyim anneciğim.
2: Evet, 3 yıl güvenlik müdürü olarak çalışmış. Sevinirim. Efendim anneciğim. Bir dakika anneciğim. Efendim. Serdar Somuncu. Anlıyorum. Yani sizin şirkette hiç çalışmadı. Peki, o zaman ben bu paketi geri iade yapayım. Teşekkürler. Efendim anneciğim. Ne paketi? Ha yok yok, paket falan yok. Melek Hanım'ın işine başvuran bir dolandırıcıyı yakaladım sadece. Anneciğim, hiçbir vasfı olmayan bir dolandırıcıyı oyun dışı bırakacak kadar entrika biliyorum. Merak etme. Hadi öptüm, bay bay.

0: Allah kabul etsin anneciğim. Ben de iş toplantısı çıkışında hemen kazaya bıraktığım namazımı eda edeceğim.
1: İnşallah evladım. Ziya göster. Büyük torunum Ziya Uşaklıgil.
0: Allah bağışlasın. Koç gibi delikanlı maşallah.
1: Oğlum Osman Bey rahmetli olduktan sonra işlerin başına Ziya geçti. Ancak bundan bir ay evvel arkasında bir mektup bırakarak sırra kadem bastı. Kendisinin menfur bir suikaste kurban gittiğinden şüphe ediyorum.
0: Anneciğim o nasıl söz? Ağzınızdan yer alsın.
1: Küçük torunum Kaan Uşaklıgil. Kayınbiraderim Okan Uşaklıgil. Ziya'nın yoga hocası Banu. Nişanlısı Ece. En yakın arkadaşı Vaha. Bu şüpheliler çerçevesinde bir araştırma yapmanızı istiyorum.
0: Ben katili buldum. Ama yerinde olayı inceleyerek hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak delillerle size katilin kim olduğunu açıklayacağım anneciğim. Ah. Kapatmayı unutmuşum, kusura bakmayın.
2: O telefonlardan kaldı mı ya? CV'nizde yazdığına göre siz çok iş yapan bir dedektifsiniz ki Melek Hanım da size güvendiği için sizi işe almış. Ama tabii ki işe almadan önce CV'lere bakmak çok önemli değil mi Melek Hanım? Keşke bir smartphone alsaydınız.
0: Bunun eski model bir telefon olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
2: Eski model bir telefon olması.
0: Ah ya anneciğim, yani bu dedektiflik işinin cilvelerinden birisi de hiçbir şeyin göründüğü gibi olmaması. Biz kenar mahalle olarak tabir edilen yerlerdeki davaları çözerken ben yufkacı çırağı kılığına bile girdiğimi bilirim yani.
2: Serdar Bey, takip elemanı olarak bana iş görüşmesine geldiğinizde yazmayı düşürmüşsünüz.
0: Bunun bir yazma olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
2: Sıradan bir yazma olması.
0: O zaman bunların da sıradan oyalar olduğunu düşündünüz öyle mi? Bir saniye. K86. Tamam, kapat. Oh, neyse ki hala çalışıyor. Oho, sizde çok işimiz var yani.
1: Sizin bir an önce gidip katili bulmanızı istiyorum.
2: Bizim mi?
3: Kimlikleriniz hazır. Aileye ait otelde yeni evli çift kılığında kalacağınız bir oda ayırdık.
2: Evli çift mi?
0: Yani ben de evliliğe hazır değilim ama madem anneciğim böyle bir şey uygun görmüş, bize de uymak düşer yani.
3: Hemen yola çıkıp bütün şüphelerin bir arada olacağı aile partisine yetişmeniz gerekiyor.
4: Buyurun efendim, arabanız kapıda.
0: Arabamız?
4: Evet.
0: Arabamız kapıda.
2: Kendi arabamla geldim.
0: Ben yine kendi arabamla gelmeyerek ne kadar doğru bir karar vermişim ya. Ha, bu arada. Aç çantana. Al bakalım şunu koy çantana.
2: O zaman alışveriş yapalım, ofiste buluşuruz, tamam?
0: Kadın işte. Parayı görür görmez aklına alışveriş geliyor. Neyse, benim de ihtiyacım vardı zaten. Yok artık.
3: İnşallah doğru seçim olmuştur.
1: Doğru, doğru. Bu iki aklı evvelden kimse şüphelenmez.
2: Peruk, bıyık, sakal. Hepsinde gerçek malzeme kullanılmış. Her şeyin en kalitesini aldım. Bunlar kaçış ve takip kostümlerimiz. Bunlar spor, tırmanma ve soğuktan korunma. Evet, sen neler aldın?
0: Ha! Tabii canım, ben de hayatımızı çok güzel kolaylaştıracak malzemeler aldım. Mesela şu üzerimde gördüğün yanmaz yapışmaz takım olarak geçiyor. Bununla her türlü ateş koridorundan yürüyerek çıkarım. Şu elimde görmüş olduğun hipnoz tesbihi olarak geçiyor. Eğer ileride esir düşersek adamları bu tesbih sayesinde hipnotize edip bayıltarak oradan kaçacağız. Çok fazla bakma, bayılman istemem. Ayrıca şu zincir, şu zincire yerleştirilmiş olan mikro kameralar sayesinde merkezden bizi izleyecekler.
2: Hangi merkezden?
0: Yola çıkmadan önce uğrayacağımız merkezden. Dışarıdan bakınca bir yufkacı

0: Bade ablam. Ablam Bade.
1: Merhaba. Serdar, bu kızı tavlayacağım diye araba mı çaldın?
0: Yola çıkarken arabanın plakasını değiştirin diyor. Doğru söylüyorsun ablacığım. Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyi düşündün?
0: Ah, yine çok haklısın. Oyalanmayın, bir an önce yola çıkın diyor. O zaman şöyle bir... Buyur ablacığım, şöyle takdim edeyim. Dolar. İmni korkak alıştırma. Al bakalım. Al bakalım. Sen de al bunu canım. Arkadaşlarına üleştirirsin. Artık yolcu yoluna gerek. Hadi bakalım.

0: Ya şimdi konuşmamız gereken bir takım konular var.
1: Ne gibi?
0: Şimdi istemeden de olsa görev icabı, karı koca olduğumuza göre ben erkek olarak kendi kurallarıma baştan koymak isterim yani.
1: Anlıyorum.
0: Şimdi biliyorsun ki erkeklik gururu incindiği zaman evlilikler sona eriyor. Erkeklik gururu bilhassa evlilikleri bir arada tutan tutkalı vazifesi görür. Kadın erkeğinin gururunu kıracak davranışlardan özellikle kaçınmalıdır.
1: Peki bu davranışlara birkaç örnek verebilir misin?
0: Tabii. Başkalarının yanında laflarına çok dikkat etmen lazım. Ben kararlarımın sorgulanmasından çok hoşlanmam.
1: Allah'ım sen nasıl bir cinsiyetçiyle sınıyorsun?
0: Bak imana da geldin. Bizim oralarda bir söz var biliyor musun? Komünizm parayı, feminizm kocayı bulana kadarmış derler.

0: Alır mısınız?
1: Bilmem yani alır mıyız?
2: Siz bize iki su getirin, biz o arada düşünelim.
0: Olur, hemen getiriyorum.
1: Hadi koş. Sen işte.
3: Genç patron, saat 12 öğrenmeli.
2: Nerede?
1: Ha. 12.30. 12.30 öğrenmeli.
2: Tespihi elinden bırakır mısın? Acı üstünden de şu yabaniliğini at. Daha önce böyle ortamlarda takılıyormuş gibi davran.
1: Kızım, benim ömrü hayatım böyle lüks ortamlarda geçti. Ama gel de sen bunu onlara anlat.
2: Kimleri?
1: Ulan senin burada bu fıstık gibi kadınla ne işin var Hanzo der gibi bakanlara. Ama merak etme. Ben de onlara benim yerim burası ve böyle fıstık gibi hatunlarla takılmayı hak ediyorum tarzında hareketler yapacağım. Ama önce şu ortamı biraz ateşleyelim.
2: Hayır hayır dur.
1: İzle ve gör.
2: Hayır git dur.
1: Evet değerli misafirler, kıymetli konuklar. Her ne kadar çiçeği burnunda yeni bir damat olsam da bu eğlenceyi bir kenara bırakıp ve güzel karısının dibinden ayrılmayan yüksek profil, değerli bir girişimci olduğum anlamına gelmiyor. O yüzden diyorum ki bugün paramızı, servetimizi, güzel karılarımızı ve hatta sevgililerimizi kısa bir süreliğine kenara bırakıp fırlama, zıpır, it kopuk olduğumuz kolej günlerimize geri dönelim diyorum. Are you ready?

0: Merhaba.
1: Bir şey içmiyor musunuz?
0: Gelecek şimdi.
1: Eşiniz çok ilginç biri.

0: Bana mı seslendin?
1: Biraz da bizden seslenmek mi acaba?
0: Tabii ki, yani sonuçta bir erkek günde en fazla karısına 5 dakikasını ayırmalı, değil mi?
2: Çok keskin bir espri anlayışınız var. Buyurun.
0: Siz bekarsınız değil mi?
2: Evet, bekarım.
0: Eğer evli olsaydınız benim esprilerim ve eğlencemin nedenini anlardınız. Bir erkek evlendiğinde onun için gelecek korkusu biter. Ya başıma bundan daha kötü ne gelebilir ki diye düşünür ve hayattan keyif almaya başlar.
3: Şu saçma sapan evlilik esprilerini keser misin lütfen?
0: Allah Allah, zoruna mı gitti? Ha? Balayında taş gibi karısını zengin playboy'un kollarına atan cincom tarzındaki bakışlar üzerimde. Ama merak etme, ben de onlara size ne olan işinize bakın, bilip bilmeden insanların günahını almayın tarzında bakıyorum. Ben zaten katili buldum. Katil Kaan. Bütün deliller bu gösteriyor.
3: Hangi deliller?
0: Adamın tipi delil olarak sayılmıyorsa da içgüdü de diyebiliriz.
3: Yalnız içgüdülerle dava çözülmez canım.
0: Senin hormonlarınla da dava çözülmez hayatım. Evlenme, çocuk doğurma ve yuva kurma vaktinin çoktan geldiğini görebiliyorum. Yani hormonlarının davanın seyrini etkilemesine izin vermem.
3: Bana bak yürüyen testosteron. Bir daha bana böyle cinsiyetçi sözler söylersen gece seni bayıltır ve ufak parçalara ayırırım. Ve seni otelin mutfağına öküz eti diye satarım. Güzel marine ettirir, sonra da yerim.
0: Ne güzel anlattın. Ağzının suyu aktı ya. Arkadaş, insanın canı kendinden bir porsiyon ister mi?
3: Ben de sana bakıyordum.
4: Oo, sen makyajını tazeleyene kadar ben karakter analizimi çoktan bitirdim.
0: Şüpheliler arasında bu cinayeti işleyecek karakterde tek bir insan var, o da Kaan karaktersizi.
4: Vah, tam bir delikanlı. Erkekliğin kitabını yazmış adeta. En fazla genç kızların canını yakmıştır. Ece merhametli, çok iyi kalpli. Nişanlısının amcasına kendi öz amcasından daha iyi bakıyor.
0: Okan amca ise geçmişte her ne kadar çapkın birisi olsa da yaştan önce elini eteğini bu işlerden çekmiş. Tam bir bilge.
4: Kaan, kadın düşkün, zampara bu.
3: Vaha, tam bir sulu. Okan amca ile Ece ise sevgili. Kaan ise...
0: Amcasından mı hoşlanıyor?
3: Hayır, tam bir aptal romantik.
4: Ulan şu aşığını aklamak için bu kadar masum insanın günahını alıyorsun ya, ayıp ya.
5: Serdar, oturmaya mı geldik? Hadi gel, lambada yapıyoruz.
0: Geldim kanka, geldim.

0: Pilates'e mi gidiyorsun?
1: He. Ya biz mahallede her sabah muhtarlığın önünde çoluk çombalak toplanıp pilates yaparız. Alışkanlık olmuş işte. Ben pilates yapmadan uyanamıyorum.
0: Tamam.
1: Kızım saf mısın sen ya? Akıllı kadın diye evlendim ben seninle. Takibe çıkıyorum. Yoga hocası Banu'yu mercek altına alıyorum.
0: Aa. Ama ben plan ve iş bölümü yaptığımızı hatırlamıyorum Serdar Bey. Öncelikle cinayeti işleyebilecek motivasyonu yüksek adayları belirleyelim lütfen.
1: Motivasyon kadın meselesi. Takılma sen ona.
0: Neye dayanarak bunu söylüyorsun acaba?
1: Maktulün erkek olmasına dayanarak söylüyorum.
2: Bak şimdi. Sana her şeyi anlatıyorum. Zengin bir adam. Her türlü zevke ve kadına kolaylıkla ulaşabiliyor. Mutlu olmak için her şeyi ama her şeyi deneyimliyor. Sonra bir bakıyor ki zevk alamamaya başlıyor. Tabii geçmişindeki bir kadın bu olanlara içerliyor ve adamı Mortingen Strauss'ı yani ortadan kaldırıyor. Motivasyon kadın mevzusu.
3: Selamünaleyküm hocam. Toplu çalışma deyince ben yanlış anladım herhalde.
4: Günaydın Serdar.
3: Eyvallah koçum. Ciğer.
5: Evet, herkes yerlerini aldıysa başlıyoruz. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Yavaş yavaş veriyoruz. Ve unutmuyoruz. Biz evrene nasıl enerji verirsek evren de bize aynen öyle geri verir. Biz hayata nasıl davranırsak hayat da bize aynen öyle davranır. Siz.
3: Ben mi hocam?
5: Evet siz. Hayat bugüne kadar size nasıl davrandı?
3: Karısıyla yatakta yakalamış gibi davrandı hocam.
5: Anlıyorum.
3: Hayatta bu zamana kadar karısına el sürmediğimi anlatmak için çok uğraştım. Şimdi daha çok anasına küfür etmişim gibi davranıyor ama o daha iyi.
0: Hava da çok güzel.
6: Çok güzel evet. İşiniz de yoga yapıyor galiba.
0: Ya evet.
7: Aldım ben hocam. Ben sana etme. Hayır.
6: Şöyle oturalım mı?
0: Dur.
6: Buyurun geçelim.
7: Dur bekle.
8: Hocam. Giderim ben Zemir'e. Dokunmasın. Dokunma.

0: Ustacığım, yok hayır.
1: Neredesin sen? Ben seni bulamıyorum.
0: Kızlar, hiç bozmayın. Ya ustacığım, ben bu tercihimi anlattım diye hatırlıyorum.
1: Neredesin sen?
0: İş üstündeyim.
1: Bizim muhasebe kayıtlarını incelememiz lazım.
0: Sen incele. Ben araştırmayı derinleştiriyorum. Çok önemli bilgilere ulaşmak üzereyim. Yoga Banu, kesin işin içinde. Ben sabah delillerle geleceğim.

0: geldin mi?
1: Buysan uyu, daha çok erken.
0: Boynun ne oldu? Ne varmış?
1: Sorma ya, bilgileri almaya çalışırken çok zorlandım. Yani kıran kırana bir geceydi.
0: Ne öğrendin?
1: Ziya ortadan kaybolmadan önce enstitü kapanacakmış. Ziya ortadan kaybolunca Kaan enstitüye yardıma devam kararı almış. Özellikle bu bilgiye çok zor ulaştım. Hadi yat sen şimdi, yarın konuşuruz.
2: Aa, bir dakika, ben de bir şey buldum galiba.
0: Ha, bak. Bunlar Bahve'nin mutfağını restore etmişler. Ama bence bu malzeme çok fazla. Ya birileri faturayı şişirmiş ya da bence kesin başka bir Bahve falan yapmışlar.
1: Ya zengin insanlar bunlar. Hayatları bir yerleri restore etmek de geçer.
0: Ha, Kaan bizi akşam yemeğe davet etti. Ben onu masada oyalarken sen de odasını araştırsın ha.
1: Gereksiz, zaman kaybı. Ha, ama müstakbel sevgilini üzmek istemezsin. O yüzden gideriz yani.
0: Sabahın köründe boynunda morluklarla gelen adam mı söylüyor bunu? Niye sırıtıyorsun acaba?
1: Farkında mısın? Şu anda ilk kıskançlık kavgamızı yapıyoruz. O zaman ben kanepede yatıyorum.
0: Sen zaten kanepede yatıyorsun Serdar.
1: Ama bu sefer gerçek.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Ha, iyi olmuş bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
5: Bu da tamam.
2: Kolay gelsin.
3: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
4: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
2: Hangi programdı ya?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Biberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
4: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
0: Türkiye Sigorta'dan genç

kartlarıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Garanti BBVA.
2: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
3: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
4: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
5: Bir telefon uzakta olan.
2: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: sözlerine ve hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Benim davranışlarım anormal öyle mi? Ya ben bütün bu saçma sapan insanların arasında normalliğin sözcük anlamı gibi kalıyorum be.
2: Nerede kaldınız ya? Biz neredeyse yemeye başlıyoruz.
3: Amirim. Hayatım.
1: Kadınları bilirsin Mirim. Hazırlanmaları futbol hakkındaki yorumlara kadar sıkıcı ve anlamsızca uzundur.
2: Mirim, yaklaşımınızı çok ayrımcı buldum. Yani modern çağın gereksinimlerini karşılamaktan oldukça uzaksınız. Artık kadınlar futboldan anlamadıklarını itiraf ediyorlar. Hatta son derece hızlı giyiniyorlar. Ayrıca ortaya böyle bir güzellik çıkacaksa hiçbir erkeğin beklemeye itirazı olacağını sanmıyorum. Güzellik cennetin imgesidir.
1: Hazır imgelerden konu açılmışken medeni, modern ve ultra lüks yaşayan bir erkek olarak gözümün önünde siz karıma yürüyünce aklıma ister istemez cennetin dayak imgesi, medeniyetin sınırlarını zorlayarak tek dişli bırakan bir imkan.
4: Yürümek. Bol bol yürümek. Benim zindeliğimin en büyük nedeni yürümek.
2: Yürümeyi ben de çok severim.
1: Onu biliyoruz. Okan amcacığım, yürüyelim, yürüyelim tabii. Yani yürümekle yollar aşınmaz. Ama her önümüze gelene de yürümeyelim değil mi? Yürüyelim.
2: Mirim, şu tespihinize bakabilir miyim? Bu böyle bir tür el alışkanlığı galiba. Şöyle falan. Sokak kültüründe, gettolarda falan yaygın galiba bu.
1: Yanlış biliyorsun.
2: Buyurun.
1: Bu tespih bizim için çok köklü bir aile geleneğidir. Saraylı olan büyük büyük dedem sünnet olacağı zaman dönemin padişahı bu tespihi kendisine hediye olarak gönderir. Derken yıllar geçer, dedem büyür ve Yemen'de esir düşer. Esir kaldığı süre içerisinde öleceğini anlar ve bu tespihi henüz görmediği yeni doğan oğluna göndermesi için yaverine teslim eder. Sonra dedeme dur. Dedeme çok sadık olan yaveri şu elimde görmüş olduğunuz tespihi esir kaldığı tam 5 sene boyunca çok affedersiniz saklar. Esirliği bitip İstanbul'a dönünce hemen büyük büyük annemi bulup emaneti ona teslim eder. Tespihi tam 5 sene boyunca saklamış olması büyük büyük annemi çok etkiler ve yaverle hemen

0: medyayı bozmuşum da siz rahatsız olmayın. Ben gideyim, biraz uzun sürer, beni beklemeyin yani. Tatlı söyleyeyim.
1: Boğuluyor galiba. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? 112'yi mi arıyorduk?
2: Hayır canım. Alo Can Kurtaran'ı aramamız gerekiyor ama numarasını ben de bilmiyorum.
1: Hamdi'ye sorun. Hamdi gel.
3: Efendim Kaan Bey.
1: Bak Alo Can Kurtaran'ın numarası varmış. Ara da, adam boğuluyor. Yani gelsinler, ilgilensinler.
3: Tamam efendim.
4: Kazanmak için havuza düşme numaramı gördün değil mi onların hepsini? Davamız için hayatımı tehlikeye attım. Benim gibi dava adamı zor yetişir. Bir şey soracağım. Yüzme bilmediğim çok, anlaşıldı mı? Değerimi bilsin artık.

0: Alo.
1: Bana bak. Bu kesin suçlu.
0: Alçak bir kardeş katili bu. Akşam bizi yemeğe davet etti. Senin karını aparatif olarak alacağım der gibi baktı bana.
2: Abi senin karın yok ki.
0: Ulan düşün, herif olmayan karıma yazıyor. Bir de gerçekten karım olsa kızgın kumlardan serin sulara atlayacak.
2: Tamam abi, ben bu akşam girerim onun yerine. Bulduklarımı sana açtığım mail adresini atarım.
0: Bana atma, ben üşenirim onlara okumaya. Sen onların hepsini Aslan'ın mailine at. Hadi koçum. Tamam, kapatıyorum ben.
2: Abi bizim para işi ne oldu?
0: Oğlum gelince halledeceğim, biraz sabredin ya.
3: Yarın ziyaretine gitmek istiyorum.
4: Bak, çok sık gidiyorsun. Dikkati çekecek.
3: Ne yapayım? Çok özlüyorum onu.
4: Ben de özlüyorum ama dikkat çekmememiz gerekiyor.
5: Teması kaybetmeyelim.
6: Temas.
3: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Yine kaçırdın kahvaltıyı. Sana bir şeyler getirdim.
0: Allah! Ben geç kaldım ya. Ece bugün çok önemli bir yere gidecek. Benim onu takip etmem gerekiyor. Bizim kamuflaj kıyafetleri nerede ya?
3: Dolapta.
0: Tamam.
3: Şey, peki senin banyoda işin var mı? Ben duşa gireceğim de.
0: Yok yok, benim acil çıkmam gerekiyor. İki köylü

0: Amcacığım, kanun namına aracınıza el koyuyorum. Allah Allah.
1: Bu nasıl iştir ya?

0: Olayı çözmeye çok yaklaştım.
1: Sen niye kaçış kostümü giydin?
0: Kaçış?
1: Evet, ilan dağıtan palyaço kaçmak için gelir. Sakın bununla takip yaptım deme.
0: ne takibi ya? Sen de beni iyice salak zannettin ya. Tatbikat yaptım. Tabii ya, tatbikat yaptım ben. Eğer ileride kaçmamız gerekirse hangi yolları ne şekilde kullanmamız gerekiyor, onun tatbikatını yaptım.
2: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Bir saniye.

0: Kusura bakmayın. Banyo yapıyordum da size nasıl yardımcı olabilir?
1: Merhaba. Biz akşam kamp yapacağız da siz de bize katılmak ister misiniz?
0: Hay hay. Tabii ki. Zaten ben genç ve yakışıklı bir erkek olarak kamp ortamlarında çok fazla bulundum.
1: Harika. Eğlenceli olacak o zaman. Akşam kampta görüşürüz.
0: Görüşürüz. Ya yemin ediyorum, şu kadınların istediklerini elde etmek için cinselliklerini kullanmalarına bayılıyorum. Bence çok büyük bir zeka göstergesi bu.
2: Belki de seninle iletişim kurabilmek için senin zeka seviyene inmeye çalışıyorlardır.
0: Yani ne kadar aptal görünürsem o kadar seksi davranacaklar bana, öyle mi?
1: Özel bir çaba sarf etmene gerek yok. Kendin ol yeter.
0: Oo, kıskançlık seziyorum. Öldürdüğü nişanlısının amcasıyla sevgili olan bir kadınla aşna pişne yapacak kadar düşmedik yani.
3: Katil de olsa onun da duyguları var. Hayatında karşısına ilk defa gerçek bir erkek çıktı ve duygularına yenik düştü. Yaydım sert erkek kokusundan etkilenip etkim altına girdiği için onu suçlayamam. Göreceksin. Kollarıma atılıp ağlayarak her şeyi itiraf edecek.
2: Vay be. Bir şey yapmayacak mısın?
3: Hayatta kalma içgüdüm, üreme içgüdümden baskın çıktı.
2: Nasıl ya?
3: Ah Ece. Gitti güzelim.
2: Ne? Kız orada ölüyor, senin aklına mi geliyor?
3: Vallahi üzüntüden kendimle yüzleşiyorum, kendimi tanıyorum aslan.

0: Geri gelebilir. Hadi otele gidelim.
1: Korkan gidebilir. Biz eşimle kalıyoruz.
2: Sen kalıyorsun.
1: Karıcığım, bir saniye konuşabilir miyiz lütfen?
2: Tamam, siz gidin, ben yetişirim.
1: O katille mi gidiyorsun?
2: O katil dediğin adam biraz önce hepimizin hayatını kurtardı.
1: Ya kızım, pembe kokulu mektupları Kaan Efendi'nin odasından çıktı. Ben odadan aceleyle çıktığım için alamadım mektupları.
2: Bana bunu şimdi mi söylüyorsun Serdar?
1: Ya Ziya, merkez mezarlığında eski bir mezara gömülü. Hepsi işin içinde diyorum sana ya.
2: Ya artık dikkat çekmeye çalışmandan gerçekten çok sıkıldım. Ayrıca ben yetişkin bir kadınım. Kendi kendimi de koruyabilirim. Sabah otelde görüşürüz.
1: Ulan dedektiflik işine girdik. Ortağımız katile aşık oldu. Demek yarın öbür gün karşısına yakışıklı bir seri katil çıksa beni pişirip yer bunlar. Yok arkadaş. Ben bu işi çözdükten sonra bir daha bu hatunla çalışmam. Yok.
3: Bu ne? Eller yukarı, teslim ol.
1: Tamam, tamam. Teslim oluyorum. Ama lütfen siz ön yargınıza teslim olmayın. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir dakika. Bakın. Tamam. Yani... Ya arkadaşım, emniyet amirine işbirliğiyle hazır olduğumu söyleyeyim. Çok iyi çocuk değil.
3: Bak şuradan. Dedektife biraz saygın olsun ya. Şuraya bak. Gece gündüz asayişi sağlamak için uğraşıp duruyoruz. Gördüğümüz ne? Saygısızlık.
1: Ne bakıyorsun?
4: Uyumanı bekliyorum.
5: Saygısızlık dediysek o kadar da değil koçum. Yani beklemene gerek yok. Rahat ol. Hadi ben büyük bir cinayeti çözmek için düştüm buraya. Sen neden düştün?
4: Büyük bir cinayeti işlediğim için.
1: Bu yaşta. Allah Allah. Derdin neydi çocuğum?
4: Eski okulumun önünde uyuşturucu satan mafya çetesinin tüm üyelerini öldürdüm.
5: Çok büyük bir sosyal yara. Liselere kadar indi diyorlardı abi.
4: İlkokul. İlkokuldan sonra okumadım. Allah'tan çete fazla büyük değildi.
1: Sonuçta 2-3 kişilik çete olmaz. 5'ten büyüktür değil mi?
4: 10. Yok yok. Biri yoğun bakımdaymış.

0: Efendim?
1: Günaydın. Ben Serdar Bey'in asistanı Ali. Kendisine ulaşamadığım için sizi aradım.
2: Ziya Uşaklı ile ilgili bazı bilgilere ulaştım. Belgelerin hepsini size mail atıyorum.
0: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum.
3: Dün gece Akçakoca Merkez Mezarlığı akıllara durgunluk veren bir operasyona sahne oldu. Vicdansız mezar hırsızı suçüstü yakalandı.
4: Ben sıradan basit bir vatandaşım. Hatta vatandaşın dibiyim.
0: Günaydın. Serdar'a göreviniz oldu mu?
5: Bir dakika. Konuşabiliriz.
4: Ya siyasilerin seçim meydanlarında oy istediği vatandaş benim. Bu sözlerimi şantaj olarak algılamayın ama...
6: Çok önemli bir ipucunun peşine bir iş seyahatine çıkmam gerekti.
0: Serdar, televizyondasın ve bütün ülke nerede olduğunu biliyor.
6: Ha, o zaman beni bir an önce buradan çıkarman lazım. Kaiser Soze'nin çocukluğuyla aynı hücrede kalıyorum ben. Her an hayatımdan ümidi kesebilirim.
0: Melek Hanım arıyor, şimdi kapatmam lazım.
6: Melek Hanım'a söyle, katilleri biliyorum. Nasıl görünüyor?
0: Nerede?
6: Televizyonda. Bütün kanallar verdi mi? Tamam, ben de seni seviyorum aşkım. Sırası mı ya şimdi? İşte.

0: Mezarcı, çıkıyorsun. Hadi yine iyisin. Arkan sağlam çıktı.
1: Yüksek mevkilerdeki kişiler tarafından sevilir sayılırım.
2: Hürmetler abi. Dışarıdan bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka karşılayacaklardır. Allah kurtarsın.
3: Eski İçişleri Bakanımız devreye girdi senin için.
1: Ya kusura bakmayın komiserim. Şimdi ben bazen gizli görevlerde sade vatandaş taklidi yapmak zorunda kalıyorum da. Sizi kandırdıysam özür dilerim yani.
3: Bakanımız senin kızın iş ortağı olduğunu söyledi. Senin herhangi bir suç işleyecek bilişsel kapasiteye sahip olmadığını, toplum için zeka ortalamasını düşürmek dışında bir tehlike arz etmediğin konusunda beni ikna etti.
1: Kafanızdaki soru işaretleri cevaplandığına göre ben artık gidebilir miyim?
3: Seni görünce kafamda hiçbir soru işareti kalmadı. İşlemlerini yapsınlar, hemen karakolumu terk et.

0: Anneciğim, ya büyük bir komploya kurban gittim ben. Verin öpeyim o mübarek elinizi. Anneciğim, aramızı bozanlara inat, olayı çözdüğümü ve suçluların aramızda olduğunu bildirmekten büyük bir gurur duyarım efendim.
1: Serdar'cığım, her şey açıklığa kavuş.
2: Sen dur, devam et.
0: Maktulün bazı feminen, hatta yer yer feminist tavırlarıyla karşılaşan Ece, teselliyi Okan amcanın kollarında aradı. Aşkların önünde tek bir engel vardı. Ziya Uşaklıgil. Dönelim Kaan Uşaklıgil'e. Kendisini burada yakından tanıma fırsatı buldum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Kaan Uşaklıgil küçükken sevdiği kızın at kuyruğunu hiç çekmemiş gibi kötü bir insan. Ta sünnet düğününden beri kin güttüğü abisi Ziya Uşaklıgil işlerin başına geçince abisini hisselerini elinden alıp yatırımlarını parçalamakla tehdit etti.
3: Aa, bu kadar da fazla ama.
0: İşte aynen böyle söyledi. Önce iki aşığı, sonra selfilerde fakir çıktığı için Ziya'ya kızan Vaha'yı ve enstitüsü kapanma tehlikesi altında olan Banu'yu da yanına alarak bu cinayeti planladılar. Kaan Uşaklıgil planladı ve hep birlikte uyguladılar. Katil bunların hepsi.
4: Biz kimseye öldürmedik.
0: Ya siz onu benim külahıma anlatın be.
5: Seni ilk partide gördüğümüzde...

0: sadece seninle birazcık eğlendik. O kadar.
1: Yahu nereden bileyim? Adamın gece yarısı mezarlığa gideceğini, gece bekçisine yakalanacağını.
2: Ya hem suçlu hem güçlü diye buna derler arkadaş.
3: Serdar'cığım, olay aydınlığa kavuştu.
2: Evet, ortağımın da dediği gibi anneciğim, her şey açıklığa kavuştu. Katil, bunların hepsi.
4: Yeter artık, tamam. Ben daha fazla uğraşamayacağım seninle. Bak arkadaşım, abim hayatta. Gayet sağlıklı ve mutlu. Benim de senin bu dedektiflik saçmalıklarına ayıracak zamanım yok. Kusura bakma. Aslan Hanım, daha evine geliyorsunuz değil mi?
3: Geleceğim.
4: Güzel.
2: Hadi.
5: Bir dakika. Ya kımıldama. Ya nereye gidiyorsun? Anneciğim, o zaman İstanbul'da görüşürüz.
3: Sen nezaretteyken Ali beni aradı.
4: Evet.
3: Ziya Kağan'a fotoğrafını yollamış. Ve yeni hayatında çok mutlu olduğunu yazmış.

0: Arkadaş bu nasıl hayattır lan? Şuraya bak, işimi kaybettim. Karım kendine manita yaptı. Erkeklik gururum üzerinde lambada yapıldı ya.
1: Melek Hanım beni bahane davet etti. İstanbul'a onlarla döneceğim. Para yatınca seni ararım. Naktin var mı?
2: Ama sen kal da biraz var.
1: Tamam. O zaman iyi yolculuklar.
0: Bana da. Ya senin baban eski İçişleri Bakanı mıydı?
1: Evet. Çok büyük bir Amerikan şirketinde çalışırken Türkiye'deki özel dedektiflik boşluğunu doldurmaya gelince tabii ben de maddi manevi desteği kesti.
0: Ablam şu an burada olsaydı ve senin bu sözlerini duysaydı benimle çok gururlanırdı. Sorumsuzlukta ben asla senin level'ına ulaşamam. Son olarak bir şey soracağım ya.
1: Ne oldu?
0: Bizim odanın hesabı hala Melek Hanım'a yazıyor değil mi?
1: Evet.
0: Gerçekten ciddi bir tutulma. Acil yüksek sevgiye ihtiyacım var.
3: Üzgünüm. Bugün yardımcı olamayız.
0: Ya bir şey soracağım sana ama yanlış anlama. Acaba kampta kaliteli sosyete gazozundan içip güzel yemekler yiyip benimle partilemek isteyen kızlar var mıdır?
3: Bugün bizim izin günümüz. Enerjilerimizi dengelemek için izin günlerimizde sınırsız parti yaparız.
0: Gerçekten inanılmaz bir felsefeniz var. O zaman bir an önce gelin, enerjimizi dengelemeye başlayalım.
3: Bir saat içerisinde oradayız. Görüşürüz.
0: Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Efendim Ali?
4: Abi, Fidan abla televizyonu izlemiş. Seni merak etti.
0: Ha, öyle mi? Gizli bir görev üzerindeydin de.
1: Ne göreviymiş o?
0: Ablacığım, minik kardeşin devlet için çok önemli bir operasyonla kilit isim.
1: Hangi devlet?
0: Cumhuriyet. Önemli bir delegasyonla işbirliği asamblesi yapmak üzereyim. Ben seni toplantıdan sonra arayayım. Tamam, döneyim sana. Hadi.
1: Kapattı.
5: Anladım Kaan Bey.
6: Gözlerini kızın üstünden ayırma. Bu benim için ölüm kalım meselesi. Herhangi bir aksilik daha olursa dedektif kızın minik boynunu kendi ellerimle kırarım.
7: Buyurun efendim, yemeğe geçebilirsiniz.
1: Telefonu çalıyor.
8: Ben mesai saatleri dışında prensip olarak cep telefonlarına bakıyorum hayatım.
1: Karım yazıyor.
8: Ha, karım değil o ya. Ortam.
9: Ya kızlar, kusura bakmayın. Farkında olmadan sorumluluk duygusu gelişmiş bende. Bir saniye.
1: Alo.
0: Çok yakın arkadaşlarımla beraber küresel ısınma sorunu masaya yatırdık.
9: Az vaktim var, seni dinliyorum.
1: Alo, dinle beni bak, dinle. Katil Kaan. Alo. Burada telefon çekmiyor.
3: Mektup kağıtlarını alman lazım.
0: Ne? Çok büyük bir operasyondan bahsediyorsun yani.
1: Ne operasyonu? Bak dinle beni. Hayatım tehlikede olabilir.
0: Emir ve görüşlerime uydukları sürece sorun yok ortak.
1: Alo. Alo.
2: Kızlar.
0: Büyük bir operasyonda tim komutanı olmam gerekiyor.
2: Yani bu işi kabul etmemek olmazdı.

yakaladım seni kardeş katili. Başkasının karısına asılmanın cezasını hapishanede başkasının karısı olarak ödeyeceksin. Oba! Tam ilahi adalet oldu bu. Alo. Ali. Ziya'ya gelen maillerin IP adresini bul bana hemen koçum. Acele et, acele. O zaman hadi kızlar, kutlama yapıyoruz.

0: Günaydın.
1: Ben de şimdi sizi almaya geliyordum dedektif hanım.
0: Aa.
1: Hı-hı. Bugün size araziyi atla gezdirmek istiyorum.
0: Atla?
1: Hı-hı.
0: Ben atları çok severim ama Süpermen düşüp boynunu incittiğinden beri benim bir fobim var.
1: Ha, haklısınız. Böyle güzel, narin, ince bir boynu. Tehlike atacak davranışlardan kaçınmalıyız tabii. Buyurun.

0: Ya bacım, buralarda Uşaklı Giller'in dahi varmış. Nerede kalıyor tam olarak?
1: İleriden caddeye çıkınca sağdaki büyük ev.
0: Ha.
1: Ben de oraya gidiyorum. Köy kahvaltısı hazırlayacağım.
0: Ne hazırlayacaksınız?
1: Mancarlı pide ve menengüçeyi hazırlayacağız.
2: Var mı?
0: Hey be, karıma bak ne kadar güzel. Dikkat et, içkine ilaç atmasın.
3: Merak etme. Hadi tamam, gelme artık.

0: yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Kendine gel.
1: Durun. Katil uşak.
2: Ulan hep bunu söylemek istedim ya. Evet. Ortağım ve ben katil olmayan katili bulduk. Efendim, dün gece yaptığımız beyin fırtınaları sonucunda çok enteresan bir şey fark ettik. Kaan ve Melek Hanım beraber planladılar.
0: Ben bu yüzüğü bir yerden hatırlıyorum. Melek Hanım da işin içinde.
3: Ay kesin şu saçmalığı lütfen.
2: İnanın ben de çok isterdim Melek Hanımcığım. Çünkü yani insan patronunun katil olmasını istemez ki. Sonuçta ekmek parası. Hatta ben bunu ortağıma açık açık söyledim dün, değil mi?
4: Evet.
0: Ya kızım, öldürüyorlarsa kendi DNA'larını öldürüyorlar. Bize ne ya? Biz işimize bakalım. Salla başı, al maaşı yapalım. Sakal diyorum ya.
4: Olmaz. İşimizi hakkıyla yapacağız. Dedektifiz biz. Ben Kaan'ı oyalarken sen de Melek Hanım'ı izle. Melek Hanım bizi Ziya'ya götürecek.
3: Ziya?

0: nereden buldun bunları? Az daha başımıza iş açılacaktı.
1: En salaklarını seç dedin.
0: Ya tamam da Kaan'a hisseler için baskı oluşturalım derken hapse gireceğiz.
2: Evet, sizin de gördüğünüz gibi en salak iki dedektifi bulup suçu Kaan'ın üstüne atacaklar. Sonra sahte delillerle polise gitmekle Kaan'ı tehdit edip hisselerini elinden alacaklardı. Sonra da Ziya hiçbir şey olmamış gibi tatilden dönecekti. Fakat benim büyük resmi görüp mezarlıktaki derin araştırmalarım sonucunda televizyona çıkmam Ziya'nın paniklemesine sebep oldu.
3: Ve planları değişti. Bizi salak olduğumuz için seçenler dünyanın en aptalca ve amatör planını yaparak suç tarihine geçtiler.
4: Anladım Kamri.
3: Ortağımın gerçekleri ortaya çıkartmak için kendini fedakarca havuza attığı o gece suç ortakları Vaha, Kaan'ın odasına girerek mailler attı. Ama yine ortağımın dün gece Ziya'nın adamlarıyla göğüs göğüse çarpışması bütün oyunları bozdu tabii.
2: Aslan kendini ne kadar geliştirdin. Olaylara doğru açıdan bakabiliyorsun artık.
0: Çabuk onu bana ver gerizekalı.
2: Buradaki herkes kimin gerizekalılık sendromunun pençesinde olduğunu gördü bence.
0: Sana onu bana ver dedim.
2: Şimdi telefonu vermeyeyim ben. Daha taksidini bitiremedim. Yani sen bana mail adresini yolla, ben sana videoyu yollarım.
0: Bana bak. Ne hayatım kaldı, ne haysiyetim kaldı. Ver onu bana yoksa gözümü kırpmam, vururum seni.
2: Ben hiç o açıdan bakmamıştım. Haysiyet dedi, veriyorum.
3: Hayır hayır, vermiyoruz.
2: Haysiyet
3: hayır
2: dedi.
3: Vermiyorum ya. Hayır.
1: Sen kimi vuruyorsun?
2: Kaç kaç.

0: İstanbul'a dönünce ne yapacaksın?
1: Bu davadan para kazanmış olsaydık ofisi daha iyi bir yere taşımayı düşünüyordum ama artık aynı yerde devam. Sen ne yapacaksın?
0: İşte ablama yufka açmaya devam edeceğim.
1: Takip elemanı olarak çalışmak ister misin?
0: He? İşe alındın mı?
1: Evet.
0: Abla, işe alındım.
1: Ya, ya.

0: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
1: Bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
2: Vadim Baranov.
3: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Dram türündeki Moda filmi vizyonda. Alice Weinekorn'un yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda güzel aktris Angelina Jolie başrolde. Moda, Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında üç kadının hayatının Paris'te kesişmesine odaklanıyor.

0: 1990'larda yayınlanan ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen Mortal Kombat filminin devam halkası Mortal Kombat 2 vizyona girdi. Yapımın yönetmen koltuğunda Simon McCoy oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Carl Urban, Tete Gabriel ve Adeline Rudolph gibi isimler yer alıyor. Devam halkası film daha yoğun aksiyon ve yeni karakterlerle izleyici karşısında.
1: Hep içinde olduğunu fark etmektir.
2: Oh! Bir kadına vurmak bana doğru geldi.

0: Bilmiyorum.
1: Merak etme. Vuramazsın.
0: Hey! Beni geri yolla. Dönmek istiyorum.
1: Kaderimiz ordularımıza göre belirlenmemeliydi. Belirleyecek şey dövüştü.
0: Ben büyük bir savaşçı değilim. Ben bir şampiyon değilim.
2: O dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
3: Bitir işini.
0: Ben mi?
3: Dünya artık bana ait.
4: Biz diz çökmeyiz.
2: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
5: Gidelim bebeğim.
2: Sen Johnny Cage. Artık bunun bir parçasısın.
0: Gösteri zamanı.
3: Buraya gel.
2: Johnny bundan sağ kurtulamaz.
6: Vadim Baranov was a visionary director.
7: Gerilim türündeki Kremlin'in Büyücüsü filminin yönetmeni Olivia Assayas. Karizmatik aktör Jude Law, Alicia Vikander de filmin başrolünde. Law filmde Putin'i canlandırıyor. Venedik'te dünya premierini yapan Kremlin'in Büyücüsü 1990'ların başında Rusya'da tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov'un yükselen KGB ajanı Vladimir Putin'in akıl hocası ve sağ koluna dönüşmesini anlatıyor. Aksiyon gerilim türündeki David Mackenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği Fünye gösterimdi. Aaron Taylor Johnson ve Theo James'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasıyla oluşan kaos ortamını, tahliye karmaşasından yararlanarak banka soygunu planlayan ekibin hikayesini konu alıyor.

0: bazen en alakasız kahramanlar efsaneye dönüşür.
1: Animasyon komedi türündeki Ani ve Barney Şapşık Kardeşler vizyonda. Film, şiddetli kuraklık sırasında tüm karınca kolonisinin çözüm arayışına girmesiyle geride kalan en beceriksiz iki karınca Ani ve Barney'nin gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yuvalarını kurtarmak için atıldıkları sakarlık dolu komik macerayı anlatıyor.
0: Neden ipi kancaya bağlamadık?
2: Kayıp suyun sırrı. Henüz arkasında kimin olduğunu bilmiyorum.
3: Affedersiniz, onu gördünüz mü? Kusura bakma, arkanı suratın saldım.
2: Özel ajan bayan Sivri, çayırı kurtarma görevindeyim.
4: Devam edelim.
5: İnşallah iki karınca tamamen aklı başında denmelilirdi.
6: Denmaya daima haklıdır.
4: Hayır patron.
3: Başaramadık Arne.
2: Merak etme, suyu bulacağız.
4: Birlikte.
6: Durdurun.
7: Yakaladım.

Sevgili izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Serdar Ortaç, sözleri ve müziği kendisine ait Farkında Değil çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

0: farkında değil. Farkında değil.
1: Merve Günay, sözleri ve müziği Bertin Yıldız'la kendisine ait Senden Sonra'yla dijital platformlarda en çok dinlenilenler arasında.

5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan ve soruşturma dosyası yeniden açılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri şarkı olarak dinleyicilerle buluşturdu. Telif gelirinin tamamının Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağı Gülistan şarkısı dijital platformlarda ön sırada.

Sefo sözleri ve müziği kendisine ait Yine Seni Severdim'le dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli 24, Sakarya 28, Bursa 25, Balıkesir 26. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 11. Konya 26, Kayseri 22, Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15. Denizli ve Aydın 28, Muğla 25, Manisa 26. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 25, Adana ve Kahramanmaraş 24, Hatay 20.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. Yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
1: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de

0: için günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Haydi. Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim sır küpüne harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve 3 etapta bunu yapıyoruz. Birinci etap her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyeyi çalıştırıyoruz ve her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor, mücadele iyice artıyor. Her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. Finalde en çok puanı toplayan ama doğru yanıtı veren yarışmacımız da kazanan oluyor. Yeni bölüme, yeni yarışmacılara geçmeye hazır mısınız? Buyurun efendim.
1: Hay Allah, soru yapayım. Evet, bir dakika baştan alalım.
2: Aa, evet. Keselim mi Necla Hanım?
1: Yapamadım.
2: Lız, çok yakın. Lır. Başka bir harf koymamız gerekiyor.
1: Lan.
0: Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum.
1: Bizim bilim olacak ama bizim ön belleğimiz, prefrontal korteksimiz.
0: Güvenmeyin.
3: Bence de güvenmeyin.
1: Bakın ben başlamıyorum.
0: Bir kere güvenelim. Ben güvenmeyi seçiyorum.
1: Evet. Ben
0: güvenmeyin. Demiştim ben hocam, süreyi sizin için başlatıyorum. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
1: Yok.
0: Alınıyorum ama artık.
3: Çok kısa bir zaman bu, 10 saniye.
0: Zaman uzatılması ile ilgili sanırım bir
1: talebimiz var.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
3: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
0: Bence size soruyorum, evet. Nedir?
3: Pas.
0: Peki.
3: Dilek taşı, işte dilekle taşı ayırsaydınız, bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim.
0: Gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde yani. Kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
1: Ben basmıştım önce.
3: Elek.
0: Ama burası yanlış. Doğru yanıt.
1: Neden? Ben basmıştım önce. Ben çalışmıyorum.
3: Alaka.
0: Bas.
3: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. Basmadan yanıtı verdik. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen onları tanımak için dönüyorum. Fulya Ölmez, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve Necla Hanım, Necla Kaya Selçuker, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
3: Tabii. Teşekkür ederim. Necla ben. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bunu hep söylemek istemişimdir. Tüm yarışmalarda söyleniyor. Ben toplumsal fayda odağında çok güzel çalışmalar yürüten bir vakıfta çalışıyorum. Gedik Eğitim Vakfı ve oranın kurumsal iletişim müdürlüğünü yürütüyorum. Çocukluğumdan beri beste üretiyorum. Aslında ben bir beste makinesiyim diyebilirim.
0: Beste makinesisiniz.
3: Aynen
0: öyle. O kadar iddialıyız yani.
3: Çok iddialıyım gerçekten Oğuz Bey. Aa. Aynen öyle.
0: Peki ses... Okuyor musunuz aynı zamanda?
3: Tabii, aynı zamanda aynen öyle söylüyorum.
0: Var mı parça böyle hazır?
3: Evet, çok güzel şarkılarım var. Belki birazcık sakinleşince, çünkü şu an çok
0: heyecanlı. Mıyız?
3: Evet.
0: O zaman sözümüzü alalım şimdiden. Programın ilerleyen noktalarında bir sesinizi de dinlemek isteriz.
3: Olur, yapalım. Ve...

0: O zaman hemen geçiyorum ben. Fulya Ölmez'e. Hoş geldiniz Fulya Hanım.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
1: Ben de psikoloğum. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Ben de yarışma İstanbul'dan katılıyorum.
0: Harika. Çocuk, ergen, yetişkin dönem derken evet. Psikolojide en zor hat hangisi oluyor acaba?
1: Tabii ki çocuklarla çalışmak.
0: Çocuklar.
1: Çünkü sadece çocuklarla çalışmıyorsun, ebeveynlerle çalışıyorsun. Ebeveynler, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenleri, multidisipliner ilerlemen gerekiyor.
0: Yetişkinler ve çocuklar birbiriyle paralel çalışmak biraz
1: tabii.
0: Zor oluyor.
1: Tabii.
0: Hobilerimiz peki? Boş zamanlarımızda neler yapmak?
1: Boş vakit bulabilirsem şayet ki bu çok
0: musunuz?
1: Zor oluyor. Biraz kamp yapmayı seviyorum. Çadır kuruyoruz.
0: Harikasınız Fulya Hanım. Doğayla iç içe güzel, keyifli kamp günleri diliyoruz. Ve Necla Hanım'dan da bir parça, bir şarkı sözü aldıktan sonra efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım 1'den kaça kadar sayıyla sıraladığımız bir tablo var. 1 55 arasında sorularla doldurduğumuz bir tablomuz var. Evet, Sır Küpü'nün birinci etabında 1 ile 25 arasındaki sorular üstünden yarışacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, her doğru sorumuz 5 puan değerinde. O zaman Necla Hanım, hemen size dönüyorum. Ve hazırsanız kaç dolu soruyla başlayalım diyorum.
2: Uğurlu rakamlarımdan biri 7'dir.
0: 7'dir.
2: 7 ile başlıyorum.
0: O zaman 7 numaralı soru hemen geliyor ve okuyorum sorunuzu. Çok zor bir yerden seçtiniz. Hazır geliyor. Saç kesimi ve sakal tıraşıyla uğraşan meslek sahibini soruyoruz size. Sürenizi başlatayım. Buyurun.
2: Berber.
0: Berber doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla devam edelim?
2: 7'yi destekleyen 6 rakamını seçiyorum.
0: 7'yi destekleyen 6. 1 6'a gidiyoruz ve 6 ile yürüyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen eğlenceli ünvan.
2: Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen... Çocuk oyunlarında...
0: Çocuk oyunda yakalayan... ne yapar? Birini ne yapar?
2: Ebe.
0: Ebe
2: evet.
0: Doğru yanıt. Yalnız son saniyede gidiyordu.
2: Evet.
0: Sürenizi iyi kullanın lütfen. Çünkü 10 saniye dolduğunda söylerseniz sorunuzu doğru kabul edemeyeceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla açalım?
2: 17'yi açalım.
0: 17 numaralı soru.
2: Ben 7'lerden gidiyorum Oğuz Bey.
0: Peki ama zor bir soru seçtiniz. Bilgisi benden olsun. Sorunuzu okuyorum.
2: Evet.
0: Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
2: İmha değil yani.
0: İmha değil.
2: Hükümsüz kılma.
0: İmha zaten 4 harf.
2: Zaten yani. Ne de
0: 5
2: olabilir?
0: 5 harfli bir kelime arayacağız burada.
2: Hay Allah,
0: peki.
2: Soruyu anlayamadım.
0: Biz bir harf desteği sağlıyoruz size.
2: Evet.
0: Ve ilk harfimizi açıyoruz. İlk harfimiz L. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Fulya Hanım. Ne olabilir? Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime.
2: Yok.
0: Yok mu? Bir harf desteği bizden. Tekrar Necla Hanım için geliyoruz. Necla Hanım, sürenizi başlatıyoruz. Bir de yumuşak G açtık. Ne olabilir?
2: Arapça kökenli, hiç bilmiyorum.
0: Peki. Bir harf desteği daha sağlıyoruz. Bakalım. Bir de A harfi geldi.
2: Biz hepsini açıyormuşuz.
0: Biraz öyle olacak galiba. Parça parça açaça gidiyoruz. Süreyi sizin için başlattık.
1: Lağır.
0: Çok yakın.
1: Lır.
0: Başka bir harf koymanız gerekiyor.
1: Lağı.
0: Çok yakın. Bakın, lağıya çok yakın dedim.
2: Lağıya mı çok yakın?
0: Lağıya çok yakın dedim. Süreyi tekrar başlattım. Bir de harf desteği verdik. Süre sizin için başlıyor. Buyurun.
2: Lağız.
0: Lağız değil. Lağı değil. Lağız değil. Arada bir harf. Arada. Süreniz doldu. Bakın, lağı değil. Lağız değil. Arada bir harf istiyoruz. Sürenizi başlattım.
1: Lağım.
0: Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. B harfiydi. Y değildi. Z ve YZ. Aradan son harfti. V harfini aldık. Lağıv olacaktı.
2: Asla bilmiyorum.
0: El birliğiyle bulduk bu kelimeyi.
2: Aynen öyle yani.
0: Zor bir kelimeydi değil mi?
2: Yedi beni yaktı.
0: Evet, lağıv. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bakın,
2: bir.
0: Destek, evet, harika bir yerden destek alıyorsunuz. Bir numaralı soruyla yürüyoruz. Sorunuzu okuyorum. Günlük hayatta vücut ağırlığını ifade etmek için kullanılan ölçü birimi.
2: Kilo.
0: Süreniz başladı.
2: Kilo. Kilo.
0: Kilo. Doğru yanıt. Bir beş harfli. Siz hanenize yazdınız. 10 puana geldiniz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: İki.
0: İki. Çok aynı yerden, açılmış yerlerden devam edelim diyorsunuz. Peki. Özellikle yazın diyorum. Yatakların üzerine serilen, hem koruyucu hem de süs amaçlı kullanılan ince örtü. Sürenizi başlattık. Dört harfli. İkinci harfimiz de iyi. Yazın böyle üstümüzde küçük incecik alırız.
2: Pike.
0: Pike tabii ki. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4.
0: 4. Peki, gidiyorum 4'e. Hemen geliyor. Efendim, tekstil ve boya sektöründe renk örneklerinin bir arada sunulduğu numune panosu. Böyle açıp bakarsınız. Süreniz başladı.
2: Ben biliyorum.
3: Kopyavaş.
2: Evet.
3: Kopyavaş.
2: Çünkü ilgilendiğim bir şey.
3: Karton.
0: Çok iyi biliyorsunuz. Peki, bir harf desteğiyle size geliyoruz. Zaten bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlattık.
2: Kartela.
0: Kartela doğru yanıtıydı.
2: Kartela.
0: Değil mi? Açıp bakarız.
2: Tabii,
0: kartela.
2: Aynen,
0: renk seçeriz tablodan. Evet. Ve bir de harf buldunuz. Tebrik ediyorum. A harfini yakaladık. Şifre kelimemiz var. Aşağıda gördüğünüz gibi 2, 4, 5, 6. harfi bulduk. A harfiymiş. Orayı da yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç numarayı açalım? 14'ü açalım.
0: Doğu ülkelerinde yerli beyler için kullanılan bir ünvan arıyoruz. İsimlerinde sonuna gelir diyeyim, ipucunu verip sürenizi başlatayım.
2: A mı?
0: A değil. Hani bir şey, bey, bir
2: bey.
0: Şey. Bir şeylik denir.
2: Beylik.
0: Beylik. Beylik. Beylik. Biraz uzun geldi.
2: Bey yani.
0: Evet, bey değil. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bey olabilirdi ama bu farklı bir açılımı var. Süreyi sizin için başlatıyoruz Hülya Hanım.
2: Han.
0: Han. Tebrik ederim. Gayet
2: bunu biliyordum ben.
0: Emin bir şekilde.
2: Bunu ben biliyordum Han. Ama gerçekten.
3: Siz
2: biliyordun.
3: Kartela gibi.
0: İsimlerin soyuna gelir diye bir yardımcı olmaya çalışmıştım ama ek olarak. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Kaç soruyu açalım? Hangisini açalım?
0: Yakın yerlerden açabiliriz. Bana güvenebilirsiniz. Mesela 12'de çok güzel bir soru sakladık. Hatta bir de fotoğraflı soru. Belki yardımcı olur 12 numaralı soru.
3: Olur. Güveneyim.
0: Bence güvenmeyin.
2: Bence
0: bakın,
2: de güvenme.
0: Ben baştan söylüyorum ama siz bilirsiniz. Nasıl yapalım?
2: Bir kere güvenelim.
3: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
0: Güvenmeyi.
3: Biz ortak çalışıyoruz bu arada.
0: Peki. O zaman sorumuz geliyor. Bakalım ne? Bir foto soru geliyor. Önce bir fotoğrafımız var. Bakalım. Arkadaşlarımız nasıl bir fotoğraf hazırlamış? Harika.
3: Müthiş.
0: Beyazlar içerisinde gerçekten beyaz bir fotoğraf hazırladık sizler için. Efendim, sorumuzu okuyorum. Etiyopyalı kadınların giydiği ince beyaz şalı soruyoruz size. Ben güvenmeyin demiştim
3: ben
0: hocam, süreyi sizin için başlatıyorum.
3: Ben size ne yaptım? Necla, yapmıyorsunuz bunu. Bilemem ki.
0: Ne olabilir? Etiyopyalı kadınların giydiği beyaz şaldan bahsediyoruz.
3: Harf alayım.
0: Büyük ve uzun bir şal giyiyormuş Etiyopyalı kadınlar.
3: Aslında
0: bir harf desteğimizi kabul edin. Ve Necla Hanım, süreyi sizin için başlatıyoruz. İlk harfimiz de Necla'nın N'si. Necla açılımına da yakın kelimemiz.
2: Ne?
0: İkinci harfimizi ben söylemiş olmayayım ama rejimi size destek versin. Bir harf desteğinde daha bulunalım. Fulya Hanım, size geliyoruz hocam.
3: Biz böyle yarına
0: İkinci
3: kadar
0: harfimiz T. Böyle
3: ama
0: yine parça parça
3: döneceğiz.
0: Beraber bulacağız bunu. Sizin için süreyi başlattık. Bakalım.
3: Net.
0: Net'i çıkarttık.
3: Net.
0: Bence net doğru kısmı.
3: Net. Tam bir harf daha aldık.
0: Etiyopyalı kadınların ince giydiği ince beyaz şaldan bahsediyoruz.
2: Harf alayım.
0: Harf alayım. Peki, o zaman harfinizi hediye ediyoruz. Buyurun, harfiniz bizden size sevgiyle gelsin. N, T, ne olabilir? Hmm. Sürenizi başlattık.
2: Nutella.
0: Nutella.
2: Nutella.
0: Bir şey söyleyeceğim. Doğru bildiniz. Önce doğruyu bir yakayım.
3: Neden biliyor musun? Çünkü Nete yani orada ve A

0: orada dedim orada başta olmayacak yani.
1: Harikasınız. Çok güzel bir tahmindi.
0: Çok şanslıyız.
1: Mesela ikinciyi de verdikten sonra Netela olacaktı bu fotoğraftaki şalın öyküsü. Çok ilginç değil mi? Etiyopyalı kadınların Netela. Bakın fotoğrafta özellikle üstlerine kullandıkları Etiyopyalı kadınların tercih ettiği şalın adıydı Netela. Artık bir de şifre hat buldunuz. İlk harfimizi yakaladık. Harika. Çok güzel bir yarışma çıkartıyorsunuz.
0: Ama bu arada çok 20'ye 20 gerçekten.
1: Başa baş bir mücadele seyrediyoruz şu anda. 20-20 gidiyor çok puanlarımız. Zekiyim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
0: Ben resmen 11'i seçiyorum.
1: 11. 11 numaralı soruya gidiyoruz. O zaman hazırsa gelsin sorumuz. Üzerinde eğer bulunan, genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık.
0: At yani ne oluyor?
1: At evet at. Ama at bu atın üstündeki.
0: Tamam hiç bilmiyorum onu ya. Harf alayım.
1: Peki ama harf alırken sıranızı da kaybettiniz. Harfi Fulya Hanım için aldınız. Fulya Hocam size bir harf hediyemiz var. Ve sizin için devam ediyoruz. Acaba ne olabilir? Üzerinde eğer bulunan bir attan bahsediyoruz. Eğer bulunan at. Nasıl bir at bu?
2: Eğerli.
1: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Mes sizin için bir harf desteğinde bulunuyorum.
0: Genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılması.
1: Necam sürenizi başlatayım. Buyurun. Buyurun.
0: Eğerleme, eğerler, eğerliş, eğerlik,
1: Like gitmeseniz.
2: O benim hakkımdı.
1: Sizin hakkınızdı. Evet. Alamadınız değil mi yanıtı?
0: Hayır.
1: Son anda söyle değil. Eğer lik.
0: Ay ben hiç burada değilim. İnanmıyorum.
1: K nereden geldi? Bir harf desteğimizi kabul edin. Fulya hocamızın şansıymış. Fulya hocamızın kısmetiymiş. Sürenizi başlattım.
2: Eğerli.
1: Eğerli yanıtını da aldık Fulya hocamdan. Necam ama size söyledim. Siz ben lik eklediniz, liş eklediniz.
0: Evet değil ya, mi? Ben onu duymamışım bile Oğuz Bey. Ama olsun arkadaşım ne güzel bildi.
1: Hocam şimdi oraya yeni bir açıklama getirecek. Lütfen algımızı dağıtmıyoruz. Ve değil mi hocam doğru yerden yakaladım. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 29.
1: 29'a gidiyoruz. 29'a gidemiyoruz. Çünkü 1 ile 25 arasında yarışacağız.
2: Özür dilerim.
1: Estağfurullah buyurun. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
2: Yok. Değil mi?
1: Alınıyorum ama artık. Ya ben de bu kadar değildi. Küçük küçük destekte bulunmaya çalışıyorum.
2: 3 olur mu?
1: 3 olur tabii. 3 çok güzel bir soru.
2: Bu sefer güvenebilir miyim?
1: Hocamla yıldızımız barışmayacak. Geliyor okuyorum. Eski dilde dokunmak ya da temas etmek anlamında kullanılan söz. Süreniz başladı. Ne yaptık?
2: Dokunmak mı? Bakın, teğet gibi bir şey mi?
1: Bakın ne yaptı?
2: Temas.
1: Temas ama E ve yumuşak G var. Ne yaptım ben
2: birine? Bahsettiğim insanlara döndüm şu an algılayamıyorum.
0: Eski dilde dokunmak ya da temas
1: etmedim. Bir harf desteğinde daha bulunuyorum. Hazır mıyız Necla Hanım?
0: Ya. Evet.
1: Süreyi sizin için başlatıyoruz o zaman.
0: Değme.
1: Değme tabii ki. Temas değildi, değmeydi. Ah Fulya Hocam keşke beni dinleseydiniz deyip burada böyle.
0: Güven kapıları açılsın.
1: Güven kapıları açılsın. Necan siz de devam edelim. Kaç numaralı sorunuzu açalım acaba?
0: Bence 8'i açalım.
1: 8'i açalım. Peki gelsin o zaman 8 numaralı soru. Hazır. Evet. Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt. Keşke açılmış yeri seçseydiniz. Ben oradan ipucu alırsınız diye düşündüm. Hiç açılmamış
0: sağlam
1: yeri.
0: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen.
1: Ne
0: sağlam
1: denir?
0: Ve dayanıklı anlamına gelen söz.
1: Aa. Aa.
0: Çok kısa bir zaman bu 10 saniye.
1: Zaman uzatılması ile ilgili sanırım
0: bir talebiniz
1: var. Peki bunu değerlendireceğiz.
0: Yetkililere sesleniyorum.
1: Hemen soru editörlerimiz, yapımcımız ve yönetmen arkadaşımızla bu konuyu detaylı görüşeceğim. Efendim ilk harfimiz A.
2: Buradan bir yol katılıyoruz.
1: Böyle uzun süreli dayanıklı yani nasıl tarif ederim bilemiyorum ama sürenizi önce bir başlatayım.
2: Biz bir buradan bir yol kat edemeyiz.
1: Sağlam dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt.
0: Kağıt.
1: Bir harf daha açacağız ve A, B. Aba süreyi sizin için başlatayım. Bir harf desteği de ben vermiş olayım diyorum.
0: Aba. Aba.
1: Aba.

0: Abaste.
1: Ben şimdi gelişimde söyleyeceğim.
2: Bir abdestini daha veriyoruz. Rica Hanım da bana şöyle yapıyor. Ama öyle yapınca ben yanıtı veremiyorum.
0: Vermediniz.
2: Hocam hazır mıyız? Size geliyoruz. Bakın, aba kısmı çıktı.
1: Aba.
2: Tek harf isteyeceğiz. Sonda sizden. Tamam, süreyi başlatıyoruz.
1: Ses harfleri sırrını geçirdim şimdi. Abade, abadı, abadi.
2: Abadi doğru yanıttı. Abadi, abadi olarak abadi geçiyordu. Abadi. 18 önerebilirim. Bakın tek harfe ihtiyacınız var orada.
0: Evet.
2: Açılmış zaten tablonun çoğu.
1: 18 göremiyorum şu an.
2: 18 tablonun sol tarafına gelin lütfen.
1: Geldim.
2: Birden aşağıya doğru
1: evet.
2: inin. Birazcık sağa doğru dönün.
1: Evet tamam
2: hemen
1: 18.
2: Orada. 18. Seçiyor muyuz?
1: Evet evet.
2: Zaten tek harf var.
1: Evet onu da bileyim.
2: Beraber. Hazır sorumuz geliyor 18'de. Bir şeyin uyması gereken kural ya da standart durum. Süreyi başlattık.
1: Norm.
2: Efendim?
1: Norm.
2: Norm.
0: Evet.
2: Tamam. Bir doğru yanıt, bir 5 puan daha aldık. Sizinle devam ediyorum.
1: 15.
2: Türk müziğinde belirli kurallara göre oluşturulmuş ezgiyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Name. Atıyorum şu an.
2: Arkadaşınız en iyi ne yapıyordu?
1: Beste.
2: Doğru yanıtı verdik.
1: Teşekkür
2: bir 5 puan daha aldık.
0: Önemli değil.
2: Bir de harf desteğimiz var.
1: Umarım yarısı ona verir.
2: S harfi.
0: Evet yani.
2: Buldunuz. S harfini de sizin için açtık. Sondan dördüncü harfti. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 9'u öneriyorum.
1: Ha 9.
2: Evet.
1: Çok uzun.
2: Ve uzun olduğu zor anlamına gelmiyor.
1: Peki yine güveniyorum. Size yine güvenmeyi seçiyorum.
2: Eski metinlerde kulların, kölelerin, hizmetlilerin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Bir oturum yerinden bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Burası bir ev, bir yer, bir hane olabilir diyeyim. Ama nasıl bir hane? Olmadı mı? Peki. O zaman biz
0: üçüncü
2: ilk baştan
0: harfi
2: bir, mesela üçüncü harfi, evet üçüncü harf desteğini verelim.
0: Çünkü buna rağmen bilemeyecek olan ben.
2: Bakın, bir hane dedim. Ben de orada olsam nasıl bir
0: evet.
2: hane olurdu? Sürenizi başlattım.
0: Bende hane.
2: Bende hane
0: evet.
2: doğru yanıt. Kesinlikle doğruydu. Bende hane yanıtınız. Harikasınız.
0: Hayır biliyordum bunu zaten.
2: Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu soralım? 10 numaralı soruyu öneriyorum. Son açtığınız soru olacak.
0: Onu seçiyoruz.
2: Onu seçiyorsunuz. Peki geldi o zaman 10 numaralı sorumuz. Tamir etmek ya da düzeltmek anlamı taşıyan fiil köklü söz. Ne yaptınız onu?
0: Onu onardım.
2: Sürenizi önce başlatayım sonra yapın. Ne yapıyorsun?
0: Onar.
2: Onardınız.
0: Evet.
2: Doğru yaptınız. Onardınız. Bir de harf buldunuz. O harfiydi. Buradaki harfimiz. Tebrik ediyorum. Böylece birinci etabın sonuna geldiniz. Efendim Necla Kaya Selçuker. Bu bölümde 7 doğru yanıt verdiniz. 5 puan üstünden 35 puanla tamamladınız birinci etabı. Fulya Hanım, Fulya Hocam siz de 8 doğru yanıt verdiniz ve 40 puanla birinci etabı tamamladınız. Şimdi geçiyoruz ikinci etaba. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
2: 120 saniye. Süre
1: zor
2: birazcık daha sizi zorlayacak.
1: Asla bilemem.
2: 120 saniyede 10 soru yönlendirdiğimiz ikinci etaba geçiyoruz efendim sır küpünde.

0: Evet efendim, Sır Küp'ünün ikinci etabındayız ve 120 saniyede 10 soru üstünden yarışacağız. Yarışmacılarımızla tek tek yarışıyoruz. Bakalım kim 120 saniyede en çok soruyu bilecek yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. İlk etabı önde tamamlayan Fulya Ölmez'le yarışmaya başlayacağım. Hocam hazır mıyız?
1: Ben o taraf zannediyordum. Hazırım.
0: Heyecanınızı birazcık daha yendiniz mi acaba?
1: Yendim. İyiyim.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, başlıyoruz. Sorunuzu okuyorum. Sessiz Gemi şiirinin yazarıdır.
1: Yahya Kemal.
0: Yahya Kemal, doğru yanıtını alıyoruz. Hemen bir sessiz sorumuz var. Önce sorumuz gelsin.

0: Dinlediğiniz Tövbe adlı şarkıyı kim seslendirmekte?
1: Derya Bedavacı. Severim bu arada.
0: Derya Bedavacı yanıtımız geldi. Develi Ovası'nı soruyoruz. Hangi bölgede bulunur Develi Ovası?
1: Pas.
0: Pas dedik. Baklavanın ana vatanını soruyoruz size. Baklava böyle.
1: Gaziantep.
0: Gaziantep, harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinleyelim, seyredelim.
2: Vakit erişti. Hakkını helal et. Helal olsun. Asıl sen hakkını helal et. Ödenmez hakkını. Razı bu. De ki son nefesinde seni andı de.
0: İzlediğiniz Anneler ve Kızları filminde Neşe Karaböcek'le birlikte başrol kadın oyuncusunu
1: Yıldız
0: soruyoruz.
1: Kenter.
0: Harikasınız. Okul kelimesinin eş anlamlısı.
1: Mektep.
0: Okula gitmek, mektebe gitmek. Bir doğru yanıt da aldık.
1: Wow.
0: Spor müsabakasında oyuncuları ya da takımları destekleyen kimse. Değil.
1: Antrenör.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki, pas. Hemen bir şarkımız, bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: diyoruz. Dinlediğiniz Alışmak Sevmekten Daha Zor adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Pas dedik peki. Anna Karenina en ünlü eserlerinden biridir.
1: Tolstoy.
0: Harikasınız, bir 10 puan da. Başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak ülkesini temsil eden kişi.
1: Büyükelçi.
0: Büyükelçi yanıtımız da geldi. Hemen dönüyorum. Develi Ovası'nı soracağım size. Develi Ovası.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu bir doğru yanıtımız daha geldi. Gidiyorum. Spor müsabakalarında oyuncuları ya da takımlarını destekleyen
1: taraftar.
0: Taraftar da doğru yanıtımız geldi. Ve bir şarkımız vardı. Dinleyelim tekrar bakalım.

0: Yok, aklıma bir tek Cengiz Kurtoğlu geliyor, başka bir şey yok.
1: Cengiz Kurtoğlu değil ama çok iyi biliyorsunuz. Ama Tanju. Süremiz doldu diyoruz.
0: Kimdi?
2: Bu da nazar boncuğunu.
0: Kim?
1: Ümit be sen desem.
0: Özür dilerim.
2: Aa, evet. Ben de Selami Şahin diyecektim.
1: Gerçekten.
0: Vallahi. Hepsi birbirine benziyor.
2: Evet.
1: Hemen hemen sesler birbirine benziyor. Ümit Besen olacaktı. Alışmak sevmekten daha zor adlı şarkıyı seslendiren Sorumlu sanatçımızdı. Harika bir 120 saniye çıkarttınız ve güzel bir de puan aldınız. Hazır mıyız Necan?
2: Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben çekiliyorum. Bu kadar cevaptan sonra.
1: Size ayrılan süreyi yeni kurduk, yeni başlatıyoruz. Lütfen çekilemezsiniz. Şu anda hiç zamanı değil. Hemen sizinle başlayacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Peki, sorularınızı, sürenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. 35 yaş şiirinin yazarıdır.
2: Cahit
1: yaş
2: Sıtkı.
1: Yolun...
2: Cahit Sıtkı.
1: Cahit Herhangi. Sıtkı tabii ki. Ergene Ovası hangi bölgede bulunuyor?
2: Pas.
1: Pas dedik. Peki, bir sesli soru da sizin için hazırladık. Bakalım gelsin. Ben...

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas, peki. Kayseri'nin ünlü yemeğini soruyoruz, böyle küçük küçük.
1: Mantı.
0: Yoğurtla çok da güzel olur. Efendim, savaş kelimesinin eş anlamlısı savaşmak, ne yapmak, ne alanı denir?
1: Eş anlamlısı mı?
0: Evet.
1: Savaşmak, pas.
0: Pas, peki. Bir videomuz var, hemen izleyelim.
2: Bu davranışı ancak bir deli yapar.
3: Bu kıyafette ne oluyor?
2: Bakın, bu bir aynadır.
0: Kadın Hamlet rolüyle izlediğim

0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Dinlediniz şarkı?
0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Deniz, göl, havuz gibi yerlerde tehlikeli durumlara karşı görev yapan kişi. Tam böyle boğulma sırasında suya
0: atlar falan, can kurtaran.
1: Can kurtaran. Bir doğruya daha. Hemen dönüyorum başa. Ergene Ovası hangi bölgede?
0: Marmara.
1: Marmara, harika yanıttı. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Dinleyelim mi tekrar?
0: Dinleyelim. Süreyi durduruyoruz değil mi orada?
1: Alabilirim yanıtınızı.
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz, geçeyim mi?
0: Pas.
1: Pas dediniz. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
1: Ben de size soruyorum, nedir?
0: Pas.
1: Peki, Notre Dame'ın Kamburay'ın bilinen eserlerinden biridir.
0: Allah'ım, bunu biliyorum yani.
1: Hugo.
0: Şöyle...
1: Hugo.
0: Hugo neydi ya?
1: Hugo.
0: Allah'ım. Evet.
1: Ah nasıl gitti?
0: İnanmıyorum ya, nasıl
2: Cengiz
0: oldu bu?
2: Cengiz sana gelmesi peki?
0: Evet ya, Allah'tan geldi çünkü hiçbir şey bilemedim.
2: Bildim.
1: Bence çok iyi bildiniz ve harika bir yarışma çıkarttınız da şimdi nasıl bunlara hayır diyeceksiniz?
0: Notre Dame'ı biliyordum.
1: Peki
0: ya, Kamburu.
1: Efendim,
0: çok iyi
1: sorunuzu okuyorum. Önce Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Nasıl bir şarkıydı? Bir dinleyelim bakalım tekrar.

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adı Dilek Taşı.
1: Dilek taşı, işte dilekle taşı ayırsaydınız, bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim.
0: Gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde. Yani bir sürü yanlış yapıyormuşuz galiba.
1: Ben gidiyorum. Sakın Oğuz
0: Savaş
1: Bey.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bana da soruyordunuz ya, nedir?
1: Evet.
0: Diye. Eş anlamlısı nedir?
1: Muhabere.
0: Muhabere değil.
1: Şey...
0: Muharebe.
1: Muharebe.
0: Muharebe olacaktı. Muhabere de. Yaşın. Muharebe. Savaş kelimesinin eş anlamlısı olacaktı. Harikasınız. Kubo dediğim yanıta gelmek istiyorum. İpucunu vermiştim. Notre Dame'ın Kambur'u en bilinen eserlerinden biridir. Ben okuyamamaya başladım sayenizde. Hugo dedik. Kim olacaktı efendim? Victor Hugo olacaktı.
1: Aynen öyle.
0: Oradaki doğru yanıtımız. Gelsin bakalım puan tablomuz. Evet, güzel. 105'e 130 puanla bu bölümü tamamlamış durumdayız. Hocamızı gönülden tebrik ediyoruz ve dostluk kazansın diyoruz.
1: Evet, her zaman.
0: Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz.
1: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
1: Tamam.
0: Rekabet birazcık daha yükselecek. Efendim, sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız hocam?
1: Tamam.
0: Sizinle başlıyoruz.
1: Tamam.
0: Fulya Ölmez'le. Fulya hocam önde olduğu için siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız?
2: Hazırım. Hazırım.
0: Hazırsınız.
2: Kaç?
0: Peki. O zaman kaç numaralı tablomuzu getiriyoruz. 55 soru üstünden yarışacağız. İstediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 36 diyelim.
0: 36 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa. Unu elemekte kullanılan delikli mutfak aracı kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
2: Ben basmıştım önce.
1: Elek.
0: Ama burası yandı. Doğru yanıt elekti. Harikasınız. Hemen 10 puan yazdı hanenize.
2: Neden?
0: 110 baş.
2: Ben basmıştım önce. Benim çalışmıyor mu?
0: Çalışıyor. Deneyebiliriz bu arada.
2: İyi tekrar, mi basmadım?
0: Tekrar
1: ben böyle çok şey
0: bastım. Bak, tekrar hatırlatmak istiyorum. Soruyu soruyorum. Süreniz başladı hiç dediğimde butonlarınız devreye giriyor. Öncesinde basmanız hiçbir anlam ifade etmiyor.
1: Biraz önce
0: bir kere dokunmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Süreniz başladıktan sonra birkaç kere basıp yakalamanız gerekiyor. Elek doğru yanıtı size 10 puan kazandırdı. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: Kaç numarayı açalım? 37'yi mi açalım?
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. 37

0: İyi açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Zor bir soru seçtiniz ama gerçekten biraz zorlanacağız bu kelimeyi bulmakta.
1: Wow.
0: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Tibet, Moğolistan Tibet. Ve Himalaya bölgesinde
0: buyurun.
1: Yaygın Budizm.
2: Atıyorum şu an liyakat.
0: Değil ama çok... Da yakında değilsiniz. Tam tersi. Oldukça da uzaksınız.
2: Tamam.
0: Acaba ne olabilir? Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolu. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Bu bir Budizm kolu olduğuna göre izimle bitiyor olması lazım değil mi? İzim. Budizm kolları hep buyurun diyeceğim ama süreniz doldu. Biz bir harf desteğinde daha bulunalım ve sonlardan bir harfimizi açtık. İ harfi doğru. Demek ki kelimemizin sonu izim olarak bitecek. Evet. Ne olabilir acaba bu kol? Süreyi başlattık. Kim? Buyurun Nezan.
1: Laha izim.
0: Ha değil, laha değil. Yanıt hakkı burada. Yanıt sırası.
1: Lateizm.
0: Lateizm değil. Bu arada süreniz dolana kadar birçok harfle destekleyebilirsiniz. Tekrar bir sondan harf desteği açıyoruz. Evet. İ ve M çıktığına göre izim kısmını kesinlikle doğru biliyoruz. Acaba aradaki harfimiz ne olacak? Süreniz başladı. Önce butonu kim kullanacak? Buyurun Fulya Hanım.
2: Laraizm.
0: R değil.
2: Lamaizm.
0: Lamaizm. Doğru yanıt olacaktı. Lamaizm yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Z harfini açtık. Z harfinden destek aldık ve tablomuzda son blokta da bayağı 4-5 kelimemiz açıldı. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
2: Tamam.
0: Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21 kısa.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Bakalım 21. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Eski dilde tanrı veya sahip anlamında kullanılan kelime 3 harfli. Kim basacak? 3 harfli. Buyurun.
1: Tanrı.
0: Son harfimiz B.
1: Rab.
0: Rab tabii ki doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha aldık. Çalışıyor. Sizinle devam ediyoruz Necan Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29. 29 numaraya gidiyorum. Bakıyorum ve 29 bir foto soru. Harikasınız. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Bir fotoğraf. Evet. Yabani bir meyveye benziyor. Hemen sorunuzu okuyorum. Hazırsanız arkasından da sürenizi başlatacağım. Bir tür yaban mersini süre başladı. Buyurun.
2: Oldu bu sefer. Enir. Enir.
0: Enir.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
1: Bravo.
0: Doğru yanıt enir olacaktı.
1: Kamçılık yani.
0: Kamçılık kazanacak.
1: Evet.
0: Tabii doğal yaşam değil mi? Var mıdır böyle doğa yürüyüşlerinde hiç?
2: Var var.
0: Tadar mısınız?
2: Var.
0: Gidip toplar mısınız?
2: Yani
0: misiniz?
2: Evet. Güvendiğimiz
0: gidip ayağı toplayıp bilerek yiyorsunuz. O da büyük bir risk.
2: Bilmek lazım. Tabii.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım ve nereden devam edelim?
2: Tamam.
0: Tablomuzda nereye açalım?
2: 19.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 19'da ne var? Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Süre başladı. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyurun.
2: Riyaya, reaya.
0: Reaya doğru yanıt olacaktı. Necam eliniz butona gitmedi bile.
1: Çünkü ya, şey yapamadım yani.
0: Ama bir harf.
1: Evet doğru.
0: E harfi.
1: Bekliyorum burada.
0: Ama puanınız da bekliyor. Sadece siz yalnız beklemiyorsunuz, puan tablonuz da bekliyor.
1: Ben kendime güveniyorum Oğuz Bey.
0: Peki efendim o zaman siz bilirsiniz. Karar sizin, zaman sizin, istediğiniz gibi kullanın diyorum ve buyurun Fulya Hanım. Siz seçiyorsunuz, butonlarımızla devam ediyoruz.
2: 5.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor 5 numaralı sorumuz. Metallerin ısı veya zamanla kırılgan hale gelmesini anlatan teknik terim. Süreniz başladı. Kim basacak? Ne olabilir? Bir şey böyle. Buyurun. Sabah kahvaltılarında da yenir. G.
1: Gevra de mi? Gevrale.
0: Çok yakında ama bakın bu hattan kopmayın diyorum. bir şey olur, böyle bir hale gelir, o kırılgan hale gelir, böyle kurur, gelirleşir. Hmm. Sürenizi başlattım ki basacak butona. Evet,
1: gevrelü.
0: Peki bu olmasın eki.
1: He, hani, tamam, peki.
0: Şey, ekler vardır ya, olmaz, etmez, ma ekleri diyorum. Hazır mıyız? Aldık mı ipucunu?
2: Ben almadım.
1: Evet, ben buldum.
0: Olmaz diyorum. Hazırsa sürenizi başlattım. Buyurun.
1: Gevreme.
0: Gevreme tabii ki. Bir 10 puan hanenize yazdı. Gevreme olmaz. Ma ekiydi. Buradaki ek. Evet. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? 13'ü açalım.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Harikasınız. Efendim. Süt şekerini parçalayan, sindirim sisteminde görev alan bir enzim soruyoruz size. Süreniz başladı. Ne olacak? Buyurun.
2: Laktaz.
0: Laktaz, laktoz aynı şekilde doğru kabul ediyoruz. Hem A hem O olarak dizilimde bulunuyordu kelimemiz. Laktoz, laktaz şeklinde geçiyordu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: Otomatik test equipment, elektronik cihazlardaki test sisteminin kısaltılmasını soruyoruz. Kim basacak? Buyurun Necan.
1: Ake.
0: Ake değil.
1: Ate.
0: Ate. Doğru yanıt.
2: Sallayınca
0: otomatik
2: oluyor.
0: Test equipment. Ate'ydi. Sonunda Necan Hanım da bir sorumuzu rahat rahat
1: tamamlamış bulunuyor. 54 alıyorum.
0: 54'ü alıyorsunuz. Evet. Gelsin bakalım 54 numaralı soru. Efendim, ilgi, bağlantı ya da ilişki anlamında kullanılan söz. İlgi, süre başladı.
1: Alaka.
0: Bas.
1: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. İlgi alaka göstermekti. Basmadan yanıtı verdik. Az kalsın gidiyordu soruyu.
1: Gidiyordu.
0: Vallahi kaptırıyordu.
1: Gerçekten.
0: Allah'tan o sırada Fulya Hocam başka noktaya dikkati dağılmış bir şekilde. Evet. Hiç ilgilenmiyordu. Kendinize dağılmış
1: böyle. Teşekkür ederim arkadaşım. Nasıl
0: soruyu bilebileceğim diye. Peki kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Kim karar veriyor?
2: Sen.
1: Tamam. 26.
0: 26 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bakalım 26'da ne geliyor hazırsak? Çok rahat bir yer, çok rahat bulacaksınız. Ellerin butonda olmasını önemli bilgilendiriyorum. Cümlelerde bağlaç olarak kullanılan ve birliktelik anlamı veren kelime, süreniz başladı. Buyurun Hülya Hanım.
2: İle.
0: İle, evet, doğru yanıtını aldık.
1: Benim butonum
0: aldık.
1: Çalışmadı.
2: Bırak sabahtan beri.
0: Şimdi de diğer masamızdan itirazlar yükseliyordu. Ve sizle devam çalışmıyor. Ediyoruz. Bir foto sorumuz var. Belki destek olur ama belki bilemiyorum. Soru 30. Önerebilirim. Birazcık da ipucu da çıkmış. Hı-hı. Ve içinde de şifre harf var. Öneriyorum. Foto
2: ben
0: soru.
2: 20 diyeceğim. Orada dışında... bir tane kaldı.
0: Kaç diyeceksiniz?
2: 20.
0: 20. Ellerimiz butonda olsun lütfen. Bir alışverişin karşılıklı malla dönmesi, süre başladı.
1: Takas.
0: Necla Hanım buyurun.
2: Yine takas.
0: Takas. Takas doğru yanıttı.
1: Ama butonum gerçekten harikasın, çalışmıyor.
2: Lütfen kolay bul bari oradan. Gidip uzun uzun yerleri buluyorsun.
0: Siz seçerim, bulurum dediniz değil mi? Tek harften o tarafa aynen yaradı. Ve tek harf takas doğru yanıtıyla bulduk.
2: Gitti.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Muhtemelen bilemeyeceğiz. Sürekli
2: 51
1: döneceğiz.
2: 51 beraber yaparız.
1: Yaparız değil mi? Tamam, 51.
0: 51. Peki o zaman geliyor. Hazır. Çok rahat bulacağınız bir yerden geliyor sorumuz. Kabadayılık taslamak ya da kendini ön plana çıkarmak anlamında kullanılan bir fiil. Böyle mahal. Buyurun sürenizi başlatalım.
2: Efelenmek.
0: Bir söz. Önce basın. Heh, buyurun.
2: Bastım.
0: Buyurun Fulya.
2: Efelenmek gibi bir şey mi?
0: Efelenmek. Doğru. Tam anlamıyla karşılığını buldunuz. Efelenmek, kabadayılık taslamak, ön plana çıkmaktı kelimemiz. Harikasınız.
1: Basmayı unutmuşum.
2: Tabii.
0: Nasıl?
1: Basmayı unutmuşum.
0: Basmayı unutmuşsunuz. Peki. O zaman sizle devam ediyoruz. Fulya Hocam kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 35.
0: 35 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 35'te ne bulacağız?

0: Efendim, bir durumun belirtisi ya da işareti olarak kullanılan söz. Süre başladı. Buyurun Fulya Hanım.
1: Bana mı?
0: Evet.
1: Emare.
0: Emare doğru yanıttı.
2: Ama ben bastım gerçekten.
1: Demin de bana öyle olmuştu.
2: Evet ya.
1: Puanım
0: evet. Şimdi şöyle, gerçekten biz hiç en ufacık bir müdahalemiz yok ama öyle. Açıklamaya ihtiyacı hissediyorum. Biraz böyle seri basmanız lazım.
2: Evet.
0: Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 27.
0: 27 numaralı soruya gidiyorum. 27 gelsin bakalım, 27. Efendim. Anadolu'da yetişen erkek keçiye verilen isim, süre başladı. Buyurun Necan Hanım.
2: Teke.
0: Teke doğru yanıt. Bir harfle olmuşlarından topladı Necla Hanım. Hulya
2: olmuşlarından topladım, evet.
0: Hocam'ın desteğiyle diyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç
0: 52
2: numara?
0: Olabilir, evet. 55 olabilir.
2: 52'yi açalım.
0: 52'yi açalım, gelsin. 52 numaralı sorumuza gidiyorum hemen. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı veren söz. Süreniz başladı. Buyurun.
1: Ancak. Ancak.
0: Ancak. Değil.
1: Karşıtlık.
0: Değil ancak.
2: Fakat.
0: Çok güzel. Değil. Ben şimdi siz fakat demiş olun. Ben de yok demiş olayım ama sizin sıranız değildi. Hatırlatmak istiyorum. Fulya hocamızın sırasıydı. Yine de teşekkür ederiz desteğiniz için. Hocam ben sizin için de teşekkür ettim. Ben de bu taraftan tek başıma yönlendiriyorum artık. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bakalım bu kelime ne olabilir?
1: Tamam.
0: L ile başlıyor bu. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı. Sürenizi başlattım. Buyurun Necan.
2: Lakin.
0: Lakin doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan yazdı.
2: Kullanmayı öğreniyoruz.
0: Halinize kesinlikle.
1: Program biterken.
0: Sizinle devam ediyoruz. Son sorularımıza yaklaştık. Bilgisini vermek istiyorum. 50'yi öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
2: Hı hı. 50.
0: 50'ye geliyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dağ keçisi. Süre başladı. Buyurun.
2: Enik.
0: Enik değil.
2: Enek. Etek, eyek, erek.
1: Yok artık.
2: Ay bulamıyorum resmen.
0: Nasıl? Buradan bulamıyor musunuz?
2: Bulamadım. Elek.
1: Ben de.
0: Peki. Şuradan bulamadınız yani bunu.
2: Bulamadım ya.
0: Allah'tan daha karışık bir harf değildi yani. W falan arkadaşım, değildi.
2: Arkadaşım yani söylesin harf istiyorum.
0: Efendim hazırsa eller butonuna sürenizi tekrar başlat. Rejimize de teşekkür ediyorum. Harika bir destekle bulunma. Bu buydu. Ve sürenizi başlattım. Buyurun Fulya Hocam.
1: Elek. Elek.
0: Elek değil. Elek değil.
1: İlek.
0: Elek değil.
1: Elak, elik. Ne?
2: Ben söyleyeyim o zaman, değil mi?
0: Son anda yine söylediniz ama süre dolduğu için bir harf daha veriyoruz.
1: Ya elik.
0: Beklemiştiniz ama butona basınca söyleyeceksiniz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Elik.
0: Elik doğru yanıttı tabii ki.
2: Şans.
0: 10 puan daha gitti. 195'e 200 bakın. Burada L harfiyle beraber çok da destek olmamaya çalışıyorum görüldüğü gibi.
2: Çok zor.
0: Yakında açıp göstereceğim. Evet. Yazacağım böyle oradan. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyorum? Son soruyu açıyorum. 42'yi öneriyorum. 41'i öneriyorum.
2: 41.
0: 41. Hazırsa geliyor. 41 numaralı sorumuz. Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçü için uzun okunma. Süre başladı. Ne olabilir? Bu bir kelimeyi ima etmekle başlayan bir kelime diyeyim. İma etmek.
2: İma etmek.
0: İma etmek, ima, süreniz başladı. Buyurun.
1: İmalı.
0: İma.
1: İmalı. İmale.
0: Ay imale, doğru yanıttı. Tebrik ediyorum hocam. Umarım bizim de küçük desteğimizin katkısı olmuştur diye düşünüyorum. İmaleydi buranın gizli ve saklı kelimesi. Evet, puan tablosuna bakıyoruz.

0: Ve bakalım şu anda son sorularımızı yanıtladıktan sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Harika, başa baş bir mücadele neredeyse. 210'a 195 olarak burayı tamamlamış durumdayız. Necla Kaya Selçuker 195 puanda şu ana kadar topladığı puanlar ve Fulya hocamız Fulya Ölmez 210 puanda dostluk ve arkadaşlık kazansın dediler. Harika bir mücadele çıkarttılar fakat daha bitmedi.
1: Evet.
0: Geldik finale ve en böyle kritik noktalardan birine. Şu anda bir tek harfle kaybedebilme veya kazanma noktasındasınız diyorum. Hocam, tahmin hakkını kullanacak mısınız?
1: Evet, kullanacağım.
0: Peki, o zaman tek seferde doğru harfleri yerine yerleştirerek yanıtı vermenizi rica ediyorum. Önce cümleyi, sonra da hangi iki harfi destek aldığınız, hangi iki harften destek aldığınızı söylemeniz yeterli.
1: Lateralizasyon.
0: Lateralizasyon.
1: R. Evet. Benzinin R'si. Cümleyi kuramadım. Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı.
1: Evet.
0: Lateralizasyon diyorsunuz.
1: Yani o son kısımdan eminim de L mi R mi oradan çok emin olamadım.
0: H mi olabilir, R mi olabilir, değil mi?
1: Lüleburgaz mı, Rize mi emin olamadım. Bence Rize'dir ya.
0: Rize midir? L evet. Midir? R'yi de ben galiba.
1: Saçma R.
0: Peki, lateralizasyonla ilgili bir bilgimiz var mı? Bu kelime doğruysa eğer. Bakalım, lateralizasyon. Bu bölümün yanıtı mı ve
1: heyecan dorukta.
0: Fulya Ölmez hocam, tebrik ediyoruz. Tabii ki lateralizasyon bu bölümün doğru yanıtıydı. Harikasınız, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Beynin işlevlerinin sağ sol yarım küreye ayrılmasıydı buradaki gizlediğimiz, sırladığımız, sakladığımız kelime. Lateralizasyon yanıtıyla sırt küpünün 3. etabını burada tamamlamış olduk. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve bu yarışmamızın bu bölümünde de lateralizasyon kelimesiyle yarışmacımız, sevgili hocamız Fulya Ölmez kazanmış oldu. Fakat Necla Kaya Selçuker de çok güzel bir mücadele çıkarttı, çok güzel bir yarışma çıkarttı. Biraz vakfın çalışmalarına değinelim diyorum kapanışta. Memnuniyetle. Biraz oranın çalışmalarından bahsetmenizi rica edeceğiz.
2: Tabii ki. Gedik Eğitim Vakfı'nın faaliyet alanlarında kadınlar, gençler ve özel gereksinimli bireyler var. Mesela işte mesleği olmayan kadınlar için ücretsiz kadın kaynakçılık eğitimleri düzenliyoruz. Ezber bir bozan bir meslek. Çünkü normalde
0: gerçekten kadın kaynak
2: yetiştiriyoruz.
0: Kaynakçı
2: yetiştiriyoruz. Aynen öyle. Hani böyle erkek egemen mesleği gibi görünüyor ama yıllardır biz bu eğitimi veriyoruz ve çok iyi kaynakçı kadınlar yetişti. Ve yüzlerce kadın şu anda hani sanayide çok güzel kaynakçılık mesleğini icra ediyor. Çok teşekkür ederiz.
0: Peki kadınlarımızın bu konuda başarılı olmasının sebebi
2: nedir? Bence kadınlar zaten her işte başarılı. Yani bana göre gerçekten kesinlikle istediğinde her işte başarılı. Mesleğin de sanki böyle cinsiyeti zaten yok. Dolayısıyla hani onların böyle bir el becerileri, böyle dikkat, böyle bir el melakesi mi derler, ne derler böyle.
0: Detaylara
2: onlar daha
0: biraz
2: detaylı
0: hakim olmaktan mı?
2: Aynen öyle. Evet Oğuz Bey, kesinlikle. O yüzden çok iyi iş çıkarıyorlar. Sektör de artık onları gerçekten istiyor. O yüzden bu ezber bozan mesleği yıllarca devam ettireceğiz. Kadınlarımıza meslek edindireceğiz. Bunun yanında bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Orada yine yılda yüzlerce önce özel gereksinimli öğrencimizin ücretsiz eğitimler alıyorlar. Bu da çok kıymetli bir iş gerçekten. Çünkü hani eşitsizliklerle karşı karşıya özel gereksinimli bireylerimiz maalesef. Biz de onları böyle hayatın içine katıyoruz. Hem de sporla. O tarafı da herhalde Fulya hocam anlatacaktır. Bunun yanında gençleri destekleyen projeler yapıyoruz. Çok güzel yarışmalar düzenliyoruz üniversite öğrencileri için. Onların projelerini destekliyoruz. Burslar veriyoruz karşılıksız. Bu anlamda da işte gençlerimizi destekliyoruz. Ve son olarak vakıf bir de sanatı destekliyor. Sanatı ve genç sanatçıları destekliyor. Bir Gedik Filarmoni orkestramız var ve yıl içinde çok güzel konserler düzenliyoruz. Toplumu oda müziğiyle buluşturuyoruz ve aynı zamanda yine genç sanatçıları destekliyoruz. Onlara burs sağlıyoruz ve sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Çok güzel çalışmalar yürütüyoruz yani.
0: Harikasınız. Biz de çalışmalarınızda şimdiden başarılar diliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İnşallah çoğala çoğala devam etsin diyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız. Birer küçük hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman sayfaları araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle
2: tabii
0: diyoruz
2: en
0: ve teşekkür
2: sevdiğimiz
0: ediyoruz. Birer küçük kitap hediyemiz
2: çok teşekkür ederim
0: var. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür
0: çok
2: ederim.
0: Sağ
2: çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmişinizi yazmanız ve katılma talebi yönlendirmeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım diyoruz. Programımızı burada bitirmiyoruz. Sevgili Necla Hanım'ın güzel sesinden küçük bir parçayla sizlere veda ediyoruz. Harika bir yaz parçası geliyor.

0: kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

kullanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

Efendim İnsan Hali programına başlarken insanın türlü türlü halleri var. Biz iyi hallerini konuşacağız demiştik daha çok. Bugün programda hem iyi hallerine göz kırpacağız hem de kötü hallerine. İnsanın içinde bir hayvan var, arada bir devreye giriyor. Ama toplumsal hayat içinde sosyalize olmuş bu dünyada genelde kibar, zarif taraflarımızı ön plana çıkarıyoruz. Peki o içimizdeki hayvan, o şiddet, saldırganlık yanlısı, aniden öfkelenip aniden korkabilen canlıyı nasıl idare edeceğiz? İşte bugün hem biyolojik olarak, hem genetik olarak, hem pedagojik olarak, hem psikolojik olarak içimizdeki hayvanın ehlileştirilmesini konuşacağız. Harika bir konu, harika bir insan hali, nefis konuklarıyla başlıyor.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir ses de uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Benim diyebileceğim
0: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
3: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
0: Çok güzel.
3: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
0: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet, saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyiz. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
4: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insan hem hayvan derken ikildik şöyle bir, ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimize beraber.
0: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken sizi sakinleştirmek için iyiydi. Şimdi nasıl hocam Kahramanmaraş'ta durumlar? Her şey yolunda inşallah.
4: Evet, daha da
0: yaralar
4: iyi.
0: Bereler örtülmüş.
4: Her geçen gün tabii ki yaralar kolay sağlayacak şeyler değil. Sayılmamalı hemen böyle bir iyi dersler tabii. Çıkartın. Gerekiyor. Bir daha olmaması için ne yapılması gerektiği noktasında ilerleme kaydediliyor. Zor bir olay. Önce onu söyleyeyim. Her açıdan zor. Bunun bir daha tekrarlanmaması, hiç kimsenin başına gelmemesi önce dileğimiz. Devletimiz bu anlamda gerekli reaksiyonlar gösterdi. Çalışma yapıldı. İnşallah yüz güldüren sonuçlarla yakın bir zamanda bir daha bunların ve başka illerde de olmaması için, tek maaş özelinde değil, olmaması için doğru bir ülkemizin 50 ya da 100 yıllık bir politika belgesini, siyaset belgesini ortaya koyar. Okullarda bunu uygularız ve bu okullarda bundan sonra çocuklarımız şiddetten ve öfkeden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak bir sürü olumsuz sonuçlardan minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayacak çıktılar dediğimizi düşünüyorum. Şu an o noktada değiliz. Sadece şu an duyguları azaltma, olumsuz duyguları azaltma, rahatma noktasında her zaman şu an.
0: Evet. Tabii ki bunlar unutulacak mevzular değil. Ağır yaşantılar. Ve tabii ki insani tarafın değil, en insani tarafın sembolü olarak Profesör Doktor Korkut Ulucoğan. Can dostum stüdyoda.
5: Estağfurullah.
0: Hocam hoş geldin. Ayaklarına
5: hoş
0: sağlık.
5: Sağ olun. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun, var olun.
0: Keyfiniz yerindedir inşallah.
5: Şükür şükür. Her şey yolunda.
0: Aman öyle
5: İzliyoruz,
0: olsun. Sizleri. Dönem sonları daha mı yoğun oluyorsunuz?
5: Tabii yani. Şimdi hem okulda bir idari kimlikte olduğu için sadece kendi işlerimiz değil, tabii okulun da işleri biraz yoğunlaşıyor. Hani hepimiz hani normal öğretim üyesi, yani normal idari görevi olmasa kendi derslerimiz, kendi yolumuz ama şimdi bütün okulun sorumluluğu da var ama doğru. Şükür gene.
0: Ama siz artık bu idari görevler konusundaki tecrübeniz herhalde bir 10 yıllığı geçti.
5: Oldu. 8,5 yıl bitti. 9'a doğru gidiyoruz inşallah.
0: Hocam valla beraber çalıştığınız insanlar çok şanslı. Şahsen yakından tanıdığım güzeldi. İçin canı gönülden söylüyorum bunu.
5: Sağ ol.
0: Dünya tatlısı hocam. Bir insanın idare ettiği bir yerde olmak bence büyük bir şans.
5: Estağfurullah.
0: Bu arada bütün Marmara Üniversitesi de gerçekten son zamanlarda adını çeşitli şekillerde duyuyoruz. Çok da mutlu ediyor bizi.
5: Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bizim tabii sportif aktiviteler de var ve biz şimdi hocam ben diş hekimliği fakültesinde çok şanslıyım. Orada çok değerli öğrencilerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Öyle yönetme, evet, idare etmek yok. Olanı işte döndürmeye çalışıyoruz. Bir geçen final maçını kaybettik. Hep biz kadın voleybolda hep şeyizdir, iddialıyızdır ve çocuklar işte üzülenler, gözleri dolanlar ve şöyle dedim. Biz de hocam hiç boş vakit veremiyoruz çocuklara. 8-4 full çalışıyorlar. Hasta bakıyorlar, puan topluyorlar, dersler falan ve bunların yanında onu da eksik etmeden o finaldeki mücadeleleri gerçekten büyük övgü ve büyük takdir hak ettiler. Yani biz o açıdan biz çok şanslıyız. Yani öğrenciler bakımından çok şanslıyız.
0: Bayağı çalıştırıyor musunuz öğrencileri bu arada? Bilmiyorum bu. Ya, o da ayrı dikkat çekici bir konu.
5: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii amacımız, evet, şimdi Marmara'nın bir şeyi vardır. Hani diş hekimliği camiasında el becerisi gerçekten en yüksek ama ekolden böyle gelir yıllardır ama. Şey. Şimdi de Mehmet hocam şey de var ya, biraz daha şeyde hizmeti de arttırmak lazım tüm fakülte olarak. Hasta sayımız çok. Tabii ki de halkımız en güzel hizmeti, en güzel tedaviyi hak ediyor. Biz de bunu vermeye çalışıyoruz. Herkes bizim için değerli. Çünkü biz devlet kurumuyuz. Hani devlete de sağ olsun vatandaşlarımızın çoğu sağ olsun teveccüh ediyorlar. O yüzden de hani biraz daha çıtayı bir tık daha yukarı çekmemiz lazım aslında.
0: Harika. Şimdi ben program başlamadan önce güzel devletimizin güzel üniversitelerindeyiz. İyi ki üçümüz
5: evet,
0: diyelim.
5: Evet, evet.
0: Aslında bu hakikaten çok önemli bir şey. Mesela sizin cümlelerinizde en iyi hizmeti götürmek gibi bir bakışa sahip olduğunda öğretim üyesi bulunduğu şehre de çok büyük katkısı oluyor diye düşünüyorum.
5: Kesinlikle.
0: Bilekliğiniz ilgi çekici.
5: Evet, Hakan hocam sağ olsun.
0: Benim de ilgi çekici.
5: Bir bize mahcup etti kendisi.
0: Üçümüzde de bileklikler
5: evet,
0: var.
5: Evet, evet.
0: Tam bir bileklik kardeşliği. Tabii. Bu el yapımı herhalde değil mi?
4: Tabii bunların el yapımı. Bakır özelliği şu. Dengeleme yapıyor. Dengeli olursak daha az öfkelenir. Daha az şiddet olur. Daha fazla insan kalıp insan halinden anlarız.
0: Hadi bakalım. Böyle bir şeye bağlamanı beklemiyordum. Bak güzel güzel notlarını almaya başladı. Korkutucu bir şey almaya başladı.
4: Evet. Belki öğrencilere daha az koştu.
0: Çocuklar artık 18

0: 11 saat arasında. Peki Cezayir'e gelirdiniz eskiden. Herkes bekledi ama bir Cezayir olayını göremedik.
1: Evet.
2: Çalışmadı.
1: Özel gösterişlerden
0: geldi. Yavaş yavaş hareketler dönmeye başlıyor. Şiddet saldırgandı. Şimdi hocam tabii öfke bir duygu. Müsaadenizle Korkut Hocam, Hakan Hocam'a sorarak başlamak istiyorum bunu. Sonuçta hani okullardaki öfke şiddetin daha çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Acaba bizim çocuklarda bir şiddete yatkınlık mı oluştu? Hani futbolda da var, trafikte de var, yollarda var. Bir şekilde dünyanın her yerinde var ama hani belki bu haber bültenlerinde de fazla yansıyor. Belki de gerçekten arttı ama bu tür bir algı var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bizde öfkenin ortaya çıkışıyla ilgili bir tükenmişlik durumu ya da neye bağlıyorsunuz bu genel görüntüyü?
1: Şimdi dünyada artan bir şiddet var. Hı-hı. Yapılan araştırmada en fazla şiddetin arttığı ülke Amerika, ikinci sıra Türkiye geliyor. Hı-hı. Zorbalık ve şiddetin arttığı, özellikle çocuklar üzerinde ikinci sıradayız burada.
0: Evet. Amerika peki, birinci.
1: Amerika birinci, Türkiye ikinci sıralamada geliyor skalada. Hı-hı. Yani yakın bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Tarhan Hoca paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Hı-hı.
0: Doğru.
1: Sayfasında. Tamam. O da hatırlıyor. İkinci sırada gelen Türkiye geliyor. Tabii yani böyle bir yerde ikinci olmak çok hoşumuza giden bir şey değil. Genelde daha fazla, daha az olan, mutluluğun daha yüksek, yaşanan standartların daha yüksek olduğu yerlerde üst sırada, olumsuzlukların yüksek olduğu yerde alt sırada olmayı arzuluyoruz.
0: Tabii ki.
1: Türkiye bu anlamda ikinci sırada. Evet, Amerika'da şiddet çok yüksek. Hı hı. Hatta hani biraz da bu işi daha iyi yapmak adına 1970 yılından 2025 yılına kadar Amerika'daki okul baskınlarını incelemiştim ben. Baktım ne oldu diye. En düşük rakam 2025 yılında olmuş. Hmm. Kaç biliyor musunuz? 18. 18'e seviniyor adamlar. En düşük okul baskını. Hmm. Bir yılda 2025 yılı 18. 2024 39 bu arada.
0: 39 tane 39. Okul baskını oluyor.
1: Bir önceki senede 2023 39. 2025, 18, 2026 devam ettiği için bilmiyoruz. Peki 1970'ten 2025'e kadar toplam kaç okul baskını olmuş? 2936 okul baskını.
0: 3000 tane okul baskını var.
1: 2936.
0: Ama bu yılın istatistiğine bakarsak sanki bir şeyi başarmışlar gibi. O ne acaba?
1: 18'e düşmüş.
0: Düşmüş yine yani. 18'e. Bir şey var, tabi, bir şey olmuş ama ne acaba?
1: Tabi, çok çıktılar ama 2026'yı da görmek gerekiyor biraz.
0: Tabii.
1: 2026'da da bu sürdürülebilir düşüyorsa hani bu 2024 ya da 23'te yapılan bir şeyin sonucu olabilir.
0: Olabilir.
1: Ama spesifik belki o dönemde alınan değişik
0: özel bir
1: şeyden
0: dolayı. Bir de belki teknolojik şiddetin, teknolojik zorbalığın artması da baskın denen şeyi ortadan kaldırıyor olabilir belki. Onu da bilmek
1: lazım. Ölüm sayısına baktım. Çok ilginç bu istatistikler de verip hani programımızın başında olsun. 3986 ölüm. 4000 ölüm.
0: 3000 olay, 4000 ölüm. Ne kadar
1: evet,
0: fazla?
1: Evet, 4000 ölüm. Amerika'nın tarihindeki okul baskınlarına baktığımız zaman. Şimdi çok ciddi bir literatür de var burada, onu da söyleyeyim. Muazzam güçlü literatür var. Çok fazla yazılar var. Neden acaba diye baktık orada biz. Neden bu kadar şiddet var? Önce verilere bakmak lazım. Veriye dayalı yürütmek daha iyi oluyor bu işte. Yapanların, okul baskını yapanların %94 erkek.
0: Tamam, o anlaşılır bir şey hocam.
1: Ölenlerin de %78 erkek.
0: Hmm.
1: Erkeğin erkeğe karşı bu da bir zorbalığı var daha çok.
0: Baktığımızda. Yani, trafik kazalarında, savaşlarda falan da benzer bir şey oluyor galiba bildiğim kadarıyla.
1: Bu da baktığımız zaman demek ki hani bir kitlenin başka bir kitle üzerine kurduğu bir zorbalama, aşağılama bir şey var ki bir insan durup dururken şiddete meyletmez.
0: Evet.
1: Baktığınız zaman. Şimdi yaş skalasına baktığımız zaman da 14-18 yaş arası. Okul baskınlarına baktığımız zaman da. Tabii Türkiye'de biz bundan çok alışık değildik. Yeni yeni evet. Urfa'da artı Maraş'taki olaylarla bizim dimağımıza geldi bu rakamlar. Tanıştığımız böyle oldu. Ancak tabii bu iki olayın olmuş olması üçüncünün olmayacağı anlamına gelmiyor.
0: Hı hı.
1: Biz ne yapacağız? Olan yerlerdeki tecrübeyi edinerekten bizim kültürümüze, bizim değerlerimize bunun hangileri uyuşuyor, nelerde sorun yaşıyoruz bakmamız lazım. Şunu
0: yani dünyada buna bulunan çözümlerin bir gözden geçirilmesi aceleyle lazım. Yapılmalı diyorsunuz.
1: Tabii, tabii, tamam. Şimdi şunu söyleyeyim, ilginç bir şey. Toplumda gördüm işte hani psikolojik rahatsızlığı olanlar bu işi yapıyor diye. Hemen söyleyeyim, 5'te 1 var. %22.6.
0: Hmm.
1: Hani bu suçu işleyen, okul baskınını yapan kişilerin 5'te 1'i sadece psikolojik rahatsızlığı olan.
0: Çok yüksek bir oran değil bu.
1: Yani
0: normal
1: popülasyonda. 4'ü sağlam insan bunlar.
0: Evet.
1: Baktığınız zaman 5'te 1. Şimdi Okullarda ben maaşlarda duydum, televizyonda da duydum. İşte psikolojik sorunu olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var zaten. Psikolojik rahatsızlığı tanımlanmış olanlar da bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha

0: ile gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanınması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? O da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirleme reaksiyonu.
1: Yani bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki birçok açıdan fayda sağlayacak.
0: Sayısı olaraktan söylüyorum. Beşte bir bunu yapar.
1: Evet.
0: Beşte bir.
1: Tabii.
0: Bu arada bakın Mehmet Hocam, Korkut Hocam, bende, siz hepimizde şiddet meyli var.
1: Var tabii, herkeste var.
0: Hepimizde var. Tabii. Haksızlığa uğradığımızda,
1: engellendiğimizde,
0: yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemizi attığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
1: Tabii.
0: Bunu kontrol etme mekanizmalarımızda hepsi olabilir. Yani bu da biz de bir adayız. Baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmekte çok zorlanan bir yaş.
1: Evet.
0: Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell 80 ülkeyi araştırmış. 80 ülke tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larının, zekalarının arttığını görmüş.
1: Hmm.
0: 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
1: Hmm. Geriye doğru bir geçiş.
0: Evet,
1: öyle
0: dikkat.
1: Mi? 2010'dan sonra.
0: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor.
1: Hmm.
0: IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içme ile alakalı bir durum değil. Ailede bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş.
1: Yani.
0: 2010 yılına kadar. 80 ülkede yapılıyor bir araştırma bir de. Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor.
1: Hmm.
0: Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
1: Evet.
0: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinlerle alamadıklarından koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz.
1: Hmm.
0: Bakın 2010 yılı, 2026-16 yıl. Bu işi yapanlar hangi skala atıyordu? 14-18. Dikkat edin bakın.
1: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
0: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek.
1: Hı hı. Ama bu global bir şey diyorsunuz.
0: Tabii global
1: zamanda.
0: 80 ülkede. Ama Türkiye'de etkileniyor buna. Çünkü artık
1: tabii.
0: Hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide üç taneydi hatırlarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi.
1: Hı-hı.
0: Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı.
1: Hı-hı.
0: Dört gerçeklik oldu. Çocuklar üç gerçeklikte kendini bulamazsa dördüncü gerçeklikte buluyorlar.
1: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar.
0: Tabii,
1: dijital gerçeklik.
0: Yapay zekanın da işe girmesiyle yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor.
1: Hı-hı.
0: Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor.
1: Hı-hı.
0: Sizin gerçeklik duygularınızı manipüle edebiliyor. Baktığınız zaman bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız yani çalışmaya hiç isim vermiyorum buradan şirketler olduğunu.
1: Tabii.
0: Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var.
1: Hı-hı.
0: Bunun iki tanesi zaten iki tanesi kapatıldı 2018'de. İsim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerikan seçimlerine müdahale etti diye.
1: Hmm.
0: İnsan davranışlarının oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi.
1: Hmm.
0: Yapay zeka.
1: Hmm.
0: Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocuklar, hatta 14 de değil 12, 11 çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak. Nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir.
1: Hmm.
0: İstediği markanın kölesi yapabilir.
1: Hı-hı.
0: İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz, manipüle edebilirsiniz.
1: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini
0: tabii,
1: görüyoruz diyorsunuz
0: tabii,
1: bu hikaye.
0: Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010
1: evet.
0: yılında birdenbire kaybolması
1: evet.
0: altında yatan şey Cornell ve arkadaşlar ki sonrasından pardon farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteyi. Aynı benzer araştırma yaptılar, aynı şeyi buldular.
1: Hı hı.
0: Dediler ki çevresel dijital faktörlerin artması anne babaların gerçek güvenilir olan kültür aktarımını artık çocuklarına yapmayıp bu kültür aktarımını evde, her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması, çocuklara maruz bıraktıkları yapılarla kültürel kırılma neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız var.
1: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut Hocam şiddetin, saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii hocam şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulunuyor.
1: Tamam,
2: hocam şimdi
1: tabii.
2: 14-10 yaş, 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının, fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların
1: evet,
2: başıdır bu.
1: Kimlik.
2: Ki evet kimliğin oluştuğu, işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği genelde biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik. Değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki belli bir enstrüman çalgısıyla veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu. Hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız hep bunu konuştuk. Şimdi hocam dijital bir yeni platformdan başladı. Şimdi biz daha önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücrede bir dengedir dedi. Bu denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey bu dengenin bozulmasıdır. Bu dengenin bozulmaması lazım. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. İşte bu insanları yönlendirme demin hocamın söylediği iyi kötü alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte örnek veriyorum. Mehmet Şakiroğlu ile aram kötü. Sen onu döver. Beni güdüleyecek. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır.
1: Motive ediyor. Biz. Tabii harekete yani, geçiriyor.
2: Her
1: belki.
2: Şeyi yapabilir. Evet. Bu Connecton projesinin hani bir ara bir çok tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
1: O kontrolü merkez... ele alabilecekler
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii ki, şey de, tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunlu olan vakalar dedi. Evet o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar. Toz konduramaz.
1: Tabii.
2: Ama oradaki işte açık bu tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili, ki zaten dedim ya, bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için, işte daha geçmişe dönelim, düşmandan kaçacağız. Veya işte kanmazsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız. Ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra ihlali, veya uçağa giderken kimse, ama uçağa varken ya arkadaşlar kusura bakmayın uçağım kalkıyor diye, yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara, davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey, bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim, belki çok iyi bilirsiniz, özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW'ye biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hı hı. Hep şey derdi. Zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı insanlar kolay, hani teknoloji ve kolay hayat yaratır. Kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru. Son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha hani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi? Kendinize söyleyin.
1: Hocam ben de Hakan Hoca'nın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
2: peki şimdi geçtim. Bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
1: Biliyorduk. Çok iyiydik o zamanlar.
2: Her şey ezberdeydi.
1: 2010'da bozuldu her şey.
2: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız. Oradan buraya şu dakikada gidilecek. Geç kalan oraya gelecek. Ama şimdi cep telefonu bunların hepsini, ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın, beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
1: Hocam navigasyon bile çok bence önemli
2: ya
1: bir şey.
2: Ben bakkala navigasyonsuz gitmiyorum ki. Bakkala yani gideceğim.
1: Hiç
2: soruyorum,
1: kimse zihnini bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle aslında götürmüyor artık.
2: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler, demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama evet, bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimizi
1: yani
2: zannedeceğiz.
1: Yani bu mirası kullanamayacağız. Devralamayacağız yani.
2: Tabii ki de şimdi öfke olayında da belki ileriki turlarda şey gelir, bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol epigenetik yapar. Metil grupları yapar. Şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam sentetik bana bunu vermez ki. Evet. Metil tozu içsen o benden midene emilecek de geçecek de istediği yere gelecek de bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
1: Aydın da çilek topluyoruz dedi. Kızdın.
2: Yok estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada, ne kadar güzel. Şanslısınız aile beraber.
1: İşte, hocam aradı da dedim ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek topluyoruz şu anda.
2: Dedi. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kantin içinde, ama işte kıymetli hocam, o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade maalesef isteksiz, hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
1: Evet, peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin
2: hocam. Şimdi kıymetli hocam, şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı, erkeklerde var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Sigara ile kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla, erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Ama şu var ki tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Şimdi çok iyi biliyoruz, hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar, özellikle erkek hayvanlar, testosteronun etkisine giren hayvanlar ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz. Tabii. Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benimdir.
1: Düşünen tarafı bloke ediyor
2: tabii
1: yani.
2: Tabii ki de bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem. Niye edeyim? Evet, yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
1: Değil tabii.
2: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben bırak, çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu. Tabii. Bilse yapmaz zaten o.
1: O yüzden hemen haydarı çekip de,
2: yok
1: Allah
2: ya,
1: ne verdiyse hani o daha doğru olur.
2: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet, erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar. tetikler. O tabii, doğru. Bu tabii. Biyolojik bir gerçek.
1: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz, yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı, ani çözüm arayışı, ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
2: Var ama öğrenme

0: Şimdi saldırganlık gösterir ve dönüyor galiba.
1: Bir şekilde bilemiyorum bu da. Şimdi erkeğin şurada, hani daha doğrusu insanın, modern insan olmasının tarihinde 1000 yıl. Hı-hı. Var yok.
0: Yani.
1: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, ev bakan, ortalığı toplayan, yemek yapan, tarımla ilgilenen, daha çok savaşta da geri plana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman, şimdi günümüze gelelim, 21. yüzyıla. 21. yüzyılda çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empati. Erkeklerin oynadığı oyun ne? Vurma, yakalama, kovalama, kırma.
2: Tabanca.
1: Testosteron. Rekabete dayalı oyunlar. Şimdi bir sistem rekabete dayalı genetik kodlarından dolayı rekabetçi gidiyor. Bir tanesi de erken yaştan itibaren emotional quality dediğimiz o duygusal zekası, empati gelişiyor. Neyle gelişiyor? Bebekle konuşmaya başlıyor. Bebeği var ya. Hı-hı. Bizim neyi var? Bizimki Batman'i var, Superman'i var. Tak tak tak tak tak vurduruyor. O bebeğin saçını tarıyor, onu empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizmada öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
0: Evet.
1: Öbüründe rekabetçi var.
0: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
1: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden kadınların duygusal zekası çoğunlukla erkeklerin daha yüksektir.
2: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Evet. Şimdi X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastiste ve nöronların gelişmesiyle, yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle, sadece gömeği düşünsün ama hani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar, örnek veriyorum, renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır? Hayır, hayır, kahverengi. Erkek daha az şey görür. Evet. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomuyla taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek gene indirgenmez bizim bu konuştuğumuz olay, ama o da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık geni aldıysa o arkadaş çok zor, o öfkelenmiş şey önünde olacaktır.
0: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik.
2: Şimdi
1: kaşıyor hocam. Kaşıyor. Gelme bak. Sakin ol. Şimdi de bir şey.
2: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa, siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler, şuraya uğra, buraya uğra, o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle daha alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
0: Evet, şimdi tabii burada bizim
2: yani iyi araba sürerle hani
0: trafik öyle bir psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru. Ama öbür taraftan kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun, farkında olmadan yapılanlar, kadınlar da burada daha fazla bir ekstra becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız yok, ne yazık ki yok. Tabii, tabii, hatanın tabii, şekli, tabii, tabii. İhlal ve hata
1: bu arada
0: şeyleri
1: hocam,
0: biraz farklı.
1: X ve XY'den bahsetti ya. Mesela kız çocuklar hani XX, erkek çocuklar XY. Erkek çocuklar zekanın, genetik bölümünün büyük bir çoğunluğunu, ki %84 yanlış hatırlamıyorsam, anneden geç alıyor. Çünkü X'ten geliyor zeka. Evet. Kız ise hem babada hem anneden alıyor. Bak orada da dezavantajı başlıyor erkek.
0: Evet.
1: Hayata.
0: Doğru. Evet. Peki yani çift taraflı bir hediye olmuyor yani orada diyorsunuz. Peki hocam. Peki hocam, şiddetin yerine hoşgörüyü koymak mümkün mü yani okullarda bir sistem olarak? Şimdi çocuklar ufak bir teneke kutuyu bastırıp paldır küldür kan ter içinde peşinden koşturuyor.

0: İşte bir güreş yapmaya başlıyorlar, uzun eşek oynuyorlar, sürekli bir gergin ve terli bir durum. Kızlar da voleybol oynuyor ya da aralarında konuşuyorlar. Bu hoşgörü sistemini okulların içine yerleştirmek için bir yöntem var mı öfkeyi çıkarıp da?
1: Öfkeyi çıkartan,
0: şiddeti çıkarıp yani.
1: Öfke ve şiddeti çıkarmak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence şey, suyun köpüren kısmı, üstü. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Aynı şey gibi hani efendime söyleyeyim, iceberg modelini vermeyeceğim. Evet. Ama o arabanın
0: verdi
1: şeyi
0: şu
1: gibi
0: anda.
1: Vermeyeceğim ama yok yani. Oradan girmeyeceğim.
0: Şimdi meşhur,
1: olmaz yani. Hani arabada arızalanması yanar.
0: Evet.
1: Motorlanması. Kız öfke nedir? İşte o arızalanmasının yanmasıdır. Sonra arızalanmasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki arıza geçti mi?
0: Hayır, geçmez.
1: Geçmedi. Şimdi öfkeyi yok etmek demek, arızalanması söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten arızayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatan, kaputu kaldıracağız, içinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young'ın, Adler'in, Young ve Adler'in, işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi sosyal ve ilişkisel bağlarını kurdurmalı. Aynı zamanda Young'ın dediği gibi o gölge kalmış olan, gölgede attığı, kendisinde görmek istemediği özelliklerle o bilinçaltı demeyelim de daha çok bilinç dışı da daha iyi olur sanki. Bilinç dışının attığı özellikler, karanlığa attığı yerle tek tek yüzleşebilmeli. Çünkü o Young'ın çok güzel bir sözüdür. Ne diyor? Gölgede kalan bilinç dışı her şey ileride kaderin olur.
0: Bir şekilde ortaya çıkar ama
1: kaderin oluyor.
0: Çıkacağı belli olmaz.
1: Patlayacak o. Çünkü o bir gün bir yere patlayacak. Patlamasa da iyi. Yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman insan en çok öfkelendiği şey aslında dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
0: Evet.
1: Baktığınızda sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam. Zaten. Kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki, eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimizi, görmezden geldiklerimiz, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. Olayı bir rahatlatmış olacağız. Öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlığa yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, bededilmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasaklı olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız olabilir. O da o kaldığı sürece biz burada hoşgörü geliştirmemiz zorlanacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor, rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
0: Peki hocam, şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
1: Mümkün. Zaten atlarda bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi o da şu var. Şimdi bak, iki tane sorunumuz var. Atlerci mantıkla bakalım şimdi o da. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
0: Evet, bir süre öyle.
1: Öyleyiz. Baktığın zaman. Bizden daha güçlü, daha yeterli insanlara, değil mi? Destek alırız. Buna biz atlar aşağılık diyor.
0: Evet.
1: Değil mi? Ama bunu kabul etmediğin zaman aşağılık komplekse dönüşüyor. Aşağılık komplekse girdiğin anda bunu telafi etmek için tam tersi bir yansıtma getiriyorsun. O da nedir? Üstünlük kompleksi.
0: Üstünlük kompleksi, evet.
1: Onu getiriyorsun.
0: Yani maskeli geziyorsun.
1: Maskeli geziyorsun yani. Baktığı zaman üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi demektir. Evet. Senin zayıf yönlerinin görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan bir formla dolaşmaya başlıyorsun. Baktığında. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizi farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur.
2: Hı hı.

0: bizi evime iten temel dinamo o mazottur. Yani eksiğimiz de biz. Mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız. Ama bu eksikliğinizi aşağılık kompleksine dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtaraktan davranışa dönüştürürseniz hala acınası durumunuz devam eder. İstiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Hı-hı. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider. Hı-hı. Gölgede olan her şeyde sen öfkelendirmek için neden oluşur. Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
1: Sigorta attırma.
0: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
1: Evet. Tabii sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden şiddet ve saldırganlıktan çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında bazıları öfkeli şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunları çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başı belaya girmeden önce ölçmemiz mümkün mü? Ya da bu tür öngörülerde bulunabilir miyiz?
2: Oh, teşekkür ederim. Şimdi hemen bir geçen hafta programına gitmiştiniz ya ona bir örnek vereyim. Bunu tamam. Söylemeyi unutmuşum. Ondan hemen geleceğim ona. Şimdi geçen hafta uzun yaşamdan bahsetmiştiniz. Evet. Hani şeyde. Dünyanın şu anda kayıtlı en uzun yaşayan hanımefendi 122 küsur yaşında maşallah gitti ve şimdi tabii orada biz de merak ettik hani şeyde bir bazı genetik analizler yapılmış kendisinde ve en anlamlı fark stresini yönetme genlerinde bulunmuş. Yani bu hanımefendinin en büyük şeyi evet. Hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi. Ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
1: Bu kadar zarar. Tabii, en kötü alışkanlık.
2: Yani evet mesela belli bir alkol tüketmiş günde ama şeylerde az da olsa.
1: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir alışkanlık.
2: Kesinlikle ama şimdi şöyle ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil ama stres burada en büyük şey stres ve bu gerçekten bunların tohumları demin hocamın söylediği gibi arkadaş ortamında hatta birçoğunun da evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Siz de biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye size düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
1: Evet, tabii.
2: Yarın bir gün ülkemizin de bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
1: Tabii
2: ama şimdi niye karşı olalım? Bakın atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır.
1: Tabii
2: bu ki. Güzelliği getirir.
1: Tabii. Ama fanatizm boyutu.
2: Hayır fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor ama ben çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
1: Bobby
2: oynadı.
1: Dixon, evet.
2: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
1: Amerika'da yaşarken.
2: Amerika'da en gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz bizim yıllarca bilimsel anlattığımız işte epigenetik çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
1: Bu yaşanan örneği.
2: Evet evet şimdi bakın bu öfkeye sebep olan şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri biyolojik hormonlar enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta o anlarda şiddet anında öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oransal bir daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktar da artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu ön plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız sizle bir biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten o genin bir varyantı bireyleri ben bunlara Akdeniz tipi insan diyorum. Çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaşı, meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
1: Tabii tabii canım. Tabii
2: şunu demiyorum. Adamın sarı kartı var topçu, futbolcunun. Golü atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor. Çünkü o an orada yaşamıyor.

0: Şey, evet işte tabii. Bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da hastasında da psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek, şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz ama biz bu işte bu genleri analiz edip ya evet bu çocuğa biraz daha hobi veya biraz daha paylaşımı arttıran aktiviteler tek bireysel değil de çünkü onunla paylaşmayı öğrenecek. Bu yorumları yapabiliyoruz. Buna genetik testler müsaade ediyor şu
1: müsaade
0: anda.
1: Müsaade ediyor ama yani ön çıkarımlar yapıyorsunuz.
0: Tabii şimdi iki artı.
1: Bir takım çıkarımlar.
0: Mehmet hocam hani siz de psikoloji içindesiniz hocam de ya sağlıkta 2 artı 2 4 diye bir şey yok.
1: Yok zaten.
0: Biz matematikte bir formüle koyuyoruz oradan alırız öteki. Biyolojide böyle bir şey yok. Olaylar birbiri içinde karmaşık gidiyor. Zaten bizim bunları net anlayamama sebebimiz o. Bazı olaylarda evet ürün oluşturuyor. Şu ürüne göre biz yorum yapabiliyoruz ama birçok bizim metabolizma, duygu davranışlarımızın şu anda artık genleri çok iyi biliyoruz. Niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor, onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef, net bir şey bulamıyoruz ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analizi yapsam sizin şiddete meyilli mi? Ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor, eğitimle devam ediyor, iş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Çok hepimiz yani okullarımıza tabii yarın bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size niye bir gerginlik besleyeyim içimde.
1: Yani olmaması daha iyi yani
0: tabii
1: normal
0: ki de.
1: Koşullarda
0: tabii
1: olmaması
0: ki de. Ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size gelecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Ha bazen tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bir ipucu verebiliyor.
1: Evet. Haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısınız? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben
0: evet,
1: dedim bu çocuk
0: evet,
1: futbolla
0: evet.
1: ilgili konuşmaz bile. Bahis oynamayı tamamen aklandı.
0: Şükür.
1: Yeni
0: çok
1: şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadı. Mahkeme tarafından gösterildi.
0: Çok
1: ama
0: sevindim.
1: FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven eninde sonunda doğru
0: kesinlikle.
1: Ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik. Gözlerinden öptük. Fakat bir yandan da haksızlığa uğrama, engellenme algısı ne kadar değişik ve farklı durumlar yaratabiliyor. O yüzden yani siz, bizleri hepimiz için söylüyorum. Yani gerçekten yargıya, devlete güvenmek çok önemli. Yargısız infaz da bu manada en kötüsü bir noktada da galiba
0: kesinlikle.
1: Nasıl hesabı sorulur bilmiyorum ama o zaman okuduğumuz haberlere, o çocukla ilgili yazılanlara şöyle bir baktık ki siz korumuştunuz hatta çok iyi hatırlıyorum. Bir şey daha belli değildi. Yani öyle de bir durum. Haksızlığa varmakta. Bu işleri çok tetikliyor galiba. Şimdi bir ara, minik bir ara yapacağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Efendim Korkut Ulucan'la Hakan Toytoklu İnsan Hali programı devam ediyor. Diğer duyguları da gözden geçireceğiz. Ve ne yapabiliriz? Acaba olumluları arttırmak mümkün mü? Onları konuşacağız. Az sonra buradayız.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali.

0: Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü, multifaktörel dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi fazlaca var. Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezinen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam, bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, görmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek, o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak, daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler, kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sisteminin düşmesi. Bakın, baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerinin %30 gerilemesi demek. Bakın, o yani bu işin patolojisine, fizyolojisine baktığımız zaman hani duygular olumsuz yönde yüklenirse çocuğun beyninde bulunması gereken eser miktarda doğru olan olması gereken sıvılar azalıyor. Olmaması gereken bazı sıvılar ve enzimler, sentezler ya da salgılar da çoğalabiliyor.
0: Yani öğrenme kapasitesi düşüyor çocuğun.
1: Her şey düşüyor. Bakın bir örnek vereyim ben size. Hocam odan da devam eder. Mesela kronik stres. Kronik stres durumunda bizim vücudumuzda deprem oluyor. Kortizol seviyesi yüksek ama vücutta alarm olunca cildimizi sağlandığımız için, bak diğer yani görünen bir şey cildimiz. Ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır. Bu tenimizdeki bariyerdir. Yağ lipitleri. Bu azalıyor. Yağ lipitleri azaldığı zaman ne oluyor? Bariyer azaldığı için bizim burada deterjan, polen, parfüm, herhangi bir kimyasala karşı vücudumuz tepki veriyor. Son zamanlarda alerjenlere karşı. Neden bu kadar toleransımız düştü? Bariyer sistemimiz azaldı mesela streslerden dolayı. Evet. Başka bir şey mesela bu derimizde bizim az miktarda bulunması gereken histerilin madde var. Kaşıntı. Ve stres durumunda, öfke durumunda kaşınırız deli gibi. Niye? Bu madde atıyor. Bakın cildimizdeki bariyer azaldı. Deli gibi kaşınma ne oluyor? Kanama. Azalttık ya bariyeri.
0: Evet.
1: Bu sefer de
0: dış dünyaya daha etkili hale
1: mikrobiyal lipitler var. Bunlar da hani vücuda deriden giren mikropları öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması oluyor vücuda.
0: Direkt strese bağlı olarak.
1: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesinin vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar. Hocam ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik, herkese bakıyor. Üç insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var. Baktığınız zaman cilt rahatsızlıkları, zona, uçuk, sedef çoğaldı. Bunlar sebebi ne? Bakın stresin, duyguların yaratmış olduğu
0: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen bir streste. Türk filmlerinde vardır ya, saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
1: Bu gerçek. Yani beyazlayabiliyor da.
0: Evet.
1: Yani bu film, yani değil. Tabii o birden beyazlayabiliyor.
0: Birden bile olmaz o kadar
1: yani,
0: da.
1: Tabii hani belli bir çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir. ya da beyazlatar. Mesela ben beyazlatmamak için durdum.
0: Bir anda beyazlatsın.
2: Hocam ben önce ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
1: Tabii tabii hocam. Buyurun.
2: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
0: Nedir hocam?
2: Sigaradır. Hı-hı. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. E benim dedem 95 yaşında 5 yaşında. Ya onları geçin artık. Onları çünkü o zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki stresi işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Hı hı. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde demin de hocamın söylediği uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü ne der? İmmün sistemi baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar, açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza, mikrobiyota. Hmm. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta ne dedi şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden evet. Çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Hmm. Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Ha, sorun şu, acaba o bizim kan beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler, ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Ha, tabii yanında götürebilir belli miktar ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi, yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu, diğer şeyler oluyor?
0: Yani nedensellik bunun, belli değil oradaki.
2: Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu evet. Hani biz dedik ki 2 artı 2 4 olmaz ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet, ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar, hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu, ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. Hı-hı. İşte hocam neden diyorum. İşte hı-hı. Nedeni, ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok, sağlık yok, beslenme yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyle de. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy, besle. Çünkü Mehmet hocam.
0: Sağlıklı yaşa yani, değil mi başta?
2: Kesinlikle Mehmet hocam. Bakın, kesin veya bilinlik şey, artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız. Tabii, tabii. Toprak eski toprak değil. Mineraller yeri gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. Şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Biz de öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti. Mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse ben onu öyle algılamıyorum
0: hemen,
2: ama.
0: Hemen öyle
2: bir
0: belki
2: şey isteyebiliyor.
0: De.
2: Hemen bana bunu at. Allah gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet, bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı, biliyor musunuz?
0: Evet tabii ki.
2: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10 bin tane şey söyleriz ama haz duygumuzun daha yerleşik düzende kalması, haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile, hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü düşüş gösteriyor. Hı hı. Dönüşüm çok kötü oluyor ama bizim egzersiz gibi. Hani şimdi sizler diyorsunuz ya sosyal kalın, hani psikologlar hani uzun yaşam, mutlu olmak için iyi arkadaşlıklar kurun, hayır demeyebilin. Bütün bu duygular bizim o haz mekanizmamızı ufak ufak işliyor. Evet. Bunu en hızlı işleyenlerden

0: Bir tanesi de kimyasal maddeler için değil ama onlar maalesef çok kötü. Egzersiz. Egzersizi düzenli yapan insanlar görüldü ki daha mutlu. Birçok duyguları daha iyi ve duyguları çok iyi kontrol ediyorlar. Bu egzersiz bakın çok basit bir şey. Yani bir yarım saat önce kalkıp bir ufak tempo yürüyüş 25-30 dakikalık. Son model ayakkabı, son model eşofman giyip en son model salona gidip değil. Her yerde artık park var, her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık
1: İnşallah düzenli, güzellerini egzersiz. Koymuştur.
0: Olsun çok bir herhalde. Harekettir ya. Hiç çoktan iyidir. Tabii yani canım, yapılabilir. Tabii. İnsan bahane üretirse
1: hayır, gelmez. Yürüyüş de yapılabilir. Hani, tabii ki. Her zaman her yerde. %100 katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel parklar, ya millet bahçeleri, yürüyüş parkurları, havuz kenarlarındaki şeyler bunlar hep boş. Yani ne yazık ki boş yani hep boş genelde boş yani o alışkanlığımız pek oluşmuyor.
2: Boş demeyelim de olması gerekenler yok.
1: Gereken başka şeyler oluyor evet doğru. Şimdi hocam bir şey şu az önce söylediğiniz hikayeden belki Korkut Hoca'nın da ifade ettiği şey ek. Şimdi biz haytaları ya da biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasında oturuyorlar ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyaloglar. Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerini delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına burada bir grubun içine girdiğinde bu desteklendiğinde bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu bu şimdi, arkadaşlık grupları? Hani dedik ya iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun şimdi, yani.
2: Sayın Bakanım Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı. Mustafa Sedar'ı yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırmayla ilgili.
1: Harika.
2: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı. Sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? Erkekler. Önde oturanlar kim?
0: Genelde kızlar.
2: Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
1: 97 yılından ajanda gelir falan.
2: Onun gibi böyle hani geçiyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli
1: olarak. Ya 360 gün geçiyor, çekiyor falan aynen.
2: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? Önde de oturuyor, kızlarla da oturuyor, arkada da oturuyor. Her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
1: Daha sosyalleşme
0: becerileri düşük. Şey
1: her yere de
2: kendini ifade edebilen, kendinin ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşlarla oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar çok sevdiğim bir laftır, sürü halinde çıldığı teker teker akıllanır baktığınız zaman. O sürüye dahil oluyor, eşin sürüye uyma davranışı biliyorsunuz zaten
1: evet.
2: Psikolojik meşhur. Evet. Sürüye uyuyor, yanlış doğru birbirine karışıyor, o da alınan kararlar. Ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonelliklere değil duygusal hak ederler. Duygularda yönetebilen manipülasyona açık, yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
1: Yani burada şiddetin zaman. Öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor.
2: Tabii.
1: Oluşabiliyor. Şimdi, yani burada da bir kültür oluşuyor galiba
2: işte,
1: bir şekilde.
2: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüveni yüksek oluyor bunlara. Umursamıyorlar. Peki hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin artmasıdır. Değil mi hocam?
0: Etkilerinden tabii.
2: Endorfin ve serotonin. Ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya. Morfin.
1: Evet.
2: Vücut üretirse endorfin çok etkili bir şey. Bizi mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğa

0: Da yürüyüş yapıp bak şöyle bir doğada vakit geçirmek. Endorfin ve serotonin arttırıyor.
1: Evet.
0: Bak bunlar bir enstrüman çalmak. Ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak.
1: Evet.
0: Ve çocuklarımıza oyun oynatmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Hı-hı. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
1: Evet.
0: Bağ kurmak, bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'da o şiddetten bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor, biliyor musunuz?
1: Hmm.
0: En az bir öğretmenle bağ kuran.
1: Evet.
0: Maraş'taki olayla ilgili ben bu konuyu sordum. Maraş'ta bu olay yapan çocuk bağ kurmuş mudur diye. Sadece bir öğretmenle sadece selamlaşıyormuş. Hiç bağ kurdu öğretmen yok.
1: Hmm.
0: Baktığınızda.
1: Kendi iç dünyasında.
0: Artık
1: içe kapanık.
0: İçe kapanık. Kendini yalnızlaştırmış, tamamen efendime söyleyeyim psikolojide bir kavram var. Enhedonist miydi diyordunuz hocam?
1: Keyif, hayattan keyif alamayan.
0: Tamamen artık duygularını reddetme. Enhedonist durumuna geçiyor çocuk hocam, evet. Baktığı zaman. Bakın bir öğretmenle bağ kurmuş olması gölgede kalmadığını, görünebildiğini ortaya çıkartıyor. Bir öğretmenle bağ kurmak çocuğun olumsuz ve davranışlarının azalması, akademik başarılmasının yükselmesinde 170'in üzerinde etki yaratıyor.
1: Kendini ifade etmeyi bir şekilde
0: bu kadar basit. Bağ
1: başarabiliyor
0: kurmak.
1: Burada.
0: Peki çocuk bakalım anne babayla bağ kuruyor mu?
1: Hı-hı.
0: Anne çocuğuyla sorsam bağ kuruyor diyor. Görüyoruz. Bana da geliyorlar. Seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlat diyor. Projesiyle ilgileniyor. Akademik başarısıyla ilgileniyor. Sınavlarla ilgileniyor. İşte netleriyle ilgileniyor. En iyi kıyafetleriyle ilgileniyor. Yemeğiyle ilgileniyor. Kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
1: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
0: Abi tamam da. İlgilenmek, duygular nerede burada?
1: Hı-hı.
0: Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
1: Evet.
0: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yerine diyor ki kontrolüm. Onlar da helikopter aile.
1: Yeterli zaman ayırıyorum diyor.
0: Ne diyor da? Çocuğun ne olacağına,
1: hı-hı,
0: kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki tarafta da reddedildi çocuk duyguları, benliği. Reddedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk. Enhedonist'e girer. Yalnızlaşır. Duygularını reddeder, kapatır. Utenceye gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar. Ya gider mahallede olay yapar. Ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimiz de varmalı. Çocuklarla bağ kurmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. Gerçek ilişki, bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz. Hı-hı. Onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği yerde hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü.
1: Evet. Bizim baktığınız anneler yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de
0: işte,
1: sorumluluklar çok artıyor.
0: Şey çocuk gibi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum. Hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya, seyircilerimiz yanlış anlamasın. Okullarda çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
1: Evet, akademik olarak.
0: Anneler de bu rekabetin içerisine girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, ona net yaptı.
1: Yarış atı gibi davranma hikayesi.
0: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil. Bu bir ilgi değil.
1: Evet.
0: İlgi farklı bir
1: şey.
0: Bunu ilgi demeyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu takip. Bu bir takip. Takipçilik demek bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunun altında yatan nedeni, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurmak. Yani netleri ne olursa olsun, başarılı olması o önemli değil. Yani bunun üzerine kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buralar ihmal ettik. Öğretimi çok öne çıkardık okullarda. Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya zaten bunu yapıyordu, geliştirdi. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları, pazara gittik, hadi pazarda ne yapacağız, yaşlılara yardım etme, bir miktar parayla, hadi bununla bir şeyler alalım, pazar çevirme. üretiliyor. Tabii. Bakın dünyada çok en erken okumaya geçiren millet Türkiye, biliyor musunuz?
1: Doğru.
0: Eylül ayında çocuklar, Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocuklar Türkiye.

0: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
1: Doğru.
0: Sizin az önce söylediğiniz şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
2: O kurdele alamayan veli, geç alan veli krize giriyor.
0: Giriyor tabii. Hı. Öğrenci de giriyor.
2: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
0: Evet.
2: Niye kurdele takmıyorsunuz? Takın hocam ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
0: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor. Yani, okulda takılan kurdeleler.
2: Hocam Siirt'te bir şey var. Aklıma geldi biraz gülelim de. Siirt'te otel yapıyor bir tanesi. Hı. Hocam 5 yıldız takmış oteline. Hı. Herhangi butik otel gelmişler turizm bana. 5 yıldız kim verdi buna? Hı. İç sökün demiş bu olmaz. Adam demiş lo demiş otel benim otel 5 yılda kayam yeter abi size ne demiş. Bu standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele 3 de takmış deftere yıldız da koymuş.
0: Tabii ne diyor? Sıkıntı.
2: Öğretmen vermezse annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
0: Evet evet kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlendiriyor yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyeli mi var? Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem. Olmadı. Yani onun oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok iyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında kırmızı kartı gördü gitti. Hakemin üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir. Bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz güreşe yönlendirilebilirdi. Belki. Arda Güler Okay'a yönlendirilebilirdi. Evet. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
1: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman sadece futbol odaklı olmadığımız zaman gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Hı hı. Ben çok hani hepsinin Allah bin kez razı olsun gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı şimdi. Hı hı. Hani doğruya doğru. Bunu ben şey anlamda söylemiyorum.
0: Gen
1: hani,
0: çalışmaları, genetik çalışmalara
1: şimdi
0: yatırılan
1: hem
0: şöyle,
1: o ha? Hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik. Yani bir sistem oturtabilirsek, yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek örnek veriyorum. Şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığımda mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. O konuda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
0: Tabii, tabii,
1: hani anatomik
0: kesinlikle.
1: Yapılara bakıp ama şimdi bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil. O
0: olabilir.
1: Mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak. Burnunu kaşıyacak. Kafasını kaşıyacak. Düşecek. Her şeyine dikkat edecek. Çok büyük bir stres. Çok zor bir durum.
0: Evet.
1: Beklenti çok yüksek. Verilen baskı. Paralar çok yüksek. Baskı çok yüksek. Ve o da onun altında yapabilecek bakalım altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar... Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
0: Tabii.
1: Ya
0: muhakkak.
1: Konu yok.
0: Tabii.
1: Ortam
0: İlgi
1: yok.
0: Çeken konu o.
1: Gene şey
0: ya da Kenan Yıldız.
1: Ben olsam evet sıkılırım ya.
0: Tabii,
1: ya konu yok. Hadi evet. Dün beni haber yaptın.
0: Hı-hı.
1: akşam ne yapmış olabilirim ki? Çocuk zaten evine gidiyor, takip ediyoruz tanıdıklardan, yatıyor, sabah antrenmana geliyor.
0: İşte Arda patatesini bitirmedi falan, evet, flash.
1: Yani, şimdi onu da yani şöyle hani tamam onlara...
0: Ayranını tam içmedi
1: bu. Evet yani şimdi bu çok büyük bir, aslında bu sistemsizlik dediğim olay bu. Yani bunu işin uzmanında bıraktığı zaman işte diyecek ki Mehmet Hoca, yani biz Arda'ya nasıl bir program uygulayabilelim? Şimdi biz onun biyolojisini bilmeden, yediğini içtiğini bilmeden, mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır, çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur, şeyim yok, ama onun altyapısını belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hı-hı. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
0: Siz kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Çok onu dile getirmiyorsunuz
1: Arda'ya
0: yani.
1: Arda'ya daha parladığı zaman hani bir tanıdığına, bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Yani onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar şimdi isim, gerçi isim verebilirsin dedi tabii, her şey ama hani Arda, Göztepe'deki Arda mesela. Onu ona göre ben ayakla yazı yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
0: Ne? Ayakla yazı yazmalar mı?
1: Tabii tabii, daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii
0: ince ayağı, koordinasyon becerilerini geliştirmek için.
1: Tabii ki de çünkü o aslında şimdi sağ bek evrildi ama o dönemde Fenerbahçe'de işte ufak Arda ile oynarken sağ açık veya çok seri bir çocuk, çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli. Tabii. Orada bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece
0: ama
1: onu...
0: Ama farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
1: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat yarışmıştı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik. Ama evet, maalesef en güvendiğimiz iki sporcu sadece puan kaybetmemek için, yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
0: madalyayı alırdı yani.
1: %1 milyon ama çocuğun çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha orada bir olimpiyatlar görebilir. Çünkü sporu efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam, evet, bunlar yapılabilir. Bunları yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
0: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
1: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz.
0: Peki ama hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela başarılı okçulukta olur. Başarılı i̇şte olabilir mi yani? Mesela eskrimde mesela. Bunlar işte, çok özel sporlar,
1: tabii
0: branşlar.
1: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızası ile ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızası ile ilgili belli biyolojik ve genetik markerları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmek de bize bir kılavuz olsunlar. Çok başarılıyız o sporcularda. Hatta şöyle söyleyeyim. İsim verebilirim herhalde. Tamam. Ben kaç, hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
0: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu mu oldu? Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
1: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. Biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
0: O ama zekayı başka çok, alanlarda ama, güzel gösteriyor tabii, şu anda. Konuşmalar disiplin, yapıyor. Çok iyi şöyle, konuşmacı oldu sahne, insan oldu.
1: Kesinlikle çok disiplinli bir insan. Evet, tabii. Hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremezdi. Hani kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahve çırağı, kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada. Doğru, yani kızmış patronu, evet. Oralardan şimdi insanın içinde olmalı. Evet, evet, çok çalışmak çok önemli ama mantıklı. Evet. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi ya. Elim omzuya. Böyle bir omuz anatomik imkansız. Yani rakip onu kavrayamaz bile. Islanınca.
0: Bu var yani onda hazır.
1: İşte biraz anlattım falan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim Güzel abim dedim. Evet çok çalışmak önemlidir ama sen tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Tabii. Hani çok çalışmaktan sakatlandın. Olmaz. Uygun çalışma olacak.
0: Tabii.
1: Yani işte bilim bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyokimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Tabii. Biz belirleyici değiliz. Biz yardımcıyız.
0: Peki şimdi şuradan, şimdi çok güzel söylüyorsun. Yani hocam bu senin genel mütevaziliğinle de alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Evet. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin, çünkü beraber çalışmalarımız da oldu. Evet, oradaki kullandığınız dildeki mütevaziliği de bildiğim için ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak evet çalışmak, bu biyolojik genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak hepsi bir bütün olarak haklısınız ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
1: Şimdi, hemen bir araya gireyim mi? Çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Hı hı. Dakika 89 ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Hı hı. Bunu belki daha önce verdim ama. Şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Hmm. Tabii çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim penaltı kaçacak şimdi dedim. Hmm. Bakın aynen. Dedi ki tabii dedi banttan yani ikinci izliyor. Vallahi dedim bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam.
0: Aa.
1: Hemen mesaj attım. Soymadası ya hocam çok özür ama dedik ona mesela çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek
0: topu
1: bir
0: koy vur yani evet, artık değil mi onunla uğraşma yani
1: uğraştı, dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı şey yapamadı istediği noktaya vurdu bu arada onunla çalışmıştık bu noktaya atacaksın topu diye ama biraz fazla gidince işte o koordinasyonu
0: işte tam eşitliği. Şeye benzettim bugün bir video izledim kişi artık diyor ki artık yogaya başlıyorum huzurlu bir hayatım olacak yoga matını tam böyle sarmış açıyor, çıkıyor, arka taraf katlanıyor. Dönüyor bu taraf katlanıyor. En sonunda alıp tam didişmek işte. İşte evet, benzer bir şey.
1: Evet.
0: Şimdi hocam teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza da selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda bir sonraki olimpiyatlarda çıkaramayız ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler federasyonlar, federasyon başkanları yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Bilmiyorum, fark etmiyoruz maalesef. Ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam bilim ve teknoloji siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zeka ile müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyor da o zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok ya, iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o tepkimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı çok da etkili hızlı bir asistan. Yani yapay zeka ile o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Aynı anda söz yazdık.
0: Evet.
2: Aynı anda 2-3 tarz belirledik ve 3-4 tane de müzik yaparaktan o da eğlendik değil mi? AVS yaptık, pop yaptık, web yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.
0: Ne istersek yapabiliriz.
2: Şimdi sadece 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazarak şarkı yapabiliriz?
0: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz abi asistanla.
2: Bir tanesi belki yapabiliriz. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarla geçmeyecek. Ben oraya ne komut gelsem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi evet, hocam evet, haz evet, çağı dedi ya ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bir de bu çağ. Haz önemli.
1: Orası zaten
2: ve hız çağı. Tabii. Peki hızlanmak evet biz durmayı da becermeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım. Doğru. Yapay zeka yaratıcı değil. Yaratıcı zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli şuna dikkat edecek bana diyorum bir tane şarkı sözü yaz. Yazıyor. Bakıyorum. Bu az hoşuma gitmedi. Bu ay daha Türkiye'deki dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'unu değişti diyor. Onu değişti. Bana çocukların en çok seveceği sound yap desem bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor. Ama yeni bir sound yap dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
0: Yani artık yani ama şimdi
2: yani
0: insanın ama çalışma şeyi de bu değil mi biraz? Yani o da çalışmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani.
2: İşte, ama her insan yaratıcı değil ama her insan içinde yaratıcılık var.
0: Nasıl
2: var,
0: görüyorsun bu arada evet, hakikaten? Evet. Yani çalışan çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk mesela bu da ciddi bir ayrımdır.
2: Bakın çocuk doğdu, bak şöyle anlatayım ben, çok hızlı anlatayım. Çocuk diyelim ki mesela 10 bin puanla doğar. Hepsi de yaratıcı. Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılığı 10 bin puandan, tek yaşam skorlarda 10 binden atıyorum 800'e düşüyor, 2000'e düşüyor. Kiminde 10 binden 8 binde kalıyor. 8 binde
0: ama başta maksimum var yani.
2: Herkes 10 binde doğuyor. 10 binde doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderinin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü olan bir evse, mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde Trabzon'da olan o beyin cerrahımız 6-7 bin kitapla, 10 bin kitapla eve doğuyor. Dede 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cerrahı çıkıyor. Beethoven'du galiba. Mozart da olabilir. Tam karıştırdım, emin değilim. Doğduğu zaman annesinin evinde, annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi deseydi? Ne Beethoven'la doğuyor?
0: Tamam
2: evlendi,
0: canım, tabii
2: evlendi.
0: Canım.
2: Ne Adal'a doğuyor?
0: İşte fazla sayı örneği.
2: Değil mi hocam? Tabii. Ne Adal'a doğuyor? Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor. Tamam. Bugün bir halı saha maçına gidiyorsun, bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. O kadar yeteneği var ama doğru eller buluşmamış, buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor. Doğru. Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerika eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademelere, sonra devletin stratejik yerlerine getiriyor. Amerika yapan onlar. Amerika'nın eğitim sistemi sadece seçme eğitim sistemidir. Seçen alır. Bizde en zeki çocuklar en normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
0: Yani.
2: Ne var? Bilim saat merkezlerimiz yani, var. Bir miktar. Hafta bir gün, iki gün oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Odası olan sola IQ de yazdı çünkü. Yaratıcılığı ölçmüyor. IQ ölçüyor. IQ'nun yaratıcılığı doğrudan bir ilişkisi yok. Burada onu söyleyeyim. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testleri. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık EQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendise sorduğu soru, hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
0: Elon Musk'ın kendisinin EQ'su da yani bizler bayağı sorgulanacak bir durum.
2: Yani sorduğu soru bu. Ben neyi ölçüyorum? IQ değil bakın. Lüksel zekası.
0: Anlıyorum.
2: Lüksel zekası.
0: Belki ölçüyor. Problem çözüm becerisi sosyal ortağın daha yüksek oluyor böylece.
2: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek, tırnak içerisinde söylüyorum, hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak, yaratıcı, modern, çocukların dersinin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, işbirliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz eğitim ortamlarına ihtiyacımız var. Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmaları gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaşından itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor, jimnastikle başlasın. Her jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama esneklik
1: var hocam.
2: Değil mi? Evet. Esneklik kazanıyor. Odan dersliği sonra rekabetçi oyunlar, top oyunlar, atıyorum topla, basketbol olabilir. Ama bir futbol, bakın bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak, Uğur'un da kulağını çınlatalım. Uğur Sunlar'ın da Süper Beyin Teorisi'nde falan bu çok işler.
0: Uğur Batı.
2: Evet, sevgili dostumuz Uğur Batı. Buradan da kendisine sevgiyle.
0: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
2: İşin aslına da girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
0: Bizde blok flüt çalıyor hep.
2: Bak flüt de, çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanırız.
0: Sen çaldın mı hocam blok flüt müzik dersinde?
1: Şey tabii ki
0: plastik o flütten diyorum. Su tıştım dilim yandı.
1: Deli do destane.
0: Sen onu çalmışsın. Bakın her enstrüman. Sen çaldın mı orada, ciddi söylüyorum hocam.
2: Ben bağlama da çalıyorum.
0: Hayır ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın. Hem de. İşe yarıyor mu sence o da?
2: Çalmaz, olmaz.
0: O da yarıyor. Ha tamam.
1: Kıymetli hocam. Çift eli çalıştıran her şey müthiş bir bağlantı.
0: Onu hepimiz çaldık yani.
2: Enstrümanların çoğu da çift elli. Hani flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
0: Ama orada bir
2: bağlama düşünün. Bir yanda tellere basacaksınız. Doğru tel harmonisi. Bir yanda doğru tel vurma. Bir yanda pozisyon alma. Postunuzu alma.
0: Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor şimdi, demek ki.
1: Hocam, çünkü orada, ama sıkıntı flütü. Şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyetten herkese denetilen. Tabii. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
0: Ben de.
1: Sound'unu sevmiyorum. Hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam,
0: bir şarkı çalsan yetecek.
1: Tabii ki de.

0: Kesinlikle aynen, çünkü bazı şeyler hani eskiden aynı örnekleri veririm hep, hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış, sebebi erkenden o sorunla karşılaşalım ki ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
1: Antrenman yapıyor yani.
0: Tabii ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı, doktorasını NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı. Ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyor kıymetli hocam. Kaslarla çalışıyor. Bir o zaman işte adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi. Ama diyormuş hani hocam böyle deneyeceksin göreceksin diye. Gerçekten o çok önemli. Deneyecek, flöt deneyecek, bağlama deneyecek, gitar, piyano, bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
2: Evet. Ama bu denemeye devam edecek.
0: Kesinlikle.
1: Buna katılıyorum.
2: Peki. Şey film var ya, özür dilerim. Bu ödüllü bir film var, Kova filmi. Bunu mutlaka...
1: Hangisi hocam bir de?
2: Kova filmi var, Kova. Ama Splash değil. 2007 bak şeyi, Fransız ve İtalyan yapımı, ödüllü bir film, Kova filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor, gerçek bir hikaye anlatıyor. Ve o da herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir eser yaratıyor. Kova filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde, herkesi yan flüt değil, oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, sesle deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan, o da üçgen zil veriyor.
1: Evet.
2: Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
1: Evet, tabii, baktığınız tabii. Zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun
2: tabii,
1: farkında.
2: Ama çok güzel bir film. Daha işte biz, herkes yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bizde kolektif mantık var ya, blok herkes flüt. Aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. Herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kabul etmeliyiz. İşte bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
1: Resim konusunda herkes da biliyorsun.
2: Herkes flüt çaldıysan hoşgörü gelişmez.
1: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru. Diye.
2: Bir noktaya kadar
1: hiçbir bu önemli. Hiçbir referans yok.
2: Perspektif olarak bunu öğrenmeniz lazım.
1: Ev güneşten teknik. Büyük, bulut, bulut inekten küçük.
2: Başlangıçta,
1: ağaç, horozdan
2: işte başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde birebir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak. Ben oradan yolumu çizecek, daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim, bana kanallar açmalısın.
1: İşte hocam senin dediğin gibi yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik müzik, beceri üzerinden okullarda, değerlendiriyor.
2: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
1: Ha tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdim. Sınavla ilgili ne öneriyorsun hocam çocuklara? İki sınavda yaklaşıyor bunun üzerine biraz.
2: Sınavla ilgili şöyle bir hem bir konuyla toparlamış olayım biraz. Hı. Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Hı. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Hı. Mehmet hocam bir de sen ol.
1: Tamam.
2: Şimdi masmavi giymiş hocam. Tamam. Şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandı, sınava gideceksin. Hı hı. Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Güzel tamam. De giyinmiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
1: Gitti. Çok soğukkanlı davranıyorum.
2: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızıda durdu. Hı hı. Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti. Hı hı. Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
3: Vakit kaybı, stres, yetişim.
2: Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksici ya bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı elini aldı ama eli ayağı titriyor. Bütün yolu odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakata da girmeye
1: hak kazanamadı.
2: Kazanamadı. Bir yılı gitti.
1: Evet.
2: Korkut hocam 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazılar falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı. Yürüyüş yapıyor. Hı hı. Yürüyüş yaparken eve temizci geldi. Bu müsveddeleri almış, şömine yatayım, soba yatayım, yansıtın. Dağınık hoca dedi. Hoca geldiği zaman rahat olsun diye.
1: Camı açtı. Güzel bir temizlik.
2: Camı açtı. Bunları da yaktı. Korkut hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notlar, araştırmalar, verileri küllerini gördü şömine de ya da sobanın dibinde.

0: Dedi ki, evet, bu külleri tekrar geri getiremem. Dedi ki, evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsettele, evet, işime yaramıyordu, atmışsın, yakmışsın. Ama senden ricam, bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsettele atma ve yakma, olur mu? Sizin için önemli miydi Sayın Hocam dedi. Yok, önemli değil, ben onlara bir şey toparlarım. Ama dedi, sen bundan sonra böyle yapmayalım, olur mu dedi. Bakın, iki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke dışarıda vurdu, birinde öfke dışarı çıkmadan
1: içeride çözüldü ya da
0: çözüldü.
1: Bir şekilde.
0: Peki ikisi arasında fark ne? İki insan genetikle mi bunu bahsetmiş?
1: Öğrenmeyle gibi sanki.
0: Bu bahsettiğim şey tamamen duygular, öğrenmeyle ilgili. Şey. Ne yapıyor? Olay şu. Hem de burada hani öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz, şimdi nasıl kontrol edeceğiz? Bunun anahtarını vermiş olalım.
1: Doğru yedi, Ahmet, yanlış Mehmet hikayesi çok güzel.
0: 7 saniye kuralı. 7 saniye kuralı. Okay,
1: tamam.
0: 7 saniye kuralı.
1: Tamam.
0: Birinci olarak ne yapacaksınız? Duyguyu gördüğünüz anda reddetmek yerine bir 7 saniye sakin durmayı beceremeyiz.
1: Süre lazım. Vermemiz lazım kendimize.
0: 7 saniye. Mi? Evet.
1: Tamam.
0: Baktınız ki kıyafetiniz ıslandı. Bir 7 saniye duracaksın. Bu kıyafetimi şimdi kurtmam mümkün mü? Değil. Kavga yapmam sorunu çözmeyecek.
1: Çözmeyecek.
0: Ve benim bir sınavım var.
1: Evet.
0: Bunu yaptığın anda sen mantıksal alanında kaldığın için limbik bölümü harekete geçirmiyorsun.
1: 7 saniye yeterli olabilir burada.
0: 7 saniye. Bu sorular sorarak. Evet.
1: Dur düşün.
0: Peki, yapmadın.
1: Yani.
0: Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
1: Saldır.
0: Üzerim battı.
1: Haksızlığa uğradın.
0: Bu yapılır mı lan sana?
1: Evet.
0: Oğlum bu yapılır mı
1: saldırdı
0: sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
1: Evet.
0: Amiptalaya mesaj gidiyor mu? Amiptalaya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş, kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa salıver gitsin diyor. Savaş durumu var diyor. Yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT hormonu, o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan böbek üstü bezlere diyor ki kortizonu bas yukarı. Kortizon bir gidiyor, artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş kaç modundasın. O an öfke artık kontrolden çıktı. Amiptala vücudunu gasp etti. Kortizon seviyen yükseldi. Adrenalin yükseldi. Vücutta kortizon yükseldiği için kalp basıncı arttı. Tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselince zaten öfke de daha çok katlanıyor. O saatte adamı da öldürürsün. Kavga da edersin. Her şeyi de halledersin. Peki 7 saniye o da ne oluyor? 7 saniyede kalmış olsa amiptalanın gaspını ele geçirmesini vücutta engelliyorsun. Kontrol sende kalıyor gene şeyde. O da vasküs sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor. Mantıksal anda kalıyorsun. Amiptala az olmadığı için, devreye girmediği için kortizonda çok herhangi problem olmuyor.
1: Evet.
0: Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür taraftaysan kırmızı
1: evet.
0: Adamlar koyarıyorsun. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Kusura bakmayın. Hikaye bitmeyecek gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 7 dakika diye gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav sürem yetmeyecek falan gibi şey derseniz. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet. size bırakıyorum.
2: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
1: Çok güzel. Hakan Hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
0: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirle. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Ali Can Yaşar'la beraber bütün A Para ekibi

olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür ederim. Bu değerli bilgilerle bizi aydınlattıkları için. Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız. Cumhuriyet'in en önemli bayramlarından bir tanesi. Atamızın Samsun'a çıkıp da bu büyük mücadeleyi başlattığı zaman 19 Mayıs 1919. Başta Samsun'a, bütün Anadolu'ya, başta atamız, bütün evladımıza teşekkürlerimize. İyi bir bayram olsun. Gerçekten bu manevi değerlerimizi, milli bayramlarımızı doğru şekilde anlıyoruz. Hoşçakalın efendim. Haftaya görüşmek üzere.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
2: Bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
3: Vadim Baranov.
4: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Dram türündeki Moda filmi vizyonda. Alice Weinekor'un yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda güzel aktris Angelina Jolie başrolde. Moda, Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında üç kadının hayatının Paris'te kesişmesine odaklanıyor.

0: 1990'larda yayınlanan ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen Mortal Kombat filminin devam halkası Mortal Kombat 2 vizyona girdi. Yapımın yönetmen koltuğunda Simon McCoy oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Carl Urban, Tete Gabriel ve Adeline Rudolph gibi isimler yer alıyor. Devam halkası film daha yoğun aksiyon ve yeni karakterlerle izleyici karşısında.
1: Hep içinde olduğunu fark etmektir.
2: Oh! Bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
3: Merak etme. Vuramazsın.
2: Hey! Beni geri yolla. Dönmek istiyorum.
3: Kaderimiz ordularımıza göre belirlenmemeliydi. Belirleyecek şey dövüştü.
2: Ben büyük bir savaşçı değilim. Ben bir şampiyon değilim.
4: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
5: Bitir işini.
2: Ben mi?
4: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
6: Gidelim bebeğim.
4: Sen Johnny Cage. Artık bunun bir parçasısın.
2: Gösteri zamanı.
5: Buraya gel.
4: Johnny bundan sağ kurtulamaz.
7: Vadim Baranov was a visionary director.
0: Gerilim türündeki Kremlin'in büyücüsü filminin yönetmeni Olivia Assayas. Karizmatik aktör Jude Law, Alicia Vikander de filmin başrolünde. Law filmde Putin'i canlandırıyor. Venedik'te dünya premierini yapan Kremlin'in büyücüsü 1990'ların başında Rusya'da tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov'un yükselen KGB ajanı Vladimir Putin'in akıl hocası ve sağ koluna dönüşmesini anlatıyor. Aksiyon gerilim türündeki David Mackenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği Fünye gösterimdi. Aaron Taylor-Johnson ve Theo James

oyuncu kadrosunda yer aldığı film, Londra'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasıyla oluşan kaos ortamını, tahliye karmaşasından yararlanarak banka soygunu planlayan ekibin hikayesini konu alıyor.

0: efsaneye dönüşür.
1: Animasyon komedi türündeki Arnie ve Barney Şapşık Kardeşler vizyonda. Film, şiddetli kuraklık sırasında tüm karınca kolonisinin çözüm arayışına girmesiyle geride kalan en beceriksiz iki karınca Arnie ve Barney'nin gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yuvalarını kurtarmak için atıldıkları sakarlık dolu komik macerayı anlatıyor.
0: Neden ipi kancaya bağlamadık?
2: Kayıp suyun sırrı. Henüz arkasında kimin olduğunu bilmiyorum.
3: Affedersiniz, onu gördünüz mü? Kusura bakma, arkanı suratını sandım.
2: Özel ajan Bayan Sivri, çayırı kurtarma görevindeyim.
4: Devam edelim.
3: İnşallah hiç karınca tamamen aklı başında dönmelidir.
5: Ve Maya daima haklıdır.
4: Hayır patron.
3: Başaramadık Arnie.
2: Merak etme, suyu bulacağız.
3: Birlikte.
4: Durdurun.
6: Yakaladım.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Serdar Ortaç, sözleri ve müziği kendisine ait farkında değil çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

0: farkında değil. Farkında değil.
1: Merve Günay, sözleri ve müziği Bertin Yıldız'la kendisine ait Senden Sonra'yla dijital platformlarda en çok dinlenilenler arasında.

5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan ve soruşturma dosyası yeniden açılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri şarkı olarak dinleyicilerle buluşturdu. Telif gelirinin tamamının Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağı Gülistan şarkısı dijital platformlarda ön sırada.

Sefo sözleri ve müziği kendisine ait Yine Seni Severdim'le dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

0: Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyeyi çalıştırıyoruz ve her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor, mücadele iyice artıyor. Her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. Finalde en çok puanı toplayan ama doğru yanıtı veren yarışmacımız da kazanan oluyor. Yeni bölüme, yeni yarışmacılara geçmeye hazır mısınız? Buyurun efendim.
1: Hay Allah, peki. Soru yani. Evet, bir dakika baştan alalım.
2: Aa, nasıl keselim Necla Hanım?
1: Yapamadım. Lır, lır.
0: Lır, çok yakın. Lır. Başka bir harf koymamız gerekiyor. Lır. Lır değil.
1: Lır.
0: Lır.
1: Lır.
0: Lır.
1: Lır. Lır.
0: Lır. Lır. Lır. Lır. Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum.
1: Bizim bilim bilim olacak ama bizim ön belleğimiz, prefrontal korteksimiz. Güvenin.
2: Bence güvenmeyin.
1: Bence de güvenmeyin.
2: Ben baştan söylüyorum, onu siz bilirsiniz.
3: Bir kere güvenelim.
1: Ben güvenmeyi seçiyorum, evet.
2: Ben güvenmeyin demiştim
1: ben
2: hocam, süreyi sizin için başlatıyorum.
1: Ben size
2: nasıl yaptım? Ben size yardımcı olayım mı?
3: Yok.
2: Alınıyorum ama artık.
3: Çok kısa bir zaman bu, 10 saniye.
2: Zaman uzatılmasıyla ilgili sanırım bir
1: talebiniz
2: var. Evet.
3: Aba. Aba.
2: Aba.
3: Abası.
2: Yavrum da. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
3: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
2: Ben de size soruyorum, evet. Nedir?
3: Pas.
2: Peki.
3: Dilek taşı, işte dilekle taşı ayırsaydınız, bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim.
2: Gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde yani. Kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
1: Ben basmıştım önce.
3: Elek.
2: Ama burası yandı. Doğru yanıt.
1: Neden? Ben basmıştım önce. Benim çalışmıyor mu?
3: Alaka.
2: Bas.
3: Alaka.
2: Alaka doğru yanıt tabii ki. Basmadan yanıtı verdik. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen onları tanımak için dönüyorum. Fulya Ölmez, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Ve Necla Hanım, Necla Kaya Selçuker, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
3: Tabii. Teşekkür ederim. Necla ben. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bunu hep söylemek istemişimdir. Tüm yarışmalarda söyleniyor. Ben toplumsal fayda odağında çok güzel çalışmalar yürüten bir vakıfta çalışıyorum. Gedik Eğitim Vakfı ve oranın kurumsal iletişim müdürlüğünü yürütüyorum. Çocukluğumdan beri beste üretiyorum. Aslında ben bir beste makinesiyim diyebilirim.
2: Beste makinesisiniz. Aynen öyle. O kadar iddialıyız yani.
3: Çok iddialıyım gerçekten Oğuz Bey. Aa. Aynen öyle.
2: Peki ses... Okuyor musunuz aynı zamanda?
3: Tabii, aynı zamanda aynen öyle söylüyorum.
2: Var mı
3: söylüyorum.
2: Parça böyle hazır?
3: Evet, çok güzel şarkılarım var. Belki birazcık sakinleşince, çünkü şu an çok
2: heyecanlı.
3: Heyecanlıyım. Evet.
2: O zaman sözümüzü alalım şimdiden. Programın ilerleyen noktalarında bir sesinizi de dinlemek isteriz.
3: Olur, yapalım.
2: Peki,
3: tamamdır.
2: O zaman hemen geçiyorum ben. Fulya Ölmez'e. Hoş geldiniz Fulya Hanım.
4: Hoş bulduk efendim.
2: Sizi de tanıyalım lütfen.
4: Ben de psikoloğum. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Ben de yarışma İstanbul'dan katılıyorum.
2: Harika. Şükür. Çocuk, ergen, yetişkin dönem derken,
4: evet.
2: Psikolojide en zor hat hangisi oluyor acaba?
4: Tabii ki çocuklarla çalışmak.
2: Çocuklar.
4: Çünkü sadece çocuklarla çalışmıyorsun, ebeveynlerle çalışıyorsun. Ebeveynler, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenleri, multidisipliner ilerlemen gerekiyor.
2: Yetişkinler ve çocuklar birbiriyle paralel çalışmak biraz
4: tabii.
2: Zor oluyor.
4: Tabii.
2: Hobilerimiz peki? Boş zamanlarımızda neler yapmak?
4: Boş vakit bulabilirsem şayet
2: vakit
4: ki bu çok
2: musunuz?
4: Zor oluyor. Biraz kamp yapmayı seviyorum. Çadır kuruyoruz.
2: Harikasınız Fulya Hanım. Doğayla iç içe güzel, keyifli kamp günleri diliyoruz. Ve Necla Hanım'dan da bir parça, bir şarkı sözü aldıktan sonra efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım 1'den kaça kadar sayıyla sıraladığımız bir tablo var. 1 55 arasında sorularla doldurduğumuz bir tablomuz var. Evet, Sır Küpü'nün birinci etabında 1 ile 25 arasındaki sorular üstünden yarışacağız. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
2: Peki, her doğru sorumuz 5 puan değerinde. O zaman

0: Necla Hanım, hemen size dönüyorum ve hazırsanız kaç nolu soruyla başlayalım diyorum.
1: Uğurlu rakamlarımdan biri 7'dir.
0: 7'dir.
1: 7 ile başlıyorum.
0: O zaman 7 numaralı soru hemen geliyor ve okuyorum sorunuzu. Çok zor bir yerden seçtiniz. Hazır geliyor. Saç kesimi ve sakal tıraşıyla uğraşan meslek sahibini soruyoruz size. Sürenizi başlatayım. Buyurun.
2: Berber.
0: Berber doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 7'yi destekleyen 6 rakamını seçiyorum.
0: 7'yi destekleyen 6. 1 6'a gidiyoruz ve 6 ile yürüyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen eğlenceli ünvan.
1: Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen... Çocuk oyunlarında...
0: Çocuk oyunda yakalayan... ne yapar? Birini ne yapar?
2: Ebe.
0: Doğru yanıt. Yalnız son saniyede gidiyordu. Evet. Sürenizi iyi kullanın lütfen. Çünkü 10 saniye dolduğunda söylerseniz sorunuzu doğru kabul edemeyeceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla açalım?
1: 17'yi açalım.
0: 17 numaralı soru.
1: Ben 7'lerden gidiyorum Oğuz Bey.
0: Peki ama zor bir soru seçtiniz. Bilgisi benden olsun. Sorunuzu okuyorum.
1: Evet.
0: Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: İmha değil yani.
0: İmha değil.
1: Hükümsüz kılma.
0: İmha zaten 4 harf.
1: Zaten yani. Ne de
0: 5
1: olabilir?
0: 5 harfli bir kelime arayacağız burada.
1: Hay Allah,
0: peki.
1: Soruyu anlayamadım.
0: Biz bir harf desteği sağlıyoruz size. Evet. Ve ilk harfimizi açıyoruz. İlk harfimiz L. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Fulya Hanım. Ne olabilir? Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime.
2: Yok.
0: Yok mu? Bir harf desteği bizden. Tekrar Necla Hanım için geliyoruz. Necla Hanım, sürenizi başlatıyoruz. Bir de yumuşak G açtık. Ne olabilir?
1: Arapça kökenli, hiç bilmiyorum.
0: Peki. Bir harf desteği daha sağlıyoruz. Bakalım. Bir de A harfi geldi.
1: Biz hepsini açıyormuşuz.
0: Biraz öyle olacak galiba. Parça parça açacağız gidiyoruz. Süreyi sizin için başlattık.
2: Lır.
0: Çok yakın. Başka bir harf koymanız gerekiyor. Lağıl değil.
2: Lağıl.
0: Çok yakın. Bakın, lağıya çok yakın dedim.
1: Lağıya mı çok yakın?
0: Lağıya çok yakın dedim. Süreyi tekrar başlattım. Bir de harf desteği verdik. Süre sizin için başlıyor. Buyurun.
1: Lağız.
0: Lağız değil. Lağıy değil. Lağız değil.
1: Lağıl.
0: Arada bir harf. Arada. Süreniz doldu. Bakın, lağıy değil. Lağız değil. Arada bir harf istiyoruz. Sürenizi başlattım. Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. V harfiydi. Y değildi. Z ve YZ. Aradan son harfti. V harfini aldık. Lağıv olacaktı. El birliğiyle bulduk bu kelimeyi.
1: Aynen.
0: Zor bir kelimeydi değil mi?
1: Yedi beni yaktı.
0: Evet, love. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bakın,
2: bir.
0: Destek, evet, harika bir yerden destek alıyorsunuz. Bir numaralı soruyla yürüyoruz. Sorunuzu okuyorum. Günlük hayatta vücut ağırlığını ifade etmek için kullanılan ölçü birimi.
2: Kilo.
0: Süreniz başladı.
2: Kilo.
0: Doğru yanıt. Bir 5 harfli. Siz hanenize yazdınız. 10 puana geldiniz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2.
0: 2. Aynı yerden, açılmış yerlerden devam edelim diyorsunuz. Peki. Özellikle yazın diyorum. Yatakların üzerine serilen, hem koruyucu hem de süs amaçlı kullanılan ince örtü. Sürenizi başlattık. 4 harfli. İkinci harfimiz de İ. Yazın böyle üstümüze küçük incecik alırız.
2: Pike.
0: Pike tabii ki. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4.
0: 4. Peki, gidiyorum 4'e. Hemen geliyor. Efendim, tekstil ve boya sektöründe renk örneklerinin bir arada sunulduğu numune panosu. Böyle açıp bakarsınız. Süreniz başladı.
1: Ben biliyorum.
2: Kopyalar.
1: Evet.
2: Kopyalar.
1: Çünkü ilgilendiğim bir şey.
2: Karton.
0: Çok iyi biliyorsunuz. Peki.

0: Biz bir harf desteğiyle size geliyoruz. Zaten bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlattık.
1: Kartela.
0: Kartela doğru yanıt.
1: Kartela.
0: Değil mi? Açıp bakarız. Tabii, kartela. Aynen, renk seçeriz tablodan. Evet. Ve bir de harf buldunuz. Tebrik ediyorum. A harfini yakaladık. Şifre kelimemiz var. Aşağıda gördüğünüz gibi 2, 4, 5, 6. harfi bulduk. A harfiymiş. Orayı da yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numarayı açalım? 14'ü açalım.
0: Doğu ülkelerinde yerli beyler için kullanılan bir ünvan arıyoruz. İsimlerinde sonuna gelip diyeyim, ipucunu verip sürenizi başlatayım.
1: A mı?
0: A değil. Hani bir şey bey bir
1: bey.
0: Bir şeylik denir.
1: Beylik.
0: Beylik. Beylik. Beylik. Biraz uzun geldi.
1: Bey yani.
0: Evet, bey değil. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bey olabilirdi ama bu farklı bir açılımı var. Süreyi sizin için başlatıyoruz Hulya Hanım.
1: Han.
0: Han. Tebrik ederim.
1: Gayet bunu biliyordum ben.
0: Emin bir şekilde.
1: Bunu ben biliyordum Han. Ama gerçekten. Siz de biliyordun.
2: Kartela gibi.
0: İsimlerin soyuna gelir diye bir yardımcı olmaya çalışmıştım ama ek olarak. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç soruyu açalım? Hangisini açalım?
0: Yakın yerlerden açabiliriz. Bana güvenebilirsiniz. Mesela 12'de çok güzel bir soru sakladık. Hatta bir de fotoğraflı soru. Belki yardımcı olur 12 numaralı soru.
2: Olur. Güveneyim.
0: Bence güvenmeyin.
1: Bence bakın, de güvenmez.
0: Ben baştan söylüyorum ama siz bilirsiniz. Nasıl yapalım?
1: Bir kere güvenelim.
2: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
0: Güvenmeyin.
2: Biz ortak çalışıyoruz bu arada.
0: Peki. O zaman sorumuz geliyor. Bakalım ne? Bir foto soru geliyor. Önce bir fotoğrafımız var. Bakalım. Arkadaşlarımız nasıl bir fotoğraf hazırlamış? Harika. Müthiş. Beyazlar içerisinde gerçekten beyaz bir fotoğraf hazırladık sizler için. Efendim, sorumuzu okuyorum. Etiyopyalı kadınların giydiği ince beyaz şalı soruyoruz size. Ben güvenmeyin demiştim
2: ben
0: hocam, süreyi sizin için başlatıyorum.
2: Ben size ne yaptım? Necla yapmıyorsunuz bunu. Bilemem ki.
0: Ne olabilir? Etiyopyalı kadınların giydiği beyaz şaldan bahsediyoruz.
2: Harf alayım.
0: Büyük ve uzun bir şal giyiyormuş Etiyopyalı kadınlar. Aslında bir harf desteğimizi kabul edin. Ve Necla Hanım, süreyi sizin için başlatıyoruz. İlk harfimiz de Necla'nın N'si. Necla açılımına da yakın kelimemiz.
1: Ne?
0: İkinci harfimizdi. Ben söylemiş olmayayım ama rejimiz size destek versin. Bir harf desteğinde daha bulunalım. Hulya Hanım, size geliyoruz hocam.
2: Biz böyle yarına
0: İkinci
2: kadar
0: harfimiz T. Böyle ama yine parça parça döneceğiz. Beraber bulacağız bunu. Sizin için süreyi başlattık. Bakalım.
2: Net.
0: Net'i çıkarttık.
2: Net.
0: Bence net doğru kısmı.
2: Net. Tam bir harf daha
0: oldu. Etiyopyalı kadınların ince giydiği ince beyaz şaldan bahsediyoruz.
1: Harf alayım.
0: Harf alayım. Peki, o zaman harfinizi hediye ediyoruz. Buyurun, harfiniz bizden size sevgiyle gelsin. N, T, ne olabilir? Sürenizi başlattık.
1: Netela.
0: Netela.
1: Netela.
0: Bir şey söyleyeceğim. Doğru bildiniz. Önce doğruyu bir yakayım.
1: Neden biliyor musun? Çünkü nete yani orada ve A da orada. Dedim orada başta olmayacak yani.
0: Harikasınız. Çok güzel bir tahmindi.
1: Çok şanslıyız.
0: Netela ikinciyi de verdikten sonra. Netela olacaktı bu fotoğraftaki şalın öyküsü. Çok ilginç değil mi? Etiyopyalı kadınların. Netela. Bakın fotoğrafta özellikle üst lerine kullandıkları Etiyopyalı kadınların tercih ettiği şalın adıydı Netela.
2: Artık
0: bir de şifre harf buldunuz. İlk harfimizi yakaladık. Harika, çok güzel bir yarışma çıkartıyorsunuz.
1: Ama bu arada 20'ye 20 gerçekten.
0: Başa baş bir mücadele seyrediyoruz şu anda. 20-20 gidiyor çok puanlarımız. Zekiyim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Ben resmen 11'i seçiyorum.
0: 11. 11 numaralı soruya gidiyoruz. O zaman hazırsa gelsin sorumuz. Üzerinde eğer bulunan, genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık.
1: At yani. Ne oluyor
0: at? At. Evet at. Ama at. Bu atın üstündeki.
1: Tamam, hiç bilmiyorum onu ya. Harf alayım.
0: Peki ama harf alırken sıranızı da kaybettiniz. Harfi Fulya Hanım için aldınız. Fulya Hocam, size bir harf hediyemiz var. Ve sizin için devam ediyoruz. Acaba ne olabilir? Üzerinde eğer bulunan bir attan bahsediyoruz. Eğer bulunan at. Nasıl bir at? Bu eğer.

0: Hayalli.
1: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Mes sizin için bir harf desteğinde bulunuyorum.
0: Genellikle binemeye hazır hayvan çukurundan.
1: Recep'im sürenizi başlatayım. Buyurun. Buyurun.
2: Eğerleme, eğerler, eğerliş, eğerlik.
1: Like gitmeseniz.
0: O benim hakkımdı.
1: Sizin hakkınızdı. Evet. Alamadınız değil mi yanıtı?
2: Hayır.
1: Son anda söyle değil. Eğer lik.
2: Ay ben hiç burada değilim. Inanmıyorum.
1: K nereden geldi? Bir harf desteğimizi kabul edin. Fulya hocamızın şansıymış. Fulya hocamızın kısmetiymiş. Sürenizi başlattım.
0: Eğerli.
1: Eğerli yanıtını da aldık Fulya hocamdan. Necam ama size söyledim. Siz lik eklediniz, liş eklediniz.
2: Evet. Değil mi? Ben onu duymamışım bile Oğuz Bey. Ama olsun arkadaşım ne güzel bildi.
1: Hocam şimdi oraya yine bir açıklama getirecek. Lütfen algımızı dağıtmayalım. Ve, değil mi hocam? Doğru yerden yakaladım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 29.
1: 29'a gidiyoruz. 29'a gidemiyoruz. Çünkü 1 ile 25 arasında yarışacağız.
0: Özür dilerim.
1: Estağfurullah. Buyurun. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
0: Yok. Değil mi?
1: Alınıyorum ama artık. Ya ben de bu kadar değildi. Küçük küçük destekte bulunmaya çalışıyorum.
0: 3 olur mu?
1: 3 olur tabii. 3 çok güzel bir soru.
0: Bu sefer güvenebilir miyim?
1: Hocamla yıldızımız barışmayacak. Geliyor, okuyorum. Eski dilde dokunmak ya da temas etmek anlamında kullanılan söz. Süreniz başladı. Ne yaptık?
0: Dokunmak mı? Bakın, teğet gibi bir şey mi?
1: Bakın ne yaptı?
0: Temas.
1: Temas ama E ve yumuşak G var. Ne yaptım ben
0: birine? Bahsettiğim insanlara döndüm şu an algılayamıyorum.
2: Eski dilde dokunmak ya da temas etmek.
1: Temas etmedim. Bir harf desteğinde daha bulunuyorum. Hazır mıyız Necan Hanım?
2: Ya. Evet.
1: Süreyi sizin için başlatıyoruz o zaman.
2: Değme.
1: Değme tabii ki. Temas değildi, değmeydi. Ah Fulya hocam keşke beni dinleseydiniz deyip burada böyle.
2: Güven kapıları açılsın.
1: Güven kapıları açılsın. Necan siz de devam edelim. Kaç numaralı sorunuzu açalım acaba?
2: Bence 8'i açalım.
1: 8'i açalım. Peki gelsin o zaman 8 numaralı soru. Hazır.
2: Evet.
1: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt. Keşke açılmış yeri seçseydiniz. Ben oradan ipucu alırsınız diye düşündüm. Hiç açılmamış
2: sağlam
1: yeri.
2: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen.
1: Ne
2: sağlam
1: denir?
2: Ve dayanıklı anlamına gelen söz.
1: Aa. Aa.
2: Çok kısa bir zaman bu 10 saniye.
1: Zaman uzatılması ile ilgili sanırım bir
2: talebiniz
1: var. Peki bunu değerlendireceğiz.
2: Yetkililere sesleniyorum.
1: Hemen soru editörlerimiz, yapımcımız ve yönetmen arkadaşımızla bu konuyu detaylı görüşeceğim. Efendim ilk harfimiz A.
0: Buradan bir yol
1: böyle uzun süreli dayanıklı yani nasıl tarif ederim bilemiyorum ama sürenizi önce bir başlatayım.
0: Bir harf desteği.
1: Sağlam dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt.
2: Kağıt.
1: Bir harf daha açacağız ve A B. Aba süreyi sizin için başlatayım. Bir harf desteği de ben vermiş olayım diyorum.
2: Aba. Aba.
1: Aba.
2: Abası.
0: Ben şimdi gelişinde söyleyeceğim.
1: Bir harf desteği daha veriyoruz. Necan da bana şöyle yapıyor. Ama öyle yapınca ben yanıtı veremiyorum.
2: Vermediniz.
1: Hocam hazır mıyız? Size geliyoruz. Bakın, aba kısmı çıktı.
0: Aba.
1: Tek harf isteyeceğiz. Sonda sizden. Tamam, süreyi başlatıyoruz.
0: Ses harfleri sıralım geçeyim şimdi. Abade, abadı, abadi.
1: Abadi doğru yanıttı.
0: Abadi.
1: Abadi olarak abadi. Geçiyordu. Abadi. 18 önerebilirim. Bakın tek harfe ihtiyacınız var orada.
2: Evet.
1: Açılmış zaten tablonun çoğu.
0: 18 göremiyorum şu an.
1: 18 tablonun sol tarafına gelin lütfen.
0: Geldim.
1: Birden aşağıya doğru
0: evet.
1: inin. Birazcık sağa doğru dönün.
0: Evet tamam
1: hemen
0: 18.
1: Orada. 18. Hı-hı. Seçiyor muyuz?
0: Evet evet.
1: Zaten tek harf var.
0: Evet onu da bileyim.
1: Beraber. Hazır sorumuz geliyor 18'de. Bir şeyin uyması gereken kural ya da standart durum. Süreyi başlattık.
0: Norm.
1: Efendim?
0: Norm.
1: Norm.
2: Evet.
1: Tamam. Bir doğru yanıt, bir 5 puan daha aldık. Sizinle devam ediyorum.
0: 15.
1: Türk müziğinde belirli kurallara göre oluşturulmuş ezgiyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
0: Name. Atıyorum şu an.
1: Arkadaşınız en iyi ne yapıyordu?
0: Beste.

0: Doğru yanıtı verdik.
1: Teşekkür
0: bir 5 puan daha aldık.
1: Önemli değil.
0: Bir de harf desteğimiz var.
2: S
0: harfi
1: yani.
0: Buldunuz. S harfini de sizin için açtık. Sondan 4. harfti. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 9'u öneriyorum.
2: Ha 9.
0: Evet.
2: Çok uzun.
0: Ve uzun olduğu zor anlamına gelmiyor.
2: Peki yine güveniyorum. Size yine güvenmeyi seçiyorum.
0: Eski metinlerde kulların, kölelerin, hizmetlilerin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Bir oturum yerinden bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Burası bir ev, bir yer, bir hane olabilir diyeyim. Ama nasıl bir hane? Olmadı mı? Peki. O zaman biz ilk baştan bir, mesela üçüncü harfi, evet üçüncü harf desteğini verelim.
1: Çünkü buna rağmen bilemeyecek olan ben.
0: Bakın, bir hane dedim. Ben de orada olsam nasıl bir
1: evet.
0: hane olurdu? Sürenizi başlattım.
1: Bende hane.
0: Bende hane
1: evet.
0: doğru yanıt. Kesinlikle doğruydu. Bende hane yanıtınız.
2: Hep harikasınız.
1: Hayır, biliyordum bunu zaten.
0: Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu soralım? 10 numaralı soruyu öneriyorum. Son açtığınız soru olacak.
1: Onu seçiyoruz.
0: Onu seçiyorsunuz. Peki, geldi o zaman 10 numaralı sorumuz. Tamir etmek ya da düzeltmek anlamı taşıyan fiil köklü söz. Ne yaptınız onu?
1: Onu onardım.
0: Sürenizi önce başlatayım, sonra yapın. Ne yapıyorsun?
1: Onar.
0: Onardınız.
1: Evet.
0: Doğru yaptınız. Onardınız. Bir de harf buldunuz. O harfiydi. Buradaki harfimiz. Tebrik ediyorum. Böylece birinci etabın sonuna geldiniz. Efendim, Necla Kaya Selçuker. Bu bölümde 7 doğru yanıt verdiniz. 5 puan üstünden 35 puanla tamamladınız birinci etabı. Fulya Hanım, Fulya Hocam, siz de 8 doğru yanıt verdiniz ve 40 puanla birinci etabı tamamladınız. Şimdi geçiyoruz ikinci etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 120 saniye. Süre
2: zor
0: birazcık daha sizi zorlayacak.
2: Asla bilemem.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendirdiğimiz ikinci etaba geçiyoruz efendim, sır küpünde.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız ve 120 saniyede 10 soru üstünden yarışacağız. Yarışmacılarımızla tek tek yarışıyoruz. Bakalım kim 120 saniyede en çok soruyu bilecek yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. İlk etabı önde tamamlayan Fulya Ölmez'le yarışmaya başlayacağım. Hocam hazır mıyız?
1: Ben o taraf zannediyordum. Hazırım.
0: Heyecanınızı birazcık daha yendiniz mi acaba?
1: Yendim. İyiyim.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, başlıyoruz. Sorunuzu okuyorum. Sessiz Gemi şiirinin yazarıdır.
1: Yahya Kemal.
0: Yahya Kemal, doğru yanıtını alıyoruz. Hemen bir sessiz sorumuz var. Önce sorumuz gelsin.

0: Dinlediğiniz Tövbe adlı şarkıyı kim seslendirmekte?
1: Derya Bedavacı. Severim bu arada.
0: Derya Bedavacı yanıtımız geldi. Develi Ovası'nı soruyoruz. Hangi bölgede bulunur Develi Ovası?
1: Pas.
0: Pas dedik. Baklavanın ana vatanını soruyoruz size. Baklava böyle.
1: Gaziantep.
0: Gaziantep, harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinleyelim, seyredelim.
2: Vakit erişti. Hakkını helal et. Helal olsun. Asıl sen hakkını helal et. Ödenmez hakkını. Razı bul. De ki son nefesinde seni andı de.
0: İzlediğiniz Anneler ve Kızları filminde Neşe Karaböcek ile birlikte başrol kadın oyuncusunu
1: Yıldız
0: soruyoruz.
1: Kenter.
0: Harikasınız. Okul kelimesinin eş anlamlısı.
1: Mektep.
0: Okula gitmek, mektebe gitmek. Bir doğru yanıt da aldık.
3: Wow.
0: Spor müsabakasında oyuncuları ya da takımları destekleyen kimse değil.
1: Antrenör.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki pas. Hemen bir şarkımız, bir

0: Tanem diyoruz. Dinlediğiniz Alışmak Sevmekten Daha Zor adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Pas dedik peki. Anna Karenina en ünlü eserlerinden biridir.
1: Tolstoy.
0: Harikasınız, bir 10 puanda. Başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak ülkesini temsil eden kişi.
1: Büyükelçi.
0: Büyükelçi yanıtımız da geldi. Hemen dönüyorum. Develi Ovası'nı soracağım size. Develi Ovası.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu, bir doğru yanıtımız daha geldi. Gidiyorum. Spor müsabakalarında oyuncuları ya da takımlarını destekleyen
1: taraftar.
0: Taraftar da doğru yanıtımız geldi. Ve bir şarkımız vardı. Dinleyelim tekrar.

0: Yok, aklıma bir tek Cengiz Kurtoğlu geliyor, başka bir şey yok.
1: Cengiz Kurtoğlu değil ama çok iyi biliyorsunuz. Ama Tanju. Süreniz doldu diyoruz.
0: Kimdi?
2: Bu da nazar boncuğunu
0: olsun. Kim?
1: Ümit ve sen desem.
0: Özür dilerim.
2: Aa, evet. Ben de Selami Şahin diyecektim.
1: Gerçekten.
0: Vallahi. Hepsi birbirine benziyor.
2: Evet.
1: Hemen hemen sesler birbirine gerçekten benziyor. Ümit Besen olacaktı. Alışmak Sevmekten Daha Zor adlı şarkıyı seslendiren sorumlu sanatçımızdı. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Ve güzel bir de puan aldınız. Hazır mıyız Necan?
2: Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben çekiliyorum. Bu kadar cevaptan sonra.
1: Size ayrılan süreyi yeni kurduk, yeni başlatıyoruz. Lütfen
2: peki,
1: çekilemezsiniz. Şu anda hiç zamanı değil. Hemen sizinle başlayacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Peki, sorularınızı, sürenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. 35 yaş şiirinin yazarıdır.
2: Cahit
1: yaş
2: Sıtkı.
1: Yolun...
2: Cahit Sıtkı.
1: Cahit Tarancı. Sıtkı tabii ki. Ergen Ovası hangi bölgede bulunuyor?
2: Pas.
1: Pas dedik. Peki, bir sesli soru da sizin için hazırladık. Bakalım gelsin. Ben...

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas, peki. Kayseri'nin ünlü yemeğini soruyoruz, böyle küçük küçük.
1: Mantı.
0: Yoğurtla çok da güzel olur. Efendim, savaş kelimesinin eş anlamlısı savaşmak, ne yapmak, ne alanı denir?
1: Eş anlamlısı mı?
0: Evet.
1: Savaşmak, pas.
0: Pas, peki. Bir videomuz var, hemen izleyelim.
2: Bu davranışı ancak bir deli yapar.
3: Bu kıyafette ne oluyor?
2: Bakın, bu bir aynadır.
0: Kadın Hamlet rolüyle izlediğimiz oyuncuyu soruyorum.
1: Fatma Grik.
0: Harikasınız. Sporcuları ya da spor takımlarını çalıştıran kimse?
1: Antrenör.
0: Antrenör, doğru. Notre Dame'ın kamburu en bilinen eserlerinden biri. Notre Dame'ın kamburu.
1: Ay, biliyorum ya.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet, çok iyi biliyorum. Pas, döneriz
0: pas
1: sonra.
0: Pas, peki, döneriz. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diyorum. Önce bir ses.

0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Dinlediniz şarkı?
0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Deniz, göl, havuz gibi yerlerde tehlikeli durumlara karşı görev yapan kişi. Tam böyle boğulma sırasında suya...
0: Atlar falan, can kurtaran.
1: Can kurtaran. Bir doğruya daha. Hemen dönüyorum başa. Ergene Ovası hangi bölgede?
0: Marmara.
1: Marmara, harika yanıttı. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Dinleyelim mi tekrar?
0: Dinleyelim. Süreyi durduruyoruz değil mi orada?
1: Alabilirim yanıtınızı.
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz, geçeyim mi?
0: Pas.
1: Pas dediniz. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
1: Ben de size soruyorum, nedir?
0: Pas.
1: Peki. Notre Dame'ın Kamburay'ı bilinen eserlerinden bir

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adı Dilek Taşı.
1: Dilek taşı, işte dilekle taşı ayırsaydınız bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim. İşte
0: gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde, yani bir sürü yanlış yapıyormuşuz galiba.
1: Ben gidiyorum. Sakın Oğuz
0: Savaş
1: Bey.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bana da soruyordunuz ya, nedir?
1: Evet.
0: Diye. Eş anlamlısı nedir?
1: Muhabere.
0: Muhabere değil. Muharebe.
1: Muharebe.
0: Muharebe olacaktı. Muhabere de. Yaşın. Muharebe. Savaş kelimesinin eş anlamlısı olacaktı. Harikasınız. Hugo dediğim yanıta gelmek evet. istiyorum. İpucunu vermiştim. Notre Dame'ın Kambur'u en bilinen eserlerinden biridir. Ben okuyamamaya başladım sayenizde. Hugo dedik. Kim olacaktı efendim? Victor Hugo olacaktı.
1: Aynen öyle.
0: Oradaki doğru yanıtımız. Gelsin bakalım puan tablomuz. Evet, güzel. 105'e 130 puanla bu bölümü tamamlamış durumdayız. Hocamızı gönülden tebrik ediyoruz ve dostluk kazansın diliyoruz.
1: Evet, her zaman.
0: Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz.
1: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
1: Tamam.
0: Rekabet birazcık daha yükselecek. Efendim, sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız hocam?
1: Tabii.
0: Sizinle başlıyoruz.
1: Tamam.
0: Fulya Ölmez'le. Fulya hocam önde olduğu için siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Hazırsınız.
2: Kaç?
0: Peki. O zaman kaç numaralı tablomuzu getiriyoruz. 55 soru üstünden yarışacağız. İstediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 36 diyelim.
0: 36 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa. Unu elemekte kullanılan delikli mutfak aracı kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
2: Ben basmıştım önce.
1: Elek.
0: Ama burası yandı. Doğru yanıt elekti. Harikasınız. Hemen 10 puan yazdı hanenize. 110 baş.
2: Ben basmıştım önce. Benim çalışmıyor mu?
0: Çalışıyor. Deneyebiliriz bu arada.
2: İyi tekrar, mi basamadım?
0: Tekrar
1: ben böyle çok şey
0: istiyorum.
1: Vardım.
0: Bak, tekrar hatırlatmak istiyorum. Soruyu soruyorum. Süreniz başladı Bitmeden. Dediğimde bu konularınız
1: evet.
0: devreye giriyor. Öncesinde basmanız hiçbir anlamı ifade
1: evet.
0: etmiyor.
1: Biraz önce
0: bir kere
1: yani.
0: Dokunmanız hiçbir anlamı ifade etmiyor. Süreniz başladıktan sonra birkaç kere basıp yakalamanız gerekiyor. Elek doğru yanıtı size 10 puan kazandırdı. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: Kaç numarayı açalım? 37'yi mi açalım?
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. 37'yi açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Zor bir soru seçtiniz ama gerçekten biraz zorlanacağız bu kelimeyi bulmakta.
1: Wow.
0: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde
0: Buyurun.
1: Yaygın Budizm.
2: Atıyorum şu an liyakat.
0: Değil ama çok da yakın da değilsiniz. Tam tersi. Oldukça da uzaksınız.
2: Tamam.
0: Acaba ne olabilir? Himalaya Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolu. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Bu bir Budizm kolu olduğuna göre izimle bitiyor olması lazım değil mi? İzim. Budizm kolları hep buyurun diyeceğim ama süreniz doldu. Biz bir harf desteğinde daha bulunalım ve sonlardan bir harfimizi açtık. İ harfi doğru. Demek ki kelimemizin sonu izim olarak bitecek.
1: Evet.
0: Ne olabilir acaba bu kol? Süreyi başlattık. Kim? Buyurun Nezan.
1: Laha izim.
0: Ha değil, laha değil. Yanıt hakkı burada. Yanıt sırası.
1: Lateizm.
0: Lateizm değil. Bu arada süreniz dolana kadar birçok harfle destekleyebilirsiniz. Tekrar bir sondan harf desteği açıyoruz. Evet. İ ve M çıktığına göre izim kısmını kesinlikle doğru biliyoruz.

0: Acaba aradaki harfimiz ne olacak? Süreniz başladı. Önce butonu kim kullanacak? Buyurun Fulya Hanım.
1: Laraizm.
0: R değil.
1: Lamaizm.
0: Lamaizm. Doğru yanıt olacaktı. Lamaizm yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Z harfini açtık. Z harfinden destek aldık. Ve tablomuzda son blokta da bayağı 4-5 kelimemiz açıldı. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Tamam. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21 kısa.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Bakalım 21. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Eski dilde tanrı veya sahip anlamında kullanılan kelime 3 harfli. Ki basacak? 3 harfli. Buyurun.
1: Tanrı.
0: Son harfimiz B.
1: Rab.
0: Rab tabii ki doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha aldık. Çalışıyor. Sizinle devam ediyoruz Necla Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29. 29 numaraya gidiyorum. Bakıyorum ve 29 bir foto soru. Harikasınız. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Bir fotoğraf. Evet. Yabani bir meyveye benziyor. Hemen sorunuzu okuyorum. Hazırsanız arkasından da sürenizi başlatacağım. Bir tür yaban mersini süre başladı. Buyurun.
1: Oldu bu sefer. Enir. Enir.
0: Enir.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum. Bravo. Doğru yanıt enir olacaktı.
2: Kamçılık yani.
0: Kamçılık kazanacak. Evet. Tabii doğal yaşam değil mi? Var mıdır böyle doğa yürüyüşlerinde hiç?
1: Var var.
0: Tadar
1: var,
0: mısınız? Var. Gidip toplar mısınız?
1: Yani
0: yer misiniz?
1: Evet. Güvendiğimiz
0: gidip bayağı besinleri toplayıp bilerek yiyorsunuz. O da büyük bir risk.
1: Bilmek lazım. Tabii.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım ve nereden devam edelim? Tamam. Tablomuzda nereye açalım?
1: 19.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 19'da ne var? Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Süre başladı. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyurun.
1: Riyaya, reaya.
0: Reaya doğru yanıt olacaktı. Necam eliniz butona gitmedi bile.
2: Çünkü ya, şey yapamadım yani.
0: Ama bir harf.
2: Evet doğru.
0: E harfi.
2: Bekliyorum burada.
0: Ama puanınız da bekliyor. Sadece siz yalnız beklemiyorsunuz, puan tablonuz da bekliyor.
2: Ben kendime güveniyorum Oğuz Bey.
0: Peki efendim, o zaman siz bilirsiniz. Karar sizin, zaman sizin, istediğiniz gibi kullanın diyorum ve buyurun Fulya Hanım. Siz seçiyorsunuz, butonlarımızla devam ediyoruz.
1: 5.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor 5 numaralı sorumuz. Metallerin ısı veya zamanla kırılgan hale gelmesini anlatan teknik terim. Süreniz başladı. Kim basacak? Ne olabilir? Bir şey böyle. Buyurun. Sabah kahvaltılarında da yenir.
2: Gevra değil mi? Gevrale.
0: Çok yakında ama bakın bu hattan kopmayın diyorum. Bir şey olur böyle bir hale gelir, o kırılgan hale gelir, böyle kurur, gelirleşir. Hmm. Sürenizi başlattım ki basacak butona. Evet
2: Gevrete, gevreta, gevrele, gevrela, gevreli, gevrelü.
0: Peki bu olmasın eki.
2: He hani, tamam peki.
0: Şey ekler vardır ya, olmaz, etmez, ma ekleri diyorum. Hazır mıyız? Aldık mı ipucunu?
1: Ben almadım.
2: Evet ben buldum.
0: Olmaz diyorum. Hazırsa sürenizi başlattım. Buyurun.
2: Gevreme.
0: Gevreme tabii ki. Bir 10 puan hanenize yazdı. Gevreme olmaz. M, ma ekiydi. Buradaki ek. Evet sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soruyu açalım? 13'ü açalım.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Harikasınız. Efendim, süt şekerini parçalayan, sindirim sisteminde görev alan bir enzim soruyoruz size. Süreniz başladı. Ne olacak? Buyurun.
1: Laktaz.
0: Laktaz, laktoz aynı şekilde doğru kabul ediyoruz. Hem A hem O olarak dizilimde bulunuyordu kelimemiz. Laktoz, laktaz. Atas şeklinde geçiyordu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı

0: soruyor hocam.
1: 33.
0: Otomatik test equipment, elektronik cihazlardaki test sisteminin kısaltılmasını soruyoruz. Kim basacak? Buyurun Necan.
2: Ake.
0: Ake değil.
2: Ate.
0: Ate. Doğru yanıt.
1: Sallayınca
0: otomatik
1: oluyor.
0: Test equipment. Ate'ydi. Sonunda Necla Hanım da bir sorumuzu rahat rahat
1: tamamlamış
0: bildiler.
2: 54 alıyorum.
0: 54'ü alıyorsunuz.
2: Evet.
0: Gelsin bakalım 54 numaralı soru. Efendim, ilgi, bağlantı ya da ilişki anlamında kullanılan söz. İlgi, süre başladı.
2: Alaka.
0: Bas.
2: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. İlgi alaka göstermekti. Basmadan yanıtı verdik. Az kalsın gidiyordu soruyu.
2: Gidiyordu.
0: Valla kaptırıyordu.
2: Gerçekten.
0: Allah'tan o sırada Fulya hocam başka noktaya dikkati dağılmış bir şekilde.
2: Evet.
0: Hiç ilgilenmiyordu. Kendisine
2: dağılmış
0: böyle.
2: Teşekkür ederim arkadaşım.
0: Soruyu bilebileceğim diye. Peki kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: Kim karar veriyor?
1: Sen.
2: Tamam. 26.
0: 26 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bakalım 26'da ne geliyor? Hazırsak. Çok rahat bir yer, çok rahat bulacaksınız. Ellerin bu tonda olmasını önemli bilgilendiriyorum. Cümlelerde bağlaç olarak kullanılan ve birliktelik anlamı veren kelime, süreniz başladı. Buyurun Hülya Hanım.
1: İle.
0: İle, evet, doğru yanıtını
2: benim
0: butonum aldık.
2: Çalışmadı.
1: Bırak sabahtan beri.
0: Şimdi de diğer masamızdan itirazlar yükseliyordu. Ve sizle devam
2: çalışmıyor.
0: Ediyoruz. Bir foto sorumuz var. Belki destek olur ama belki bilemiyorum. Soru 30. Önerebilirim. Birazcık da ipucu da çıkmış. Hı-hı. Ve içinde de şifre harf var. Öneriyorum foto
1: ben
0: soru.
1: Ben 20 diyeceğim.
0: Ama
1: orada
0: dışında...
1: bir tane kaldı.
0: Kaç diyeceksiniz?
1: 20.
0: 20. Ellerimiz butonda olsun lütfen. Bir alışverişin karşılıklı malla dönmesi, süre başladı.
2: Takas.
0: Necla Hanım buyurun.
1: Yine
2: takas.
0: Takas doğru yanıttı.
2: Ama butonum gerçekten
0: harikasın.
2: Çalışmıyor.
1: Lütfen kolay bul bari oradan. Gidip uzun uzun yerleri buluyorsun.
0: Siz seçerim bulurum dediniz değil mi? Tek harften o tarafa yaradı. Ve tek harf takas doğru yanıtıyla bulduk.
1: Gitti.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Muhtemelen bilemeyeceğiz. Sürekli 51 döneceğiz.
1: 51'de beraber yaparız.
2: Yaparız değil mi? Tamam 51.
0: 51 peki o zaman geliyor. Hazır. Çok rahat bulacağınız bir yerden geliyor sorumuz. Kabadayılık taslamak ya da kendini ön plana çıkarmak anlamında kullanılan bir fiil. Böyle mahal. Buyurun sürenizi başlatalım.
1: Efelenmek.
0: Bir söz. Önce basın. Heh, buyurun.
1: Bastım.
0: Buyurun Fulya.
1: Efelenmek gibi bir şey mi?
0: Efelenmek. Doğru. Tam anlamıyla karşılığını buldunuz. Efelenmek, kabadayılık taslamak, ön plana çıkmaktı kelimemiz. Harikasınız.
2: Basmayı unutmuşum.
1: Tabii
0: ki. Nasıl?
2: Basmayı unutmuşum.
0: Basmayı unutmuşsunuz. Peki. O zaman sizle devam ediyoruz. Fulya Hocam kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 35.
0: 35 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 35'te ne bulacağız? Efendim, bir durumun belirtisi ya da işareti olarak kullanılan söz. Süre başladı. Buyurun Fulya.
1: Bana mı?
0: Evet.
1: Emare.
0: Emare doğru yanıttı.
2: Ama ben bastım gerçekten.
1: Demin de bana öyle olmuştu.
2: Evet ya.
1: Puanım
0: evet,
1: yarısı.
0: Şimdi şöyle gerçekten biz hiç en ufacık bir müdahalemiz yok ama
2: öyle.
0: Açıklamaya ihtiyacı hissediyorum. Biraz böyle seri basmanız lazım.
2: Evet.
0: Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 27.
0: 27 numaralı soruya gidiyorum. 27 gelsin bakalım 27. Efendim. Anadolu'da yetişen erkek keçiye verilen isim, süre başladı. Buyurun Necan Hanım.
2: Teke.
0: Teke doğru yanıt. Bir harfle olmuşlarından topladı Necla Hanım. Fulya
2: olmuşlarından topladım evet.
0: Hocam'ın desteğiyle diyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç
0: 52
2: numara?
0: Olabilir.
2: Evet.
0: 55 olabilir.
2: 52'yi açalım.
0: 52'yi açalım. Gelsin 52 numaralı sorumuza gidiyorum hemen. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı veren söz. Süreniz başladı. Buyurun Fulya.
1: Ancak. Ancak.
0: Ancak. Değil.
1: Karşıtlık.
0: Değil ancak.
2: Fakat.
0: Çok güzel. Değil. Ben şimdi siz fakat demiş olun. Ben de yok demiş olayım ama sizin sıranız değildi. Hatırlatmak istiyorum. Fulya hocamızın sırasıydı. Yine de teşekkür ederim.

0: Teşekkür ederiz desteğiniz için. Hocam ben sizin için de teşekkür ettim. Ben de bu taraftan tek başıma yönlendiriyorum artık. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bakalım bu kelime ne olabilir?
1: Tamam.
0: L ile başlıyor bu. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı. Sürenizi başlattım. Buyurun Necan.
2: Lakin.
0: Lakin doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan
2: yazdı. Kullanmayı öğreniyoruz.
0: Halinize kesinlikle.
2: Program biterken.
0: Sizinle devam ediyoruz. Son sorularımıza yaklaştık. Bilgisini vermek istiyorum. 50'yi öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
2: Hı hı. 50.
0: 50'ye geliyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dağ keçisi. Süre başladı. Buyurun.
2: Enik.
0: Enik değil.
2: Enek. Etek, eyek, erek.
1: Yok artık.
2: Ay bulamıyorum resmen.
0: Nasıl? Buradan bulamıyor musunuz?
2: Bulamadım. Elek.
1: Ben de.
0: Peki. Şuradan bulamadınız yani bunu.
2: Bulamadım ya.
0: Ay, Allah'tan daha karışık bir harf değildi yani. W falan arkadaşım, değildi.
2: Arkadaşım yani söylesin harf. İstiyorum.
0: Efendim hazırsa eller butonuna sürenizi tekrar başlayın. Rejimize de teşekkür ediyorum. Harika bir destekle bulunan bu buydu. Ve sürenizi başlattım. Buyurun Hülya Hocam.
1: Elek. Elek.
0: Elek değil. Elek değil.
1: İlek.
0: Elek değil.
1: Elak, elik. Ne?
2: Ben söyleyeyim o zaman değil mi?
0: Son anda yine söylediniz ama süre dolduğu için bir harf daha veriyoruz.
1: Ya elik.
0: Diklemiştiniz ama butona basınca söyleyeceksiniz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Elik.
0: Elik doğru yanıttı tabii ki.
2: Şans.
0: 10 puan daha gitti. 195'e 200 bakın. Burada L harfiyle beraber çok da destek olmamaya çalışıyorum görüldüğü gibi.
2: Çok zor.
0: Yakında açıp gözlerimi evet. Yazacağım böyle ondan. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyorum? Son soruyu açıyorum. 42'yi öneriyorum. 41'i öneriyorum.
2: 41.
0: 41. Hazırsa geliyor. 41 numaralı sorumuz. Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçü için uzun okunma. Süre başladı. Ne olabilir? Bu bir kelimeyi ima etmekle başlayan bir kelime diyeyim. İma etmek.
2: İma etmek.
0: İma etmek, ima, süreniz başladı. Buyurun.
1: İmalı.
0: İma.
1: İmalı. İmale.
0: Ay imale, doğru yanıttı. Tebrik ediyorum hocam. Umarım bizim de küçük desteğimizin katkısı olmuştur diye düşünüyorum. İmaleydi buranın gizli ve saklı kelimesi. Evet, puan tablosuna bakıyoruz ve bakalım şu anda son sorularımızı yanıtladıktan sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Harika, başa baş bir mücadele neredeyse. 210'a 195 olarak burayı tamamlamış durumdayız. Necla Kaya Selçuker 195 puanda şu ana kadar topladığı puanlar ve Fulya hocamız Fulya Ölmez 210 puanda dostluk ve arkadaşlık kazansın dediler. Harika bir mücadele çıkarttılar fakat daha bitmedi.
1: Evet.
0: Geldik finale ve en böyle kritik noktalardan birine. Şu anda bir tek harfle kaybedebilme veya kazanma noktasındasınız diyorum. Hocam, tahmin hakkını kullanacak mısınız?
1: Evet, kullanacağım.
0: Peki, o zaman tek seferde doğru harfleri yerine yerleştirerek yanıtı vermenizi rica ediyorum. Önce cümleyi, sonra da hangi iki harfi destek aldığınız, hangi iki harften destek aldığınızı söylemeniz yeterli.
1: Lateralizasyon.
0: Late.
1: Realizasyon. Re.
0: Evet.
1: Remzinin re'si. Cümleyi kuramadım. Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası.
1: Evet.
0: Lateralizasyon. Diyorsunuz.
1: Yani o son kısımlar eminim de L mi R mi, oradan çok emin olamadım.

0: mi olabilir, R mi olabilir, değil mi?
1: Lüleburgaz mı, Rize mi emin olamadım. Bence Rize'dir ya.
0: Rize midir? L evet. midir? R'yi de ben galiba
1: kaçırmış oldum.
0: Peki, lateralizasyonla ilgili bir bilgimiz var mı? Bu kelime doğruysa eğer. Bakalım, lateralizasyon bu bölümün yanıtı mı ve...
1: Heyecan Doruk'ta.
0: Fulya Ölmez. Hocam tebrik ediyoruz. Tabii ki lateralizasyon bu bölümün doğru yanıtıydı. Harikasınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Beynin işlevlerinin sağ sol yarım küreye ayrılmasıydı buradaki gizlediğimiz, sırladığımız, sakladığımız kelime lateralizasyon yanıtıyla sır küpünün 3. etabını burada tamamlamış olduk. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve bu yarışmamızın bu bölümünde de lateralizasyon kelimesiyle yarışmacımız, sevgili hocamız Fulya Ölmez kazanmış oldu. Fakat Necla Kaya Selçuk Erdi çok güzel bir mücadele çıkarttı, çok güzel bir yarışma çıkarttı. Biraz vakfın çalışmalarına değinelim diyorum kapanışta. Memnuniyetle. Biraz oranın çalışmalarından bahsetmenizi rica edeceğiz.
2: Tabii ki. Gedik Eğitim Vakfı'nın faaliyet alanlarında kadınlar, gençler ve özel gereksinimli bireyler var. Mesela işte mesleği olmayan kadınlar için ücretsiz kadın kaynakçılık eğitimleri düzenliyoruz. Ezber bir bozan bir meslek. Çünkü normalde...
0: Gerçekten kadın kaynak...
2: yetiştiriyoruz.
0: Kaynakçı yetiştiriyoruz.
2: Aynen öyle. Hani böyle erkek egemen mesleği gibi görünüyor ama yıllardır biz bu eğitimi veriyoruz ve çok iyi kaynakçı kadınlar yetişti. Ve yüzlerce kadın şu anda hani sanayide çok güzel kaynakçılık mesleğini icra ediyor. Çok teşekkür ederiz.
0: Peki kadınlarımızın bu konuda başarılı olmasının sebebi?
2: Nedir? Bence kadınlar zaten her işte başarılı. Yani bana göre gerçekten istediğinde her işte başarılı. Mesleğinde sanki böyle cinsiyeti zaten yok. Dolayısıyla hani onların böyle bir el becerileri, böyle dikkat, böyle bir el melakesi mi derler, ne derler böyle.
0: Detaylara
2: onlar
0: biraz
2: detaylı.
0: Hakim olmaktan lazım.
2: Aynen öyle. Evet Oğuz Bey. Kesinlikle. O yüzden çok iyi iş çıkarıyorlar. Sektör de artık onları gerçekten istiyor. O yüzden bu ezber bozan mesleği yıllarca devam ettireceğiz. Kadınlarımıza meslek edindireceğiz. Bunun yanında bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Orada yine yılda yüzlerce özel gereksinimli öğrencimiz yine ücretsiz eğitimler alıyorlar. Bu da çok kıymetli bir iş gerçekten. Çünkü hani eşitsizliklerle karşı karşıya özel gereksinimli bireylerimiz maalesef. Biz de onları böyle hayatın içine katıyoruz. Hem de sporla. O tarafı da herhalde Fulya hocam anlatacaktır. Bunun yanında gençleri destekleyen projeler yapıyoruz. Çok güzel yarışmalar düzenliyoruz üniversite öğrencileri için. Onların projelerini destekliyoruz. Burslar veriyoruz karşılıksız. Bu anlamda da işte gençlerimizi destekliyoruz. Ve son olarak vakıf bir de sanatı destekliyor. Sanatı ve genç sanatçıları destekliyor. Bir Gedik Filarmoni Orkestramız var ve yıl içinde çok güzel konserler düzenliyoruz. Toplumu oda müziğiyle buluşturuyoruz ve aynı zamanda yine genç sanatçıları destekliyoruz. Onlara burs sağlıyoruz ve sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Çok güzel çalışmalar yürütüyoruz yani.
0: Harikasınız. Biz de çalışmalarınızda şimdiden başarılar diliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ve inşallah çoğala çoğala devam etsin diyoruz. Ne iyi yaptınız? Katıldınız. Birer küçük hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman, sayfaları araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle
2: tabii
0: diyoruz.
2: Ve
0: teşekkür ediyoruz. Birer küçük kitap hediyemiz
2: çok teşekkür ederim.
0: Var. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun.
2: Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmişinizi yazmanız ve katılma talebi yönlendirmeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım diyoruz. Programımızı burada bitirmiyoruz. Sevgili Necla Hanım'ın güzel sesinden küçük bir parçayla sizlere veda ediyoruz. Harika bir yaz parçası geliyor.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de A Haber'de.

0: Fidan mı yavladı?
1: Serdar abi, ablan görmesin seni burada.
2: Ulan param olunca ama aşağı gelip çöreklenmeyi biliyorsunuz. Öğrencilik ayağına kurmuşsunuz burayı tezgah. Aa, ekmek elden su gölden.
3: Vali şifresi neydi lan?
1: Abi internet kesildi.
2: Niye ödemiyorsunuz lan faturanızı?
1: Abi işin acilse benim telefonumdan gir.
2: Acil abicim, acil. Benim acil iş bulmam lazım.
4: Ada, ne yapıyorsun kız sen burada? Kalk da yine bir bardak çay koy, kuru kuru gitmez o. Hadi bakayım.
5: Afiyet olsun.
6: Ali! Ali aç kapıyı! Ali aç!

0: Ne işin var senin burada ya? Hem de merdanenle.
1: Ben sana bu çocukların eline çökmeyeceksin demedim mi? Ha?
0: Ne çökmesi abla ya? Ben de tam sana yardıma geliyordum aşağıya.
2: Konuşsana kızım, sen de bir şey söyle.
1: Tabii tabii. Çık hadi. Sen de aşağı eve. Hadi.
3: Ya ablacığım, bunlardan birisi kesin olacak diyorum sana ya. Bak maaşını alsın kardeşin, direkt ödeyecek sana borcunu.
1: İşsiz olduğun son 6 yılda aldıklarını ne zaman ödemeyi düşünüyorsun?
3: Bir dakika, bir dakika. Ne borcuymuş ayrıca bu ya? Ya sana yufka açmaktan ellerim nasıl tuttu be? Kızlar yufkalarımın inceliği yüzünden karşımda kompleks yaptı. Evlenmedi benimle. Yuva kuramadım ben senin yüzünden.
1: Ah canım, tembel olduğun, öğlene kadar yattığın, eline biraz para geçince o serseri arkadaşlarınla son kuruşuna kadar yedin. Aa, bir de su katılmamış bir çulsuz olduğun için değil, ince yufka açtığın için yuva kuramadın, öyle mi?
3: İşte herkes kendine durduğu yerden bakıyor hayat ablacığım. Neyse, sen parayı veriyorsun değil mi?
1: 200.
3: 20.
1: Son 150, bir daha inmem, işine geliyorsa.
3: O da olur. Tamam.
1: Ya ben sana başını bağla demedim mi ha?
3: Ya ablacığım, koskoca adamım ben Allah aşkına ya.
1: Koskoca adam yazmadan utanıyorsun ama işsiz güçsüz gezmekten utanmıyorsun, öyle mi?
3: Abla, gitmeden diyorum ki hani paramın peşini alırsam bu benim motivasyonuma büyük bir katkı yapar ve sana en iyi şekilde hizmetimi sunarım diyorum. Ah. Bu niye?
1: Kalanı iş bitince, hadi kolay gelsin.
3: Yufka açma sanatımı icra ederken beni rahatsız etmeyin kardeşim.

0: Selamünaleyküm. Takip elemanı başvuruları için değil mi? Ha. Ben de bir an yanlışlıkla best modula geldim sandım adı. İlanda bir şey getirin yazmıyordu.
1: Ben özel hayatın gizliliğinin sınırları ve gerçek bilgiye ulaşmanın önündeki engellerle ilgili doktoramı getirdim.
2: Aa, hangi okul?
1: Boğaziçi.
2: Ben de yüksek lisansımı orada yapmıştım.
0: Bu da burada kalmış ya.
3: Sıra kimdeydi?
2: Ben de.
3: Çay alır mısınız?
2: Evet, alırım çay.
3: Bize iki çay lütfen.
0: Hay hay. Tavşan kanı. Buyurun. Al arkadaşım. Başka diyeceğiniz var mı Aslan Hanım?
3: Yok, teşekkür ederiz.
0: Beyler, aranan pozisyon doldu. Daha fazla bekleme yapmayın. Hadi bakalım.

0: Benim doktoram Hayat Üniversitesi.
1: Adaylar nereye gitti?
0: Gönderdim onları.
1: Aa, niye öyle bir şey yaptınız ki?
0: İşte pozisyonda olunca.
1: Yo, ben daha kimseye işe almadım.
0: Ya işte çay isteyince siz nasıl başlar bu işler? Önce çay getirirsin, ufak ufak işi öğrenirsin diye düşündüm.
1: Siz hanın çaycısı değil misiniz?
0: Yo, ben takip elemanı başvurusu için geldim. Hancı değil de yani yolcu diyelim.
1: Demek ki CV getirmediniz.
0: Vallahi aceleyle çıkmışım, o yüzden unuttum. Artık bir dahakine.
1: O zaman kısaca kendinizi anlatın. Hangi okulda okudunuz?
0: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi TERK.
1: Hiç dedektif asistanlığı yaptınız mı?
0: Yaptım. Desem yalan olur. Yani ben kariyerimi yalanlar üzerine kurmak istemem. Hatta Türkiye'de dedektiflik olduğunu da ilk sizin ilanınızda gördüm. Ama bu iş için ideal elemanım. Bir gördüğüm suratı bir daha asla unutmam. Suçlular adaletim ve benim elimden asla kaçamaz. Benim adaletten farkım adaletin tıkandığı yerlerde devreye girer, suçluyu direkt kendi vicdanına hesap verdiririm.
1: Daha önce peki hangi işleri yaptınız?
0: İşsizim. Yani 6 senedir bir fiil işsizim yani.
1: Ondan önce?
0: Şarküteri. Babadan kalma bir şarküterim vardı ama işte ekonomik krizde kapattık.
1: 6 sene önce. Kriz?
0: Gizli bir krizdi. Bir tek ben hissettim.
1: Peki, ben değerlendireceğim.
0: Oh be! Çok kolaymış sorular ya.

istediğiniz anda buradayım. Yanınızda bir erkek olması şart. Erkek olmadan bu işleri yapmanız imkansız. Yanınızda olacak, sizi koruyup kollayacak bir erkeğe ihtiyacınız var. Allah çarşınıza pazar versin.

0: tamam Amerika'da dedektiflik okumuşsun ama şimdi Türkiye'deki dedektiflik Amerika'daki dedektifliğe benzemez dedim. Bunun iti var, çakalı var. Sana bir erkeğin sahip çıkması lazım dedim. O da haklısın der gibi gözlerimin içine baktı.
1: Ne zaman başlıyorsun?
0: Oğlum ilk görüşmede hemen gel başla denmez. İş görüşmesinin raconunu uymaz. Öğrenin lan artık bunları. Hep öğrenci kalmayacaksınız oğlum. Beni görür görmez çay isteyerek testere başladı. Beni deniyor. Ben de hemen işleri organize ettim. Bekleyenleri yolladım falan deyince pin, gözlerin içi parladı. Hayran hayran baktı yüzüme.
2: Oo abi kapmışsın sen işi.
0: Herhalde oğlum. Hanımlar beyler bu özel günün anısına bardak kaldırmak istiyorum. Hayatımda ilk kez ilkokulun en başarısız öğrencisi olduğumu öğrendiğimde kendimi bu kadar özel hissetmiştim. Düşünsenize 3000 kişi içerisinden sondan birinci olmuştum. Hadi bakalım pondip. Sen çok içme çarpar. Cinconlar gelmişler ellerinde çarşaf çarşaf doktorlar, CV'ler.
3: Abi ihtiyacın olursa CV falan hallederiz. Dijital dünyada sıfırdan yaratırım seni.
0: Oğlum benim CV'm iş bitirici tipim lan.
3: Beklemeye hiç gerek yok. Akşam bakalım bence.
0: Neye bakacağız?
3: İşin olup olmadığına.
0: Ya olsun diyorum oğlum, yalan mı söyleyeceğim sana ya?
3: Ya Serdar abi, kadın sana gel başla dedi mi?
0: Ulan beni değişkillendirdin. Hadi bak, tamam.
4: Haraç mı istemişsin?
3: Abi, galiba sana bir erkek lazım falan demişsin. O da onu koruma karşılığında haraç istiyorsun zannetmiş. Bana saldırmasından korktuğum için çok uysal davrandım yazmış.
4: Yani beni işe almayı düşünmüyor öyle mi?
3: Yok abi, şikayetçi olup eşkalini polise bildirmiş.
4: O derece diyorsun yani.
0: Ben de ufak ufak duruma uyanmaya başladım. Neyin başta ne demiştin sen?
3: Bugün başıma korkunç bir olay geldi. Serdar abi. Abi dünkü abla büyük bir davanın peşinde. Perşembe günü görüşmesi var. İşin parası çok iyi.
0: Allah yolunu açık etsin koçum. Ben o hatunla çalışmam. Bitti.
3: Abi işini elinden alıp intikamını alırdın.
0: İhtiyar bir Çinli bilginin de dediği gibi intikam soğuk yenen bir yemektir. Ve ben soğuk yemekten tiskinirim. Ya böyle küçükken çok güzeldi işte. Büyüyünce biraz nankör oluyorlar.
5: Daha önce nerelerde çalıştınız?
0: Daha önce profesyonel olarak işte benim hayırsız yeğenlerime baktım yani. Ama hayırsız olmalarının benim bakımımla ilgisi yok. Tamamen karakter meselesi. Mesela sizinki çok vefalı olabilir.
5: Daha önce bahçıvanlık yaptığınız yerleri sormuştum.
0: Bahçıvanlık yapmadım yani, öyle bir teklif almadım.
5: Siz bahçıvanlık işi için gelmediniz mi?
0: Yo, ben çocuk bakıcılığı işi için geldim.
5: Çocuk bakıcılığı mı?
0: Yemin ediyorum ön yargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan zormuş arkadaş. Ya Charles iş başında diye bir dizi vardı hatırlasanıza. Orada fıstık gibi bakıyordu adam çocuklara. Hatta bir zaman sonra evin hanımıyla işi pişiriyordu.
5: Lan!
0: Beni yanlış anladın. Ben yengeyle asla işi pişirmem. Yani dizideki kadın bekardı. O manada söyledim ben.
6: Sıradaki lütfen.
0: Selamünaleyküm.
6: Merhaba. Üzgünüm. Zombilik başvurusu için yaşınız biraz büyük.
0: Anlamadım. Zombi olmak için yaşım mı büyük?
6: İlanda yaş sınırı yazıyordu.
0: Yani gözümden kaçmış. Ben 7'den 70'i, vergisini veren, özgür, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları zombi olabilir diye düşündüm yani.
6: Normalde olur ama bizim hikayede bir okul servisi kaza geçiriyor ve gençler zombiye dönüşüyor.
0: Mantıklı. Peki, kolay gelsin.
6: İyi günler.
0: İyi günler. Servis şoförü, yeni eğitim de var.
6: O kurtuldu.

0: Alo.
1: Serdar Bey merhaba. Ben kaçış evinden arıyorum. Çok uzaklaştınız mı?
0: Hala sıcağım. Fazla uzağa gitmiş olamam.
2: Bize bir haftalığına yevmiyeli vampir lazım. Düşünür müsünüz?
0: Hay hay.
1: O zaman sizi tekrar buraya bekliyorum.
0: Tamam, hemen geliyorum. Otuz liraya günlük yemeğiyle vampirim ben. En bin kişi başına da 10 lira prim alıyorum. Yani günde 10 kişi yakalayıp emersem yemeğim 130 liraya geliyor. Olay bu. Bakın ben profesyonel ekmeğinin peşinde bir vampirim. En yanında kim kardeş yan olsun isterse bir şey hissetmiyorum. Yengeyle aramızda herhangi bir şey olmadı. Oldu mu bacım? Açık açık konuş yani. Biz burada doğruları konuşuyoruz bir yerde ya.
3: Ulan ben senin. Gel lan buraya.
4: Beni dijital dünyada başta yaratan. O işi istiyorum.
5: Hangi işi abi?
4: Anladım ki dürüst, çalışkan, sözünün eri olana ekmek yok o piyasada. O dedektif kız. Büyük bir işin peşinde demiştim. Ben de talibim lan o işe.

0: İsminiz neydi?
1: Serdar Somuncu.
0: Biraz bekleteceğim sizi.
1: Ne oldu? Yardımcı bulabildiniz mi kendinize?
2: Henüz bir yardımcı bulamadım. Siz de çok farklı görünüyorsunuz.
1: İşte görev icabı artık kendimizi tak diye değiştirebiliyoruz. Ha, bu sefer başarılarla dolu CV'mi de getirmeyi unutmadım.
2: Büyük gelişme.
1: Ayrıca kendi yazdığım bir dedektifin anatomisi kitabı da çantamda.
3: Ahmet Bey, buyurun.
1: İnşallah ilk tanışmamızda kendi kimliğim yerinde bir baltaya sap olamamış, başıboş bir it kılığına girdiğim için bana kızmadınız. Çok güzel it kopuk taklidi yaparım da.
2: Müthiş bir oyunculuk yeteneğiniz var.
1: Uzun yıllardır dedektiflik mesleğinde olduğum için camiaya yeni girenleri mercek altına alıyoruz. Bu bir gelenek bizim için.
0: Aslan Hanım.
1: İyi günler. Başarılar dilerim.
2: Siz de.
3: Buyurun. Serdar.
4: Gel evladım, geç otur.
5: Efendim, öncelikle size olan hürmetlerimi göstermesi açısından anneciğim diye hitap etmek istiyorum. Öpeyim anneciğim.
2: Evet, 3 yıl güvenlik müdürü olarak çalışmış. Sevinirim. Efendim anneciğim. Bir dakika anneciğim. Efendim. Serdar Somuncu. Anlıyorum. Yani sizin şirkette hiç çalışmadı. Peki, o zaman ben bu paketi geri iade edeyim. Teşekkürler. Efendim anneciğim. Ne paketi? Ha yok yok, paket falan yok. Melek Hanım'ın işine başvuran bir dolandırıcıyı yakaladım sadece. Anneciğim, hiçbir vasfı olmayan bir dolandırıcıyı oyun dışı bırakacak kadar entrika biliyorum. Merak etme. Hadi öptüm, bay bay.

0: Allah kabul etsin anneciğim. Ben de iş toplantısı çıkışında hemen kazaya bıraktığım namazımı eda edeceğim.
1: İnşallah evladım. Ziya göster. Büyük torunum Ziya Uşaklıgil.
0: Allah bağışlasın. Koç gibi delikanlı maşallah.
1: Oğlum Osman Bey rahmetli olduktan sonra işlerin başına Ziya geçti. Ancak bundan bir ay evvel arkasında bir mektup bırakarak sırra kadem bastı. Kendisinin menfur bir suikaste kurban gittiğinden şüphe ediyorum.
0: Anneciğim, o nasıl söz? Ağzınızdan yer alsın.
1: Küçük torunum Kaan Uşaklıgil. Kayınbiraderim Okan Uşaklıgil. Ziya'nın yoga hocası Banu. Nişanlısı Ece. En yakın arkadaşı Vaha. Bu şüphe

0: veriler çerçevesinde bir araştırma yapmanızı istiyorum.
1: Ben katili buldum. Ama yerinde olayı inceleyerek hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak delillerle size katilin kim olduğunu açıklayacağım anneciğim.
2: Kapatmayı unutmuşum, kusura bakmayın.
3: O telefonlardan kaldı mı ya? CV'nizde yazdığına göre siz çok iş yapan bir dedektifsiniz ki Melek Hanım da size güvendiği için sizi işe almış. Ama tabii ki işe almadan önce CV'lere bakmak çok önemli değil mi Melek Hanım? Keşke bir smartphone alsaydınız.
1: Bunun eski model bir telefon olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
3: Eski model bir telefon olması.
1: Ah ya anneciğim, yani bu dedektiflik işinin cilvelerinden birisi de hiçbir şeyin göründüğü gibi olmaması. Biz kenar mahalle olarak tabir edilen yerlerdeki davaları çözerken ben yufkacı çırağı kılığına bile girdiğimi bilirim yani.
3: Serdar Bey, takip elemanı olarak bana iş görüşmesine geldiğinizde yazmayı düşürmüşsünüz.
1: Bunun bir yazma olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
3: Sıradan bir yazma olması.
1: O zaman bunların da sıradan oyalar olduğunu düşündünüz öyle mi? Bir saniye. K86, K86. Tamam, kapat. Oh, neyse ki hala çalışıyor. Oho, sizde çok işimiz var yani.
0: Sizin bir an önce gidip katili bulmanızı istiyorum.
3: Bizim mi?
4: Kimlikleriniz hazır. Aileye ait otelde yeni evli çift kılığında kalacağınız bir oda ayırdık.
3: Evli çift mi?
1: Yani ben de evliliğe hazır değilim ama madem anneciğim böyle bir şey uygun görmüş, bize de uymak düşer yani.
4: Hemen yola çıkıp bütün şüphelerin bir arada olacağı aile partisine yetişmeniz gerekiyor.
5: Buyurun efendim, arabanız kapıda.
1: Arabamız?
5: Evet.
1: Arabamız kapıda.
3: Ben kendi arabamla geldim.
1: Ben yine kendi arabamla gelmeyerek ne kadar doğru bir karar vermişim ya. Ha, bu arada. Aç çantana. Al bakalım şunu koy çantana.
3: O zaman alışveriş yapalım, ofiste buluşuruz, tamam mı?
1: Kadın işte. Parayı görür görmez aklına alışveriş geliyor. Neyse. Benim de ihtiyacım vardı zaten. Yok artık.
4: İnşallah doğru seçim olmuştur.
0: Doğru doğru. Bu iki aklı evvelden kimse şüphelenmez.
3: Peruk, bıyık, sakal. Hepsinde gerçek malzeme kullanılmış. Her şeyin en kalitesini aldım. Bunlar kaçış ve takip kostümlerimiz. Bunlar spor, tırmanma ve soğuktan korunma. Evet, sen neler aldın?
1: Ha! Tabii canım, ben de hayatımızı çok güzel kolaylaştıracak malzemeler aldım. Mesela... Şu üzerimde gördüğün yanmaz yapışmaz takım olarak geçiyor. Bununla her türlü ateş koridorundan yürüyerek çıkarım. Şu elimde görmüş olduğun hipnoz tesbihi olarak geçiyor. Eğer ileride esir düşersek adamları bu tesbih sayesinde hipnotize edip bayıltarak oradan kaçacağız. Çok fazla bakma. Bayılman istemem. Ayrıca şu zincir... Şu zincire yerleştirilmiş olan mikro kameralar sayesinde merkezden bizi izleyecekler.
3: Hangi merkezden?
1: Yola çıkmadan önce uğrayacağımız merkezden. Dışarıdan bakınca bir yufkacı dükkanı olarak tasarlanmış olan bu merkezde en özel ajanlarım çalışıyor. Elinde oklavasıyla deli taklidi yapan ablam kılığında bir kadın göreceksin. O en iyi ajanlarımdan biridir. Oklavasıyla beni kovalarsa sakın şaşırma. Bu hareketine operasyonun başlangıç fişeği diyebiliriz.

0: Ablacığım, size nişanlım Gül Goncam Bade'yi tanıştırayım. Bade ablam. Ablam Bade.
1: Merhaba. Serdar, bu kızı tavlayacağım diye araba mı çaldın?
0: Yola çıkarken arabanın plakasını değiştirin diyor. Doğru söylüyorsun ablacığım. Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyi düşündün?
0: Ah, yine çok haklısın. Oyalanmayın, bir an önce yola çıkın diyor. O zaman şöyle bir... Buyur ablacığım, şöyle takdim edeyim. Dolar. İnni korkak alıştırma. Al bakalım. Al bakalım. Sen de al bunu canım. Arkadaşlarına üleştirirsin. Artık yolun yoluna gerek. Hadi bakalım. Ali Bedelçi.

0: şimdi konuşmamız gereken bir takım konular var.
1: Ne gibi?
0: Şimdi istemeden de olsa görev icabı, karı koca olduğumuza göre ben erkek olarak kendi kurallarıma baştan koymak isterim yani.
1: Hı. Anlıyorum.
0: Şimdi biliyorsun ki erkeklik gururu incindiği zaman evlilikler sona eriyor. Erkeklik gururu bilhassa evlilikleri bir arada tutan tutkalı vazifesi görür. Kadın erkeğinin gururunu kıracak davranışlardan özellikle kaçınmalıdır.
1: Peki bu davranışlara birkaç örnek verebilir misin?
0: Tabii. Başkalarının yanında laflarına çok dikkat etmen lazım. Ben kararlarımın sorgulanmasından çok hoşlanmam.
1: Allah'ım sen nasıl bir cinsiyetçiyle sınıyorsun?
0: Bak imana da geldin. Bizim oralarda bir söz var biliyor musun? Komünizm parayı, feminizm kocayı bulana kadarmış derler.

0: Alır mısınız?
1: Bilmem yani, alır mıyız?
2: Siz bize iki su getirin, biz de o arada düşünelim.
3: Olur, hemen getiriyorum.
1: Hadi tabii, sen işte.
0: Genç patron, saat 12 önünde.
2: Nerede?
1: Ha. 12.30 önünde.
2: Tespihi elinden bırakır mısın? Acı üstünden de şu yabaniliğini at. Daha önce böyle ortamlarda takılıyormuş gibi davran.
1: Kızım, benim ömrü hayatım böyle lüks ortamlarda geçti. Ama gel de sen bunu onlara anlat.
2: Kimleri?
1: Ulan senin burada bu fıstık gibi kadınla ne işin var Hanzo der gibi bakanlara. Ama merak etme. Ben de onlara benim yerim burası ve böyle fıstık gibi hatunlarla takılmayı hak ediyorum tarzında hareketler yapacağım. Ama önce şu ortama biraz ateşleyelim.
2: Hayır hayır dur.
1: İzle ve gör.
2: Hayır git dur.
1: Evet değerli misafirler, kıymetli konuklar. Her ne kadar çiçeği burnunda yeni bir damat olsan da bu eğlenceyi bir kenara bırakıp ve güzel karısının dibinden ayrılmayan yüksek profil, değerli bir girişimci olduğum anlamına gelmiyor. O yüzden diyorum ki bugün paramızı, servetimizi, güzel karılarımızı ve hatta sevgililerimizi kısa bir süreliğine kenara bırakıp fırlama, zıpır, it kopuk olduğumuz kolej günlerimize geri dönelim diyorum. Are you ready?

0: mı seslendin?
1: Biraz da bizden seslenmek mi acaba?
0: Tabii ki, yani sonuçta bir erkek günde en fazla karısına 5 dakikasını ayırmalı değil mi?
2: Çok keskin bir espri anlayışınız var. Buyurun.
0: Siz bekarsınız değil mi?
2: Evet, bekarım.
0: Eğer evli olsaydınız benim esprilerim ve eğlencemin nedenini anlardınız. Bir erkek evlendiğinde onun için gelecek korkusu biter. Ya başıma bundan daha kötü ne gelebilir ki diye düşünür ve hayattan keyif almaya başlar.
3: Şu saçma sapan evlilik esprilerini keser misin lütfen?
0: Allah Allah, zoruna mı gitti? Ha? Balayında taş gibi karısını zengin playboy'un kollarına atan cincom tarzındaki bakışlar üzerimde. Ama merak etme, ben de onlara size ne olan işinize bakın, bilip bilmeden insanların günahını almayın tarzında bakıyorum. Ben zaten katili buldum. Katil Kaan. Bütün deliller bu gösteriyor.
3: Hangi deliller?
0: Adamın tipi delil olarak sayılmıyorsa da içgüdü de diyebiliriz.
3: Yalnız içgüdülerle dava çözülmez canım.
0: Senin hormonlarınla da dava çözülmez hayatım. Evlenme, çocuk doğurma ve yuva kurma vaktinin çoktan geldiğini görebiliyorum. Yani hormonlarının davanın seyrini etkilemesine izin vermem.
3: Bana bak yürüyen testosteron. Bir daha bana böyle cinsiyetçi sözler söylersen gece seni bayıltır ve ufak parçalara ayırırım. Ve seni otelin mutfağına öküz eti diye satarım. Güzel marine ettirir, sonra da yerim.
0: Lan ne güzel anlattın. Ağzının suyu aktı ya. Arkadaş, insanın canı kendinden bir porsiyon ister mi?
3: Ben de sana bakıyordum.
4: Oo, sen makyajını tazeleyene kadar ben karakter analizimi çoktan bitirdim.
0: Şüpheliler arasında bu cinayeti işleyecek karakterde tek bir insan var, o da Kaan karaktersizi.
4: Vah, tam bir delikanlı. Erkekliğin kitabını yazmış adeta. En fazla genç kızların canını yakmıştır. Ece merhametli, çok iyi kalpli. Nişanlısının amcasına kendi öz amcasından daha iyi bakıyor. Okan amca ise geçmişte her ne kadar çapkın birisi olsa da yaştan önce elini eteğini bu işlerden çekmiş. Tam bir bilge. Kaan, kadın düşkün, zampara. Bu.
3: Vaha, tam bir sulu. Okan amca ile Ece ise sevgili. Kaan ise...
0: Amcasından mı hoşlanıyor?
3: Hayır, tam bir aptal romantik.
4: Ulan şu aşığını aklamak için bu kadar masum insanın günahını alıyorsun ya, ayıp ya.
5: Serdar, oturmaya mı geldik? Hadi gel, lambada yapıyoruz.
0: Geldim kanka, geldim.

0: Pilates'e mi gidiyorsun?
1: He. Ya biz mahallede her sabah muhtarlığın önünde çoluk çombalak toplanıp pilates yaparız. Alışkanlık olmuş işte. Ben pilates yapmadan uyanamıyorum.
0: Tamam.
1: Kızım saf mısın sen ya? Akıllı kadın diye evlendim ben seninle. Takibe çıkıyorum. Yoga hocası Banu'yu mercek altına alıyorum.
0: Aa. Ama ben plan ve iş bölümü yaptığımızı hatırlamıyorum Serdar Bey. Öncelikle cinayeti işleyebilecek motivasyonu yüksek adayları belirleyelim lütfen.
1: Motivasyon kadın meselesi. Takılma sen ona.
0: Neye dayanarak bunu söylüyorsun acaba?
1: Maktulün erkek olmasına dayanarak söylüyorum.
2: Bak şimdi. Sana her şeyi anlatıyorum. Zengin bir adam. Her türlü zevke ve kadına kolaylıkla ulaşabiliyor. Mutlu olmak için her şeyi ama her şeyi deneyimliyor. Sonra bir bakıyor ki zevk alamamaya başlıyor. Tabii geçmişindeki bir kadın bu olanlara içerliyor ve adamı Mortingen Strauss'e yani ortadan kaldırıyor. Motivasyon kadın mevzusu.
3: Selamünaleyküm hocam. Toplu çalışma deyince ben yanlış anladım herhalde.
4: Günaydın Serdar.
3: Eyvallah koçum. Ciğer.
5: Evet, herkes yerlerini aldıysa başlıyoruz. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Yavaş yavaş veriyoruz. Ve unutmuyoruz. Biz evrene nasıl enerji verirsek evren de bize aynen öyle geri verir. Biz hayata nasıl davranırsak hayat da bize aynen öyle davranır. Siz.
3: Ben mi hocam?
5: Evet siz. Hayat bugüne kadar size nasıl davrandı?
3: Karısıyla yatakta yakalamış gibi davrandı hocam.
5: Anlıyorum.
3: Hayatta bu zamana kadar karısına el sürmediğimi anlatmak için çok uğraştım. Şimdi daha çok anasına küfür etmişim gibi davranıyor ama o daha iyi.
0: Hava da çok güzel.
6: Çok güzel evet. İşiniz de yoga yapıyor galiba.
0: Ya evet.
6: Hayır. Şöyle oturalım mı?
0: Buyur.
6: Buyurun geçelim.
7: Dur, bekle. Hocam, gelin daire bire. Dokunmasın. Dokunma.

0: Ustacığım, yok hayır.
1: Neredesin sen? Ben seni bulamıyorum.
0: Kızlar, hiç bozmayın. Ya ustacığım, ben bu tercihimi anlattım diye hatırlıyorum.
1: Neredesin sen?
0: İş üstündeyim.
1: Bizim muhasebe kayıtlarını incelememiz lazım.
0: Sen incele. Ben araştırmayı derinleştiriyorum. Çok önemli bilgilere ulaşmak üzereyim. Yoga Banu kesin işin içinde. Ben sabah delillerle geleceğim.
1: İyi.

0: geldin mi?
1: Bu sen uyu, daha çökerken.
0: Boynunun ne oldu? Ne varmış?
1: Sorma ya, bilgileri almaya çalışırken çok zorlandım. Yani kıran kırana bir geceydi.
0: Ne öğrendin?
1: Ziya ortadan kaybolmadan önce enstitü kapanacakmış. Ziya ortadan kaybolunca Kaan enstitüye yardıma devam kararı almış. Özellikle bu bilgiye çok zor ulaştım. Hadi yat sen şimdi, yarın konuşuruz.
2: Dur bir dakika, ben de bir şey buldum galiba.
0: Bak. Bunlar Bahve'nin mutfağını restore etmişler. Ama bence bu malzeme çok fazla. Ya birileri faturayı şişirmiş ya da bence kesin başka bir Bahve falan yapmışlar.
1: Ya zengin insanlar bunlar. Hayatları bir yerleri restore etmek de geçer.
0: Kaan bizi akşam yemeğe davet etti. Ben onu masada oyalarken sen de odasını araştırsın ha.
1: Gereksiz, zaman kaybı. Ama müstakbel sevgilini üzmek istemezsin. O yüzden gideriz yani.
0: Sabahın köründe boynunda morluklarla gelen adam mı söylüyor bunu? Niye sırıtıyorsun acaba?
1: Farkında mısın? Şu anda ilk kıskançlık kavgamızı yapıyoruz. O zaman ben kanepede yatıyorum.
0: Sen zaten kanepede yatıyorsun Serdar.
1: Ama bu sefer gerçek.
2: Sözlerine ve hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Benim davranışlarım anormal, öyle mi? Ya ben bütün bu saçma sapan insanların arasında normalliğin sözcük anlamı gibi kalıyorum be.
3: Nerede kaldınız ya? Biz neredeyse yemeye başlıyoruz.
4: Amirim. Hayatım. Kadınları bilirsin Mirim. Hazırlanmaları futbol hakkındaki yorumlara kadar sıkıcı ve anlamsızca uzundur.
3: Mirim, yaklaşımınızı çok ayrımcı buldum. Yani modern çağın gereksinimlerini karşılamaktan oldukça uzaksınız. Artık kadınlar futboldan anlamadıklarını itiraf ediyorlar. Hatta son derece hızlı giyiniyorlar. Ayrıca ortaya böyle bir güzellik çıkacaksa hiçbir erkeğin beklemeye itirazı olacağını sanmıyorum. Güzellik cennetin imgesidir.
4: Hazır imgelerden konu açılmışken, medeni, modern ve ultra lüks yaşayan bir erkek olarak gözümün önünde siz karıma yürüyünce aklıma ister istemez cennetin dayak imgesi, medeniyetin sınırlarını zorlayarak tek dişli bırakan bir imkan.
5: Yürümek. Bol bol yürümek. Benim zindeliğimin en büyük nedeni yürümek.
3: Yürümeyi ben de çok severim.
4: Onu biliyoruz. Okan amcacığım, yürüyelim, yürüyelim tabii. Yani yürümekle yollar aşınmaz ama her önümüze gelene de yürümeyelim değil mi? Yürüyelim.
3: Mirim, şu tespihinize bakabilir miyim? Bu böyle bir tür el alışkanlığı galiba. Şöyle falan. Sokak kültüründe, gettolarda falan yaygın galiba bu.
4: Yanlış biliyorsun.
3: Buyurun.
4: Bu tespih bizim için çok köklü bir aile geleneğidir. Saraylı olan büyük büyük dedem sünnet olacağı zaman dönemin padişahı bu tespihi kendisine hediye olarak gönderir. Derken yıllar geçer, dedem büyür ve Yemen'de esir düşer. Esir kaldığı süre içerisinde öleceğini anlar ve bu tespihi henüz görmediği yeni doğan oğluna göndermesi için yaverine teslim eder. Sonra dedem ölür. Dedeme çok sadık olan yaveri şu elimde görmüş olduğunuz tespihi esir kaldığı tam 5 sene boyunca çok affedersiniz saklar. Esirliği bitip İstanbul'a dönünce hemen büyük büyük annemi bulup emaneti ona teslim eder. Tespihi tam 5

0: sene boyunca saklamış olması büyük büyük annemi çok etkiler ve yaverle hemen oracıkta evlenir. İşte o yaver benim dedem. Bu tesbih o tesbih.
1: Enteresan.

0: ben mideyi bozmuşum da siz rahatsız olmayın. Ben gideyim, biraz uzun sürer, beni beklemeyin yani. Tatlı söyleyeyim.
1: Boğuluyor galiba. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? 112'yi mi arıyorduk?
2: Hayır canım. Alo Can Kurtaran'ı aramamız gerekiyor ama numarasını ben de bilmiyorum.
1: Hamdi'ye sorun. Hamdi gel.
3: Efendim Kaan Bey.
1: Bak Alo Can Kurtaran'ın numarası varmış. Ara da, adam boğuluyor. Yani gelsinler, ilgilensinler.
3: Tamam efendim.
4: Kazanmak için havuza düşme numaramı gördün değil mi onların hepsini? Davamız için hayatımı tehlikeye attım. Benim gibi dava adamı zor yetişir. Bir şey soracağım. Yüzme bilmediğim çok, anlaşıldı mı? Değerimi bilsin artık.

0: Alo.
1: Bana bak. Bu kesin suçlu.
0: Alçak bir kardeş katili bu. Akşam bizi yemeğe davet etti. Senin karını aparatif olarak alacağım der gibi baktı bana.
2: Abi senin karın yok ki.
0: Ulan düşün, herif olmayan karıma yazıyor. Bir de gerçekten karım olsa kızgın kumlardan serin sulara atlayacak.
2: Tamam abi, ben bu akşam girerim onun yerine. Bulduklarımı sana açtığım mail adresini atarım.
0: Bana atma, ben üşenirim onlara okumaya. Sen onların hepsini Aslan'ın mailine at. Hadi koçum. Tamam, kapatıyorum ben.
2: Abi bizim para işi ne oldu?
0: Oğlum gelince halledeceğim, biraz sabredin ya.
3: Yarın ziyaretine gitmek istiyorum.
4: Bak, çok sık gidiyorsun. Dikkati çekecek.
3: Ne yapayım? Çok özlüyorum onu.
4: Ben de özlüyorum ama dikkat çekmememiz gerekiyor.
5: Teması kaybetmeyelim.
6: Temas.
3: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Yine kaçırdın kahvaltıyı. Sana bir şeyler getirdim.
0: Allah! Ben geç kaldım ya. Ece bugün çok önemli bir yere gidecek. Benim onu takip etmem gerekiyor. Bizim kamuflaj kıyafetleri nerede ya?
3: Dolapta.
0: Tamam.
3: Şey, peki senin banyoda işin var mı? Ben duşa gireceğim de.
0: Yok yok, benim acil çıkmam gerekiyor.
7: Köylü kızı, simitçi.

Stop! Amcacığım, kanun namına aracınıza el koyuyorum.

0: Olayı çözmeye çok yaklaştım.
1: Sen niye kaçış kostümü giydin?
0: Kaçış?
1: Evet, ilan dağıtan palyaço kaçmak için gelir. Sakın bununla takip yaptım deme.
0: ne takibi ya? Sen de beni iyice salak zannettin ya. Tatbikat yaptım. Tabii ya, tatbikat yaptım ben. Eğer ileride kaçmamız gerekirse hangi yolları ne şekilde kullanmamız gerekiyor, onun tatbikatını yaptım.
2: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Bir saniye.

0: Kusura bakmayın. Banyo yapıyordum da size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba. Biz akşam kamp yapacağız da siz de bize katılmak ister misiniz?
0: Hay hay. Tabii ki. Zaten ben genç ve yakışıklı bir erkek olarak kamp ortamlarında çok fazla bulundum.
1: Harika. Eğlenceli olacak o zaman. Akşam kampta görüşürüz.
0: Görüşürüz. Ya yemin ediyorum şu kadınların istediklerini elde etmek için cinselliklerini kullanmalarına bayılıyorum. Bence çok büyük bir zeka göstergesi bu.
2: Belki de seninle iletişim kurabilmek için senin zeka seviyene inmeye çalışıyorlardır.
0: Yani ne kadar aptal görünürsem o kadar seksi davranacaklar bana, öyle mi?
1: Özel bir çaba sarf etmene gerek yok. Kendin ol yeter.
0: Oo, kıskançlık seziyorum. Öldürdüğü nişanlısının amcasıyla sevgili olan bir kadınla aşna pişne yapacak kadar düşmedik yani.
3: Katil de olsa onun da duyguları var. Hayatında karşısına ilk defa gerçek bir erkek çıktı ve duygularına yenik düştü. Yaydığım sert erkek kokusundan etkilenip etkim altına girdiği için onu suçlayamam. Göreceksin. Kollarıma atılıp ağlayarak her şeyi itiraf edecek.
2: Vay be. Bir şey yapmayacak mısın?
3: Hayatta kalma içgüdüm, üreme içgüdümden baskın çıktı.
2: Nasıl ya?
3: Ah Ece. Gitti güzelim.
2: Ne? Kız orada ölüyor, senin aklına mi geliyor?
3: Vallahi üzüntüden kendimle yüzleşiyorum, kendimi tanıyorum aslan.

0: Geri gelebilir. Hadi otele gidelim.
1: Korkan gidebilir. Biz eşimle kalıyoruz.
2: Sen kalıyorsun.
1: Karıcığım bir saniye konuşabilir miyiz lütfen?
2: Tamam, siz gidin, ben yetişirim.
1: O katille mi gidiyorsun?
2: O katil dediğin adam biraz önce hepimizin hayatını kurtardı.
1: Ya kızım, pembe kokulu mektupları Kaan Efendi'nin odasından çıktı. Ben odadan aceleyle çıktığım için alamadım mektupları.
2: Bana bunu şimdi mi söylüyorsun Serdar?
1: Ya Ziya, merkez mezarlığında eski bir mezara gömürü. Hepsi işin içinde diyorum sana ya.
2: Ya artık dikkat çekmeye çalışmandan gerçekten çok sıkıldım. Ayrıca ben yetişkin bir kadınım. Kendi kendimi de koruyabilirim. Sabah otelde görüşürüz.
1: Ulan dedektiflik işine girdik. Ortağımız katile aşık oldu. Demek yarın öbür gün karşısına yakışıklı bir seri katil çıksa beni pişirip yer bunlar. Yok arkadaş. Ben bu işi çözdükten sonra bir daha bu hatunla çalışmam. Yok.
0: Polis, eller yukarı, teslim ol.
1: Tamam, tamam. Teslim oluyorum. Ama lütfen siz ön yargınıza teslim olmayın. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir dakika. Bakın. Tamam. Yani... Ya arkadaşım, emniyet amirine işbirliğine hazır olduğumu söyleyeyim. Çok iyi çocuk değil.
0: Bak şuradan. Dedektife biraz saygın olsun ya. Şuraya bak. Gece gündüz asayişi sağlamak için uğraşıp duruyoruz. Gördüğümüz ne? Saygısızlık.
3: Ne bakıyorsun?
4: Uyumanı bekliyorum.
5: Saygısızlık dediysek o kadar da değil koçum. Yani beklemene gerek yok. Rahat ol. Hadi ben büyük bir cinayeti çözmek için düştüm buraya. Sen neden düştün?
4: Büyük bir cinayeti işlediğim için.
1: Bu yaşta. Allah Allah. Derdin neydi çocuğum?
4: Eski okulun önünde uyuşturucu satan mafya çetesinin tüm üyelerini öldürdüm.
5: Çok büyük bir sosyal yara. Liselere kadar indi diyorlardı abi.
4: İlkokul. İlkokuldan sonra okumadım. Allah'tan çete fazla büyük değildi.
1: Sonuçta 2-3 kişilik çete olmaz. 5'ten büyüktür değil mi?
4: 10. Yok yok. Biri yoğun bakımdaymış.